yeruha ile selah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cuma günü tırnaklarını keserdi. Cuma günü bıyığını kısaltırdı. Yani uzayanları, uzayan kısımlarını kısaltırdı. Peygamber Efendimiz cuma günü cuma namazına gitmeden evvel bu işleri yapar, öyle giderdi. Bu niçin böyle ifade edilmiş burada bu tarzda? Allahu alem. Bazı kimseler biliyorlar ki cuma Müslümanların bayramıdır. Biliniyor yani, bu hakikaten haftanın günlerinin en şereflisidir. Efendim kıymetlidir, güzeldir. Nurludur, sevaplıdır. Cuma günü çok sevaplı bir gündür. Ve cuma Müslümanların bayram günüdür. Cuma günü bazı rivayetlerde bayram günlerinden daha sevaplıdır. Haftada bir geliyor elhamdülillah. Ramazan bayramı senede bir geliyor. Kurban bayramı senede bir geliyor. Haftada bir cumaya kavuşturuyor Allah bizi. Kıymetini bilene ne mutlu yani. Cuma namazı çok kıymetli. Cuma günü çok kıymetli. Cuma gecesi çok kıymetli. İbadet çok sevaplı. Salatü selam getirmek çok değerli. Tamam. Bazıları buradan yani cuma gününde acaba yapılmaz mı bu gibi şeyler filan, bayram günü sanki Müslümanın şeyi filan diye, bu işler yapılmaz mı diye düşündükleri için bu rivayet yapılmış. Peygamber Efendimiz yapmazdı, öyle bir yasak koymamış. Tırnaklarını keserdi, efendim bıyıklarını kısaltmak gerekiyorsa kısaltırdı, camiye öyle giderdi, yapmazdı yani. Bazıları diyorlar ki bırak kıl da görsün, cumasını görsün, bayramını yapsın. Böyle bir şey yok yani. Hani kesme de, tıraş olma da, o da cumasını görsün. Öyle bir şey yok. Cumaya temiz, pak, güzel kokular sürünmüş, gusül abdesti almış, ter kokusu olmadan, güzel elbiseleri giymiş, temiz kokusuz, böyle efendim şeysiz, tersiz elbiselerle, çoraplarla falan gitmek sevap. Erken gitmek sevap. Güzel bir tavırla gitmek, temiz pak bir halle gitmek sevap. Böyle saç sakal birbirine karışmış, bıyıklar uzamış, ağzın içine dönmüş girmiş, tırnaklar uzamış, altına toz toprak girmiş. Efendim ben işte dünyaya metelik vermeyen zahit bir insanım, aldırmıyorum, öyle şey yok. İslam temizlik dini. Kalbim temiz benim. Hem kalbin temiz olacak, hem dışın temiz olacak. Hem namaz kıldığın yer temiz olacak, hem elbisen temiz olacak, hem vücudun temiz olacak, hem kalbin temiz olacak. Temizliğin her kademesine, hepsine birden riayet edeceksin. Parmakların temiz olacak, tırnakların kısa olacak, altı kirli olmayacak, efendim koltuk altların kazınmış olacak, kıllar mısır püskülü gibi uzamış olmayacak, kasık araları temizlenmiş olacak, efendim ağzın burnun tertemiz olacak, cuma günü bir boy abdesti alacaksın, tertemiz, güzel kokuları süreceksin, temiz elbiseleri giyeceksin, öyle geleceksin, tertemiz. Hocam şimdi çok yeni elbisem, terziye yaptırdım, bayağı da iyi kumaştan yaptırdım, pahalı da. Cuma günü eski bir pantolon giyeyim, camiye öyle gideyim, ütüsü bozulmasın, dizi çıkmasın bu pantolon. Yanlış bir mantık. En temiz, en güzel kıyafetinle gideceksin. Çünkü Müslümanların bayramıdır. Camide o tarzda efendim senin güzel kokundan herkes sevinecek. Sana, senin yanında durmaktan burnunun direği kırılmayacak adamın. İnşaat haliyle geliyor, boyacı haliyle geliyor, kasap et kokusuyla geliyor, filanca falanca kokuyla geliyor. Efendim bizim Erzurumlu dayı da efendim yün çorabı giymiş Erzurum'da, efendim gelmiş otobüse burada, ayağı ısınmış, soğumuş, terlemiş, bilmem ne yapmış filan, ayağını yıkıyor şeyde, şadırvanda, ondan sonra kirli çorabı üstüne giyiyor, acaba birkaç tane koyun mu girdi içeriye filan diye insanın böyle burnunun direği kırılacak gibi orada yapıyor. Ya bırak bunu, çorabı sok şeyin içine, pabucun içine dursun orada. Gıcır gıcır yıkadığın ayaklarına tertemiz gel. Yani temiz olacak. Etrafındakiler ezalanmayacak. Güzel kokuları sürüneceksin. Efendim böyle sekinet ve vakar ile geleceksin. Namazı kılacaksın. Kâne yekûlü li ahadîm indel müta muatebeti indel muatebeti mâ lehu terbe cebînuh. Ahmed İbni Hanbel ve Buhari
rahmetullahi aleyhima, Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimseye biraz hitap edecek olsa, sitem edecek olsa, yani biraz şöyle laf dokundurarak söylemek gerekse ancak şu kadar söylerdi. Ne oluyor şu alnı topraklanasıcaya? Alnı, yüzü alnı topraklanasıcaya ne oluyor diye. Hani üçüncü şahıstan bahseder gibi. Sana ne oluyor, ne yapıyorsun, bu yaptığın doğru mu filan tarzında diye değil de üçüncü bir şahıstan bahseder gibi. Filanca şahsa ne oluyor diye. Alnı topraklanasıcaya ne oluyor filancaya diye böyle anlatırdı. Üçüncü bir kimseden bahsediyormuş gibi. İtabı bu kadardı yani. Serzenişi, ikazı, efendim laf çakıştırma diyoruz yani biz, böyle kızması, azarlaması diyelim. Ancak bu kadardı. Kızmazdı Peygamber Efendimiz. Senelerce kendisinin hizmetinde bulunan bir kimseye kızdığı dahi görülmemiş. Ancak işte alnı topraklarına sıcak. Bu bir tabir, Arapların bir tabiri. Bazen teribet yedâhu derler veya teribet yedâk ederler. Bu böyle bir şaka tabiri, bir latife yollu bir söz yani. Elleri topraklana sıca mesela. Birisi gelmiş, sormuş anlaşılan Peygamber Efendimiz'e, nasıl bir kızla evlensem uygun olur, hangi evsatta bir kızla evlenmeliyim? Hani güzel mi olsun, endamlı mı olsun, efendim vücut ölçüleri şöyle böyle, veyahut soylu soplu falanca zadelerden filancanın kızı mı, asaletli mi olsun, boylu poslu mu olsun, malı mı çok olsun, zengin mi olsun, efendim güzelliği mi dillere destan olsun, aman Allah, dedirten cinsten mi olsun? Neden? Diyor ki Peygamber Efendimiz, dini ahlakı güzel olanını seçsen, ey elleri toprak olasıca. Sevdiği bir kimseye söyler insan yani, sevinçli bir münasebetle bir konuşmada, kimle evleneyim ya Resulallah deyince, diyor çünkü hul mer'atü, bir kadın şu sebeplerden nikahlanabilir. Soyundan dolayı, güzelliğinden dolayı, parasından dolayı, sen dindarlığından, takvasından dolayı bir kimseyi nişanlamaya, nikahlamaya azmet. Öylesini seç. Elleri toprak olası demiş arkasından. Anlıyor ki tebessümle söylüyordu herhalde bunu. Sevgi, yani latife yollu. Elleri toprak olasıca. Burada da birisine en çok hitap edecek olsa, sitem edecek olsa, söz söyleyecek olsa ne diyormuş? Mâ lehu teribe cebînuhu dermiş. Yani alnı toprak olasıcaya ne oluyor? Niye bu böyle yapıyor? O kadar. Bu ne demek? Bazısı diyorlar ki yani başı yere şey yapsın, burnu yerde sürtsün de alnı o zaman toprak olur değil mi? Yani başı yere geldiği zaman beddua bu manayadır. Bazısı da hayır, namaz kılasıca, yani secde ettiği zaman alnı toprak göresice filan manasındadır. O da duadır. Yani lehine duadır diyenler de var bu sözden dolayı. Bu kadar söylermiş Efendimiz. En kızması yok. Ama nefsi için kızmaz. Hele sen İslam'ın bir ahkamına bir dokun, o zaman celallenirdi. Şurasında bir damarı kabarırdı. Hutbeye, minbere çıktığı zaman bir başkomutan gibi gözleri kızarırdı, celalli konuşurdu. Hocamız rahmetullahi aleyh de öyleydi. Demek ki o manada da Resulullah'a tam ittiba etmiş. Şurada hutbe okurken ödümüz patlardı, yüzüne bakmaya korkardık. İnip bizi dövecek diye korkardık yani, neredeyse dövmez ya. Sanki öyle gibi gelirdi bize, öyle celalli konuşurdu, yüreğimiz hop hop hoplardı, ağzımıza gelirdi. Ağzımıza gelip tekrar geri giderdik korkumuzdan. Öyle celal. Ha, Resulullah da öyle yaparmış da ondan. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmasından dolayı öyle yapıyormuş rahmetli hocamız demek ki. Hutbede celallenirdi. Bir Allah'ın emri çiğnendiği zaman celallenirdi. Bir yasak iş yapıldığı zaman celallenirdi. Ama dostlarıyla, şeyleriyle kendisine karşı ufak tefek kusur etmişler. O zaman böyle latife yollu söylerdi. Çok sitem bile yani sayılmaz bu, gayet. Dua mı beddua mı o da belli değil. Alnı toprak olasıca deyip geçiyormuş yani demek ki. Güzel ahlakının bir sahnesi, bir işareti. Şöyle perde aralanıyor, kenardan görüyorsun Resulullah'ın ahlakının güzelliğini.
azıcık görüyorsun, biraz ağzına bir tat geliyor işte. Daha çok tanısan, daha çok gelecek. Efendim, daha çok tanısan aşık olacaksın. O zaman feleğini şaşıracaksın, ne yapacağını şaşıracaksın. Allah-u Teala Hazretleri gönlümüze Resulullah sevgisini iyice yerleştirsin. Bir gönüle Resulullah'ın sevgisi girer, bulaşırsa o gönül cehennem ateşi görmez. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. O sevgi içine bir girdi mi insanın? Ya ben Resulullah'ı çok seviyorum, dayanamıyorum. Şu hac zamanı gelse de veya ömrü olsa da gitsem de o mübarek topraklara, efendim, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara bassam, dediği gibi Yunus Emre'nin, hani ah o dergaha bir yüzümü sürsem filan, ha o sevgi insanın kalbine bir yerleşti mi, onu cehennem ateşi yakmaz. Şair Hasani Bey diye birisi var Osmanlı şairlerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hilî şerifesini, yani yüzü nasıldı, gözü nasıldı, kaşların ne edadaydı, kepikleri nasıl kıvrıktı, gözleri nasıl tatlıydı, yanağı nasıldı, rüyada Efendimiz'i görmüş, Efendimiz ona iltifat buyurmuş, öyle Efendimiz'in iltifatına mazhar olarak ruhunu teslim etmiş. Neden? O sevgi bir insanın kalbine bulaştı mı, şöyle birazcık, o güzel koku gibi bir şey, iksir gibi bir şey, o koku insanın kalbine birazcık karıştı mı, cehennem ateşi o kalbi yakmaz. O kimse cehenneme girmez. Onun için çocuklarınızı yetiştirirken Resulullah sevgisiyle yetiştirin. Resulullah'ı sevecek çocuk olarak yetiştirin. Hoşuma gitti, bizim torunları bir anaokuluna vermişler. Küçük çocuk daha, 4 yaşında çocuk, efendim, peltek peltek, Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhu errahman errahim elmelik elkuddüs esselam elmü'min elmühemin. Baktım, dinledim, epeyce 20-30 tane Esma-i Hüsna'yı saydı. Nerede öğrendin? Anaokulunda öğretmiş. Yani bayağı ciddi anaokulunda öğretmiş, aferin. Çünkü bir rivayet var, Esma-i Hüsna'yı ezbere bilen, ezberlemeyen, hafızasına alan cennetlik olur, cennete girer. Ben ahsaha dehelel cennet, cennete girer diye rivayet var. Çünkü küçük yaşta öğretiyorsun. Çocuk ol sev. Bir de tesbih hediye etmişler. Tamam, sen Esma-i Hüsna'yı şu kadar mı ezberledin diye. Efendim, ötekisi de almış tesbihi, berikisi de almış. Seviniyor. Geceliğin kalkıyor babasının yanına, biraz şu Esma-i Hüsna'ya çalışalım, yarın imtihan olacağız. Efendim, tesbih var, işin ucunda mükafat var filan diye çocuk heves ediyor. İşte bak, bu çocuğu Allah sevgisiyle yetiştirme. Bu çocuğu Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle yetiştirmek. Bu çocuğu dindar yetiştirmek. Çocuk böyle yetiştirilmeli. Hoca böyle olmalı. Çocuk böyle yetiştirilmeli. Böyle mekteplere verilmeli. Çocuğuna Resulullah'ın sevgisini öğret. Sen imanı öğret. Sen Kur'an'ı öğret. Sen Allah yolunu öğret. Allah sevgisini öğret. Bizim yolumuzun da nice güzellikleri var, incelikleri var. Onları öğret. Hocam sanat, hocam bilmem, güzel sanatlardan bir sanat. Nasrettin Hoca ne demiş? Soğanla demiş, yoğurt yedim ama demiş, ben de beğenmedim demiş. Tadını beğenmemiş yani. Herkes bir usul buluyor, bir şey yapıyor ama soğan acı, yoğurt bir şey, tadını almamış yani öyle. Yaptığı zaman insan yaptığı şey güzel olmalı. Elhamdülillah dedelerimizin Çinlilerini herkes beğeniyor. Avrupa'ya ihraç ediliyor vesaire. Camileri herkes beğeniyor. Geliyorlar, Allah Allah ne kadar güzel. Nakışları herkes beğeniyor. Kur'an-ı Kerimlerimizi, ciltlerimizi iftar ediyoruz müzelerimizdeki şeylerle. Müslümanın böyle güzel, ruhu güzel, eseri de güzel olur. Her şey güzel olur. Bizim şeyimiz başka. Onun yerine ne var? Nakış var, tezinat var, tesip var, efendim ne bileyim, cilt sanatı var, dokuma sanatı var, şunu var, bunu var. Sen sanatını, güzellik duygunu başka yerde tatmin et. Başka meşru güzelliklerle tatmin et. Ne diye öyle haramlara, şeylere bulaşıyorsun? Melek girmeyecek eve, efendim Allah hesap soracak. Olmaz, kuş da olmaz. Kedi koysam olmaz mı? Kedi de olmaz. Kartal Şahin böyle açılmış bilmem ne, olmaz. Duvarda geyik resimleri, olmaz. Caiz değil, uygun değil, yanlış. Oraya bir hadis koy, bir ayet-i kerime koy, gören ibret alsın. Manası nedir desin, vaaz olsun onun için, nasihat olsun. Veyahut güzel bir şey koy. Ne bileyim, bir çiçek koy,
Bak bizim camimizde de motifler var, çiçekler var. Tamamen süslü değil, yukarısı aşağısı. Yani her şeyin bir başka şekli var.

Ben gitmem öyle yere. Gidersem Kur'an okunan yere giderim, ilim meclisine giderim, irfan meclisine giderim. Hiçbir şey bulamazsam safalı manzaralı bir yere giderim. Orada Allah'ın güzelliklerini temaşa ederim. Güneşin batışını seyrederim, doğuşunu seyrederim. Bahar dalını seyrederim. Çiçek tepeden tırnağa, çiçek açmış ağacı seyrederim. Deli eder insanı bu dünya diyor. Şu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Deli eder tabii ya. Baktığın zaman hayran kalırsın. Bu kışın çırılçıplaktı bu ağaç. Şimdi bu süsleri nereden buldu? Bu çiçekleri nereden aldı? Tepeden tırnağa çiçeklenmiş. Baktığın zaman hayran kalıyorsun. Bakılacak nice güzellikler var. Allah bize Müslüman olduğumuzun şuurunu kaybettirmesin. Adımımızda, oturmamızda, kalkmamızda, konuşmamızda, almamızda, vermemizde, zevkimizde, sevmemizde, evimizi süslememizde, mobilyamızda, sedirimizde, koltuğumuzda, halımızda, her şeyimizde İslam şuuru olsun. Halıya bakıyorsun, ortasına kocaman bir gamalı haç yerleştirmiş. Motif İtalya'dan geliyor. Ortasında kocaman bir Malta hacı. Ya bu Malta şövalyeleri bizim dedelerimize kan kusturdular. Gemileri şey yaptılar. Onlar Hristiyan tarikatlarından bir tarikatın şövalyeleri saldırdılar Müslümanlara. Din namına haçlı seferi yaptılar. Sen onun hacını almışsın efendim halına. Alma öyle halıyı. Selçuklu desenli bir halı al, Sivas desenli bir halı al, Ladik desenli bir halı al, ne bileyim, dikkat et, ben böyle şey istemiyorum, bu başkası alsın de. Oo, tepeden tırnağa her taraf put. Böyle haç, haç, haç, zarar vermez, zarar vermez ama ne diye olsun? Ne diye adamın hacı, putu benim evime gizliden gizliye girsin? Düz halı severim daha iyi, yemyeşil. Efendim, dümdüz, masmavi, gri renkli bir halı daha iyi. Desen olmaz şarttı ki, seccade, buyur hocam namaz kılacaksın galiba, ben seccadeyi yiyivereyim, Allah razı olsun. Aa, bakıyorsun tam secde yerinde kocaman bir put. Seccadeye getirmişler, tam secde yerine koymuşlar, ayak yerine koymamış. Kasıt olduğu belli. Yani ondan medet umuyor, kendi desenini yapıyor. Sen niye kendi desenini düşünmüyorsun? Evinin parmaklığını yapmış. Kabe-i Müşerrefe'nin demir parmaklıklarını yapmış, haç şeklinde. Böyle şey olur mu ya? Bulamadım mı daha başka bir desen? Hiç mi yani böyle Müslüman sanatçı yok? Dikkat etmek lazım her şeye. Yani biz Müslüman olduğumuz için her şeyimiz İslam damgasını taşıyor. Ben Müslümanım. Her şeyim İslamca. Her şeyim. Konuşmam, kızmam, sevinmem, reaksiyonum, aksiyonum, her şeyim İslamca olur. Taklit değilim ki ben. Kimi taklit edeceğim? Ben taklit edersem Resulullah'ı taklit ederim. Arkadaş benim üslubum da böyledir, biz böyle yaparız. Bizim örfümüz de böyledir, biz böyle yaparız. Japon korkuyor mu evinde mobilya yok diye? Hiç korkmuyor. Japon zaten bu koltukları evin içine sokmaya çalışsa sığmaz ki. Kalabalık ülke. Biz koltukları dolduruyoruz, koltuklar orada safa sürüyor, biz kapının önünde el pençe divan duruyoruz. Koltuklar otursun misafir odamızda. Kocaman gemi gibi, kalyon gibi kanatlı, kuyruklu koltuklar. Böyle bir kişi oturuyor, ötekisi yutkunuyor uzaktan. Bir kişi oturdu mu yer kalmıyor ki. Bir kişiyle odanın köşesi doluyor. Bizim şeyimiz bu değil. Ahd mı yapıyoruz biz? Benim hatırladığım evin şöyle camının önünde bir sedir olurdu. Üstüne efendim bir halı, kenarına ot yastıklar, oh kolunu koyarsın, bağdaş kurar köşeye, baş köşeye. En yaşlı oturur filan, 8-10 kişi alırdı. Ötekiler de yere otururdu. Yerde de minderler, çilteler. Ucuzdu be. Masrafı da yoktu. Düğün de kolaydı. Evlenmek de kolaydı. Şimdi bekarlar efendim nasıl evleneceğiz diye düşünüyor. Şu kadar milyon yemek takımı. Şu kadar milyon yemek takımında bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Yemek takımları hepsi evde fuzulidir, taklittir. Çok az işe yarar. Adam yine şeyde Çin'de yer yemeğini. Yemek takımı misafir odasında durur, kullanmaz. Oturma odasına sofra örtüsünü yayar, siniyi getirir, eski usulde şey. Peki ne diye aldın bunu? Ne diye parayı kaptırdın? Kaptırmışız. Paçayı kaptırmışız da ondan. Evvela paçayı kaptırmışız batı taklitçiliğine, ondan gidiyor. Ben bu mobilyayı istemiyorum. Perdelerin hepsi tavandan tabanadır. Ya lüzum yok. Acayip bu kadar lüzum yok. Anlatamazsın. Amerika'da yasaklamışlar. Hükümet yasaklamış. Tabandan tavana perde yasak. Bitti. Camın üstünden bir çerçeve, camı kapatacak kadar bir perde. O kadar. Ne öyle?

böyle şey gibi, bilmem şehir tiyatrosunun sahnesinin şeyi gibi, perdesi gibi, bir uçtan bir uca perde. Hocam buna ne kadar para verdi bu adam? Kaç metre gitti? Bilmem karton piyerine şu kadar, bilmem neresine bu kadar, bilmem neresine bu kadar, bilmem neresine bu kadar. Hayatı biz kendi kendimize şey yapıyoruz. Yani sade güzelliği unutmuşuz filan. Onun için nereden şey yaptık burada? Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymaktan, kendimizin öz, kendimize mahsus örfü, adeti, töresi olmasından bu noktalara geldik. Bir hadis daha okuyalım, galiba müddeti de geçirdik, bırakalım. Kâne yakûmu izâ semi'as sârih. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i, efendim Ahmed İbni Hanbel, İbni Abdilber, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden, Allah şefaatine erdesin, rivayet etmiş mübarekler, rahmetullahi aleyhim ecmain. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, horoz sesini duyunca kalkardı. Sarih diyor, sat ve hı harfiyle. Sarih şey demek aslında, bağıran demek. Ama horoz bağırdığı için gecenin o vaktinde horoza o isim vermişler. Yani izâ semi'as sâriha, yani bağıran horozun, öten horozun sesini duyduğu zaman Efendimiz kalkardı. Bu horoz Allah'ın bir acayip mahlukudur. Gecenin teheccüd vaktinde öter. Öyle bilir ki zamanı. Yani o öttüğü zaman ne hocam saatimiz yok. Saatimiz olmadığı için itikafa girdik ama teheccüde kalkamadık. Senin o zaman fakir belediyelerin memurlarının bir ayağı kırık masalı şeylerine benzedi ihtikafı. Bir ayağı kırık böyle şey bağlamışlar. Böyle üstüne yüklendiği zaman tangır tungur sallanıyor. Teheccüde kalkamamışsın olur mu? Saatimiz yoktu. Saatimiz yoktu. Ya bu saat olmadan evvel işte bak bu canlı saat vardı. Horoz öttü mü, ilk horozların ötüşü şu zaman demekti filan belli olurdu, mübarek kaldırır. Erkenden yatağa, hava böyle karardı mı tavuk karası oldu derler. Bazı insanların gözü iyi görmez, hava biraz böyle alaca karanlık çöktü mü, gözü görmüyorsa tavuk karası derler. Tavuk o zaman da görmez, hemen hava daha kararmadan kümese girer erkenden. Erkenden girer. Ondan sonra da tam teheccüd vaktinde horoz gider bangır bangır bağıra bağıra herkese ya, ibadet vaktini ilan eder. Sevimli bir hayvan, güzel bir hayvan. Beslesenize nereden besleyeceğiz? Evlerin hepsini konserve gibi yaptık. Üst üste katlar, sıra sıra sıra sıra balkondan mı besleyeceğiz? Zaten ben beslesem komşu kıza. Tam uyuyacağım sırada senin horoz bir bağırdı beni uyandırdı. Hadi karakollu. Değişti şimdi şeyler. Bahçede evimiz olsa, kümesimiz olsa, horozumuz olsa anlardık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk horozlar öttüğü zaman kalkardı. Yani gecenin o güzel vaktinde, muhterem kardeşlerim, gecenin o güzel vaktinde göğün kapıları açılır. Göğün kapıları açılır, etrafa rahmet saçılır. Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir ki, yok mu benden affu mağfiret isteyen? İstesin, affedeceğim. Haydi, buyurun, isteyin. Yok mu benden bir dileği olan? İstesin, istediğini vereceğim. Dediği seslendiği zamandır. Semayı dünyaya nüzul eyleyip Allah-u Teala Hazretlerinin uyuyan kullara, cihan halkına seslendiği zamandır. O vakit. O vakitte uyananlar, dua edenler, abdest alanlar, iki rekat da olsa teheccüd namazı kılanlar, elini açıp Allah'tan muradını isteyenler, muradına nail olur. İsteyen. Çünkü Allah isteyene istediğini veriyor. Şanına yakışmıyor. Kul istiyor, ben o da vermem demiyor. Şanına yakışmaz. Yani dünya zenginlerine bile biliriz. Yani istediğini mi verir. Ağaysa, paşaysa verir. Allah-u Teala Hazretleri zaten dua eden kulunu seviyor. Dua ettiği zaman istediğinin âlâsını veriyor. Onun için o vakte uyanık olmamız lazım, kalkmamız lazım. Onun için ne lazım? Yatsı namazını kılar kılmaz, vakit harcamadan, oyalanmadan yatmak lazım muhterem kardeşim. O hemen yatsıdan sonra buralarda fazla oyalanmadan hop gidip yatmak lazım. Neden? Teheccüde kalkacak. Teheccüd var. Teheccüde kalkmalı.

0: o sevapları almalı, o duaları yapmalı, efendim o ecirlere nail olmalı. Neden? Efendimiz ilk horozlar öttüğü zaman kalkardı da ondan. Hani onun gibi yaşamak istemiyor muyduk? Onun sünnetine uymak istemiyor muyduk? İstiyorduk. Böyle yapacaksın.
1: Allah hepimizi iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Arif Müslüman eylesin. Efendim, insan-ı kamil olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar, insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi rahatsız etmemelidir. Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, koku su ve etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalı ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır

için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın. Ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Akra dinleyicileri.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10'u dinlediniz.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah. Tövbe yarabbim. Ne demek? Yani hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak da haram. Olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek. Sevaplı işleri işlemek.

0: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل

0: İbrahim, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kemâ salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma

0: dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan

0: başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefseh. Subhanallahi rida nefseh. Subhanallahi rida nefseh.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşeh. Subhanallahi zinata arşeh. Subhanallahi zinata arşeh.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik. Ve subhanallahi adada ma huve hâlik. Vallahu ekberu mislu zâlik. Velhamdülillahi mislu zâlik. Ve la ilahe illallahü mislu zâlik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki, bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki, güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki, ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni

0: من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne lillâhi tis'aten ve tis'in ismen mi'aten illâ vâhide men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimu'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı

0: Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annibdeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla müddet dargın kalması helal olmaz. 3 günden fazla. Niye 3 güne kadar müsaade ediyor? İşte biraz vaziyeti düşünsün, durumu muhakeme etsin, kim haklı kim haksız tefekkür etsin, kendisi haklıysa bile işte affedersem sevabım çok olur diye affı düşünsün, haksızsa suçunu anlayıp özür dilemeye karar versin. 3 günlük böyle bir düşünme taşınma zamanı neyse, ama 3 günden sonra artık bu dargınlığı uzatmak doğru olmuyor. Bayramlar barışma vesilesidir. Barış, dostluk, anlaşma ve birbirlerini tebrik etme vesilesi olduğu için bu bayramda dargınlar lütfen birbirlerini ziyaret etsinler. Küçükler büyükleri ziyaret etsin, eller öpülsün. Uzak diyarlarda ise telefon açılsın, tebrik gönderilsin. Tatlı sözlerle insanların arasının düzeltilmesine bu bayram bir vesile kılınsın.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacıların şeytan taşlamak görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah

şöyle buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Mina efendim zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte oradan Mine'ye geldiğiniz zaman madud günlerde eyyamin madudatin Allah'ı zikredin diye ayet-i kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani diyebilirim ki hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir, dervişlik ibadetidir, tevazu ibadetidir, tasavvuh ibadetidir, nefsi yenmek ibadetidir, fedakarlık ibadetidir, boyun bükmek, böyle libası tefahurdan, iftihar elbiselerinden, alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yalın ayak, tam dervişlik, tam tasavvuh, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman da oradaki kabilelerinde, efendim kendilerine göre Yahudilerinde orada yaşayan ve kabilelerinde bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil, Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz diye de bilinen Arapça şekliyle bayram. Bir de bu Kurban bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri o bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh halisi içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz efendim hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakiddem ve inneha leteti yevmel kıyameti bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha ve inneddeme leyaka'u minallahi bi mekanin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsa. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakıt dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleteti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bir kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir insanın mizanına, kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğim. Yani Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir diye Peygamber Efendimiz defterden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. Müslüman kardeşim, Somali ile ilgilenmemek olur mu? Bilmem Bosna ile ilgilenmemek olur mu? Çeçenistan ile ilgilenmemek olur mu? Makedonya ile, efendim Kosova ile, Sancak ile ilgilenmemek olur mu? Yani bunlarla ilgilenmemiz lazım. Ben özellikle oralardan Türkiye'ye göç etmiş, kökeni orası olan kardeşlerime bu bayramda rica ediyorum. Lütfen kökenlerinin, dedelerinin yaşadığı yerlerde bulunan kardeşlerini unutmasınlar, onlara yardımcı olsunlar, yardım elini uzatsınlar, yardım çarelerini düşünsünler. Demek ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akla dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize: ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah, Allah bana huzur içinde bayramı yapmayı nasip etmiş ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir ne kadar Müslüman var dünyanın neresinde? Onların halleri nedir, ne olacak diye lütfen öteki Müslümanları da düşünün. Öteki Müslümanların hallerini anlamaya çalışın. Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin. Gönlünüz onlarla olsun, aklınız onlarla olsun. Lütfen yurt içinden yurt dışına doğru genişleyelim. Lütfen ilgimizi yayalım. Çünkü İslam cihan şumul bir dindir. Tüm cihandaki bütün Müslümanlar kardeşimizdir. Dar bir kafese sıkıştırılmış bir aslan gibi olmamalıyız. Bütün Müslümanlarla ilgilenmeliyiz. Ziyaret yapmalıyız, ticaret yapmalıyız, ilişkiler kurmalıyız, dostluk dernekleri kurmalıyız. Bu İslam kardeşliğini, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu lafta bırakmamalıyız.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhî. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
3: ألا أخبركم بخير ذن من الصلاة والصدقة من كثير من الصلاة. Şimdi namazlar bizim iki kısımdır. Bir farz namazlarımız var, bir de nafile namazlarımız var. Oruçlarımız öyle, sadakalarımız da öyle, hayırlarımız da öyle, hep kısım kısımdır. Buradaki namazınızdan ve sadakanızdan hayırlı olan, birçok yaptığınız üzerinde hayırlı olan bir şeyi haber vereyim. Buyur ya Rıfla, İslam zatil beyin. İki kardeşin arasını bulmak, iki dargın kimsenin arasını bulup barıştırmak onları. Karı koca olsun, eş dost olsun, bu kimselerin aralarını bulup onları barıştırmak en efdal yapacağınız hayırlı bir amel oluyor. Sebebi bak, İyyâkım, sakının diyor, sakının. İki kimse bile birbirine dargın olmasın. İki kimse bile dargın olsun. Ya birçok kimse birbirine dargın olsa bu hiç olmadı. İki kişinin bile dargınlığına Cenab-ı Peygamber razı olmuyor. Onları barıştırmak en hayırlı bir amel olarak haber veriyor. Öyleyse İyyâküm vel bağdâ. Buğz, kızma, sevmeme, buğz etmek, istememe. Bu küslük neden ileri geliyor? Sevmiyorum senin yaptığın işleri. Onun için sana buğz ediyorum diyor. Diyor mesela. Aramız açılıyor. İşte bu ara acıklığı فَاِنَّمَا هِيَ الْخَالِقَ. Bu en büyük tehlike. En büyük tehlike. Halika, berberin, karış olduğumuz berberin usturası. Saçları nasıl kesiyorsa bu da dini kesen tehlike. Dinin yok olmasına da. Allah affetsin. Bunları ne yapacağız? Bunları da birbirinden barıştıracağız. Hepsi bir ol. Mümkün mü? Allah bilir. Bizim vazifemiz birleştirmek. فَمُدَابَمَتُ الزِّكْسِ اَوْلَا وَاَفْضَى Zikre devam, zikre devam. En evlâ ve en eftal bir vazife olduğunu beyan ediyor. Yine buyurur. اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ Şimdi bak, çok dikkat edin. Şimdi bize birisi sorsa, ya mümin kime derler? Ne deriz? Ya la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor mu adam? Diyor. Namaz bunu da kılıyor. Oruç bunu da tutuyor. İşte mümin ne? Biz deriz bu. Bak peygamber ne diyor ama? Ela uhbirukum bil mümin. Mümini size haber verir mi? Kimdir o mümin? Men eminehün nas min ala envalihin ve enfis. İnsanda iki şey var. Biri can, biri de mal. Canlarına ve mallarına insanlar emin olduğu insandır mümin. Bu adam öyle bir mümindir ki bundan benim ne canıma ne de malıma zarar gelmez. Dediğimiz adamdır mümin. Yoksa kendisine emniyet edemediğimiz insan ne kadar topu da olsa bu şeyin altına giremez. Lütfun altına giremez. Bunun içindir ki Cenab-ı Allah'ın Celle Aleyhi'nin birçok peygamberlere ve peygamberimizin de bizlere bildirdiği bir şey var ki siz yerin ve göğün, bak bak iki tane burada. Burada amellerin eftali, yer adamların, yer mahlukunun eftali dedi. Cenab-ı Peygamber diyor, yer ve gök ehlinin, yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, yer gök ehlinin ibadeti kimsenin elinden gelmez ya, teşbih olarak. Yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, sizde şu iki şey olmadıysa kıymeti yok. İki şey yoksa bunun kıymeti yok. Nedir? Hubbün fillah, huzun fillah. Şimdi hiyel halika dedi, bu buğuz, hubbün fillah, buğzun fillah. Ama buğz şahsı değil. Allah için olan buğz. Yani binaenaleyh Allah yer ve gök ehlinin ibadetini istiyorsa iki şey lazım. Hubbün fillah, buğzun fillah. Bunu Allah buyuruyor. Birçok da peygamberin hadisleri bunların üzerinde. E nedir bu? Sevdiğini Allah için seveceksin. Başka gaye için değil. Sevmediğini de Allah için sevmeyeceksin. Burada buğz var ama bu şahısların buğzları birbirlerine. Bu buğz Allah için olursa ben bunu sevmiyorum. Niçin sevmiyorum? Bu Allah'ın adamı der ki bu edepsiz bir adam. Sevilmeye layık bir adam değil. Onun için sevmiyorum. Ha, şimdi bu makbul. Ama bu ne demek bu? Sevdiğini Allah için sev. Sevmediğini de Allah için sev. Sevdiğini Allah için sev. Yani Allah'ın sevdiğini sev. Bizim anlayacağımız daha açık tabir. Allah'ın sevdiğini sev. Allah'ın sevmediğini sen de sev. Allah sevmiyor, sen niçin seviyorsun? Allah'ın sevmediğini seviyorsan, Allah'ın rızasına muhalif işliyorsun demek. Bu çok mühim. Allah-u Teala'nın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek müminin ilk vazifesi. Bu olmazsa diğer ibadetlerin kıymeti olmuyor. Allah kusurlarını da verir. Şimdi bak ne güzel söyledi efendim. Mümin kim ya? Mümin, men eminehün nas ala envalihim ve emsin. Ne cana şey var, ne de mala. Arabasına gelir ki sersin onun arabasını, tekerini kırar, camını kırar. Neden? Neden yapıyorsun ya bunu? Hem Müslümanım diyorsun, hem de bunu neden yapıyorsun? Olmaz. Peki, mümini anladık ki mallarına ve canlarına herkesin emin olduğu bir adam. Peki, vel Müslüm, Müslüman kim? İşte Müslüman abdest alır, namazını kılar, orucunu tutar, okur. Hayır, öyle değil. Men selimel Müslümun min lisanihi ve yedi. Bütün Müslümanlar bunun farkında men eminehün nas. Burada men selimel Müslüman. Bütün insanlar emin olacak. Yani yalnız Müslümanlar değil. Bütün insanlar bundan bize zarar gelmez diyecek. Bu kadar emniyet kazanacak. Nasıl ki Peygamberimize Muhammed'i emin dediler. Buna emin adını verdiler. Bizi de herkes bizden de öyle emin olacak. Müslüman da bütün Müslümanlar bizim min lisanihi dilimizden ve yedihi elimizden emin olacak, selamette olacak. Kimseyi ne dilimizde ne de elimizde incitmeyeceğiz. Yani onun için gıybet en büyük günah. Neden? İncitiyoruz karşımızdakini. Neyle? Dilimizden, elimizden. Elinle tek incitmek her zaman olmaz ama dilinle incittiklerimiz çok. Allah. Onun için bir mecliste oturduğunuz vakitte buradan kalkarken Allahümme afir lena vel men yuhtabtena. Hem bizi affet ya Rabbi, hem bu gıybet ettiğimiz adamları da affet diyerekten ayrıca bir duası daha var. bu duaları okuyup da kalkıp meclislerden ki bu yaptığınız günahlar orada affolsun inşallah. Öyleyse Müslüman, bütün insanların, Müslümanların bunun elinden ve dilinden selametli oldukları insan. Şimdi bunlar burada söylemesinin geri değil ama şimdi bunlar hep ikaz sadırında söyleyeceğiz ki insanlar menfaatleri için insanları hatta bazı cemiyetleri bile yerin dibine batıracak şekilde çirkin sözler söylüyorlar. İnsanın ağzına almasına bile teeddüp edeceği şeyleri söylüyorlar. Halbuki Müslüman ayıp örtücü olması lazım gelirken ayıpları açıyor. Halbuki açtığın ayıbın hakikati yok ortada. Onu da yalan söylüyorsun. Bu yalanla beraber bunu da yiyorsun ortada. İnsanın namusu, şerefi malından daha kıymetlidir. İnsanın şerefi malından daha kıymetlidir. Canıdır yani. Şerefinden uğraşmak, canıyla uğraşmak gibidir. Onun için gıybet denilen şey çok günah olmakla Cenab-ı Hak ne güzel bizidir. Ölü kardeşin etini yer misin? Ha? Ölü kardeşin etini yiyen bulunur mu? Kimse bulmaz. Cenab-ı Hak diyor ki gıybet bu kadar çirkin ki ölmüş bir kardeşin etini yemeye kadar tenezzül eden bir adiliktir yani. Ama bize hiç geliyor. Neden? Alışmışız buna. İkide bir hep birbirimizi yermek için bahane arar dururuz. Allah affetsin kusurlarını. İşte bizim Müslümanlığımızda bu kadar yani. Nefsimizi ıslah etmeye çalışacağız. Nefsimizi iyi etmeye çalışacağız. Nefis, haddi zaten daha bozuk bir mahluk. Benlikçi bir mahluk yani. Onun için bütün peygamberler de ondan şikayet etmişler. İnnen nefse le emmâretun şu. Daima kötülükle emreder insanlara. Kötü işleri emreder. Bu nefis onun için makbul bir nefis değildir. Şimdi nefis başka bir şey değil ama. Şu beden nasılsa bunun bir küçüklük devri var. Bebeklik devri. Az büyüyor, çeşit çeşit atarı. Kocaman bir adam oluyor, sonra da ölüp gidiyor. Şimdi nefis de böyle. O küçüklük devresi var onun, bir çocukluk devresi. Bu çocukluk devresinde yaşıyor hala. Tekemmül etmiyor. Ama beden bak, tekemmül etti artık. Kuvvetlendi, konuşmasını biliyor, görüşmesini biliyor. Birçok şeyler yapıyor, hünerler yapıyor. Ama nefis hala o eski islah olmadı. Bunun islahı mücahideyle olacak. Mücahidenin başı yemeğin kısalmasıyla olur. Çok yemekle mücahide-i nefis yapılamaz. Ancak nefisler tekemmül eder, kemale ulaşır, ondan sonra yemekle serbest. Hastanelerimiz var. Nefislerle mücahide, onun istediğini vermemek yani. Nefsin istediğini vermek. Bu istediğin senin bakın kitaba uygun mu değil mi? Herkesin de aklı ermez, kitapta uygun olup olmadığını ne? Herkesin bilmesi mümkün mü? Ben bu işi yapmak istiyorum ama doğru mudur, değil midir? Bir fikir danışmaya, akıl danışmaya, böyle bir birisine önüne gelenleri sorarsan olmaz. Kendin tabii gözünden kestirdiğin birisine diyecek ki bu benim için rehber olsun da ya. Benim yanlış şeylerim bana söylesin de düzeltelim. Bunu kendi kendime benim ilmim yok ki. Fark edin diye ben bunu. Ha. Onun için nefsini ıslah etmek isteyen bir büyükten ıslah yollarını öğrenmesi lazım. Nasıl ıslah edin ben bu nefsi? Yani şimdi hastanelere gittiğimiz vakitte, doktorlara gittiğimiz vakitte bir reçete veriyor. Ama diyor şunu da yemeyeceğim, bunu da yemeyeceğim. Şunu da içmeyeceğim, bunu da içmeyeceğim diyor ya. Ama ben gene onun dediklerini yapmaz da onu da yersem, bunu da yersem, o hafta yersem, hadi yersem. Öyleyse nefis de hüküm böyle. Hem canı besleyin, hem nefsi de hakim olayım, olmasın. Hattı besledikçe hat azıdır. Zapt edemezsin üstünde. Ama yemini kesince boynunu büker bırak. Onun için, el mücahid, asıl mücahid kim? Men cahide nefsehu fi ta'atillah. Allah'ın taatinde sabahleyin yataktan kalkıp da camiye gelmesini istemez ki can. Canım sabahleyin kalkıp da cami yataktan, sıcaklıktan kalkacağım. Camiye gideceğim. Can biraz uzakçıysa belki haklı olabilir ama bu kadar yola gidemem diyerekten ihtiyacı da olursa, yakınında olursa cami, buraya da gitmezse demek ki onun nefsi taat-ı ilahiden uzak. Şimdi bir de muhacir geldi. Vel muhaciru. Şimdi muhacir kim? İşte Bulgarya'dan, Sırbistan'dan, efendim Rusya'dan, Çin'den gelen muhacirler. Buradan gelmiş, bak vatanını bırakmış, anasını babasını bırakmış, malını mülkünü bırakmış. Gelmiş İslam ülkesi diye memleketimize, işte muhacir diyoruz hep. Muhacir. Hayır, bak ne diyoruz ya? Vel muhacir, asıl muhacir kimdir? Men hecerel ata, men hecerel hataya ve zünûb. Hataları ve günahları bırakardı mı muhacir? Çünkü sen nereden hicret edersen, Mekke'ye de gitsen, Hüseyin'e gidiyor. Huyunu bırakamıyorsun ki. Huyun neyse ondan gidiyorsun da ya. Burada günah, yüz misliyken oradaki günah yüz misli atıyor. Selam yüz ama günahı da yüz. Onun için bu muhacirlik iyi. Asıl muhacirlik hata ve günahlardan uzaklaşmak. Bir canımız var ama bu canımızı zaptı deviyor mu? Vakti gelince gel diyorlar. Peki deyip gidiyor. Hiç sesini çıkmıyor. E canım madem kuvvetin kudretin vardı dur azıcık daha burada bakalım. Yok. Hemen teslim olup gidiyor. Demek ki aciziz. Hastalıklarda da öyle her şeyde aciziz. Aciz olduğumuzdan dolayı bizi yaradana iltica mecburiyetindeyiz. Bizi yaradana aman yarabbim. Ben bu günahların alttan çıkacak halim yok, kurtulacak da halim yok. Sen bana yardım et, beni koru, beni muhafaza et. Peygamberin pek çok duaları var. Bu dualardan bazılarını biz de okuyalım da Allah-u Teala'ya sığınalım. Sığınmadan olmuyor. Çünkü büyüklerin, dünyada da öyle, büyüklerin himayesine giren insanlar rahat ediyorlar. Bütün herkes çıkınıyor ondan. Bu filan adamın, filan büyüğün adamıdır. Beni sonra hırpalarlar diyor. Ve Allah'ın şeysine sığınırsan, o daha büyük. Allah hepimiz affetsin de kendisine her noktada sığınıp izcalip yalvarıp yıkaran en güzeli de elham. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin arkadan İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in der. Ne istiyorum kulum? İhtine sıratan müstakim. Bu doğru yolu ver bana ya Rabbi. Bu doğru yolu bana ver. Allah günümüze lütfetsin inşallah. Demek ki biz aciz olduğumuzdan Cenab-ı Hak Fatiha'yı bize ihsan etmiş. Günde 40 defa da okuyoruz canım. Günde 40 defa da okuyoruz. Bazı şeyle bahtiyarlar da var fazlalıkla olaraktan. 80 defa, 100 defa okuyanlar da oluyor. Yine yerimizde soruyor. Ama inşallah bir gün lütfetsin mazhar oluruz. Vazifem kulluk. Vazifemiz kulluk. İnşallah Allah Teala o kemalde lütfeder. Ela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahir. Bak yine ne güzel. Size dünya insanlarının ve ahiret insanlarının amel cihetinden hayırlısını haber vereyim diyor. Elâhürküm bi hayri ehli dünya vel ahiret ve hayrı ameli bit dünya. Dünyadaki amellerin hayırlısı ve ehli dünya ve ehli ahiretin hayırlısı ki men vasala men kata'u. Bu sıla-i rahim diyoruz ya, yukarıda da geçti. Sıla-i rahim bir akrabalık var ya. Baba, ana, tabi başta amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, bunların çocukları, ha, bir aile ocağıdır bunlar. Bir ailenin kökü, ötekilerde dalları budağıdır. Yani bu dal budakların birbirlerinden ayrılmaması lazım. Daima kökle irtibatını muhafaza edecek. Senin baban, benim babam bir diye. İşte bak yine biz birleşelim de birbirimizi elimizden tutalım, birbirimize yardım edelim, birbirimize hatırını soralım, hoş geçinelim. Bu vazifeyi yaparsak icabında gidiyor, bayramda elini öpüyor, cumada pazarda gidiyor, işte arada sırada gidiyor. E muhtaç bir işse yapabilirse yardımını yapıyor. Hiç olmaz hatırına oluyor. İşte bu men vasala men kata. Bu ama gelmiyor bize, ne yapalım? Bu darılmış bize. Gelmiyor, gelmesin bakalım. Biz gideriz. Bu safta boş yer varken, arka safta doldursan safı açmış oluyorsun. Nasıl akrabayı tahalikat eder? Alakası kesilmiş insansa sen de böyle cemaatten alakanı kesiyorsun. Şimdi hatlar var ya bizim önümüze gelen lambalar. Bu hattın arasında ufacık bir kopukluk olursa lamba sönüyor bizim. Neden söndü ya? Ki kopmuş. Ya ne diyorlar lan? Şey ortası basamış diyorlar. Lamba yanmıyor. Ne olacak? İşte onu ekleyeceğiz biz ya. Ne olacak? Ha bu ayrılık gerek akrabada gerek saflarda. O diyorken her gün saflarınızı sık tutmuyor. Niçin? Şeytan girer demiş Cenab-ı Peygamber arada. Sizi ifade eder. Gönlümüzün namazı neler geliyor aklımıza? Hiç aklımıza olmayan şeyler hep geliyor. Neden? Şeytan içimizden çıkmıyor yani. Şimdi mücahedenin, nefisle mücahedenin

0: güzel yolu Peygamberimizin yolunda bakarsak pazartesi, perşembe orucu 2. Nedir haftada? 8 gün. Ayın 13, 14, 15'i de var. 3 de oradan eklersek ayın yarısını oturmuşuz. Bu da bize yeter. Oruç tutmak suretiyle en iyi oruç pazartesi, perşembe, bir de ayın 13, 14, 15. Vücuda hiç zarar olmaz. Ruhani tut nispetle fazla olur. Allah affetsin. Sule-i Rahmet. Ve men ata, ha ata, men haramuhullah. Yani şimdi değmiyor da adam. Sıkmış, sıkı adam. Sana bir yardım etmiyor yani. Sen yardım et. Sen ona yardım et. İşinden artık. Nedir artıktan artık? Buna yardımda bulun. Ve men afa ammen zara. O büyüklüğün birisi hem sıra-i rahmet edeceksin, hem vermeyenleri vereceksin.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Uzaktan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte, ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlıklı bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz beslenmenin de ötesinde? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız. Sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmemizde yerinden ayrı olarak genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

aziz ve sevgili kardeşlerim, Kurban Bayramı'nın ne kadar mühim bir bayram olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık afiyetle Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu bilgileri Kurban Bayramı'ndan önce, yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman, ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda efendim sizlere duyursunlar. Bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdihamda, efendim tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar, ama o sıkıntıların karşılığında da efendim güzel bir haç yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini efendim düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı böyle efendim methedilmiş, gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi efendim bayram gecelerini, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle, zikirlerle ihya ederdi. Bayram namazına giderken, dönerken bu zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne

ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.

Akre stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar ve de hayırlı bayramlar değerli dinleyenlerimiz. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününün sabahında sizlerle birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz. Ve bu sabahta sizler için derlediğimiz haberlerden oluşan bayram programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize kulak veren tüm dinleyenlerimizin bayramını tebrik edelim. Güzel, muhabbetli bayram günleri içerisindeyiz. Kimimiz için ailemizle bir araya geldiğimiz sebebiyle sevinçli, mutluluk dolu günler. Kimimiz için belki yanımızda olmayanlar ya da kaybettiklerimizi hatırladığımız, yad ettiğimiz için belki buruk geçen bir bayram günündeyiz. Öyle ya da böyle bir araya gelme vesilesi olan, şükür vesilesi olan, muhabbet ve selamlaşma vesilesi olan bayram günlerini idrak etmeye çalışıyoruz. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. Birazdan haberlerle buradayız efendim. Güzel bir eserin sonrasında.

Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da bayram sabahında bu özel programla birlikteyiz. Rabbimizin bize ikramı, lütfu, ihsanı olan bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Kurban, kelime anlamı itibariyle Allah'a yakın olmak, ki Allah'a yaklaşmak için kesimiz kurbanla anlam kazanıyor. Rabbin için kurban kes emrine uyan imkan sahibi müminler, İbrahim'i bir bilinçle ve İsmail'i bir teslimiyetle kurbanlarını kesiyorlar. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek bu ibadeti yerine getiriyor ve aynı zamanda aslında bu ibadetle birlikte ne oluyor? Bir yardımlaşma, paylaşma, sevinç ve muhabbet günleri oluyor. Kesilen kurbanlar bir şükür vesilesi olarak arz edilirken, aynı zamanda yapılan taksimle birlikte nice ihtiyaç sahibi kimseler sevindirilmiş oluyor ya da hediyeleşilmiş oluyor. Böylesi güzel günleri idrak ediyoruz. Kurban, Allah-u Teala'ya yakınlaşma, ona kul olmanın şuuruna erme. Yani ona yakın olma zamanı, Allah'ın emrine boyun eğmek ve kulluk bilincini tazelemek olarak da nitelendiriliyor. Gönülden bağlılık, kurbiyet, yakınlık sevdası. Nefisleri arındırmak. Tıpkı şair Fuzuli'nin dediği gibi, yılda bir kurban keserler halka alem id için, ben senin saat be saat, dem be dem kurbanınam. Her an ve her saat hak yolunda kurban olmak, nefsi kurban etmek, benlikten arınmak, nefes başına yakınlaşmak, kurbanla yakınlaşmak, bizi yoktan var eden, bin bir çeşit nimete gark eden, rahmeti gücü her zerreyi kuşatan, Allah-u Teala'yı yakınlaştıran yüce bir ibadet. Şükür ve duada bulunmak. Yine ayeti kerimede buyurulduğu gibi, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir demek, diyebilmek. Efendim, Kurban Bayramı heyecanını yaşarken bir yandan da kutsal topraklarda hac coşkusu var. Hacılar veda tavaflarını yerine getiriyorlar ve bu mübarek beldelerden ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorlar belki bir yandan. İnşallah mebru ve makbul olması duasıyla diyelim. Henüz sıra bekleyenlere, gidemeyenlere inşallah nasip olsun, gitmek, kavuşmak nasip olsun diyelim efendim. Değerli dinleyicilerimiz, bu programımızda aynı zamanda bayrama dair özel haberlerimiz olacak. Yola çıkanlar için, çıkacaklar için bazı tavsiyelerimiz olacak. Bayramda beslenmeye dair bazı tavsiyelerimiz olacak. Onları da birazdan paylaşalım. Bir eser daha dinleyelim. Sonrasında buradayız.

biliyorsunuz hadisi kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktım doyurmadın. Yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle tarif ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehadel tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye aslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da Bayram Özel programında birlikteyiz. Kurban Bayramı'nın ikinci gününün sabahındayız. Tabii niyet edenler kurban kesimlerini büyük oranda gerçekleştirmiş oldular. Ekserisi genellikle ilk gün bu işlemin tamamlanması ümit edilir. Sıra geldiyse belirli yerlerde bu işlemler tamamlanır ve sonrasında artık bayramlaşma telaşına düşülür. Kesim işlemini tamamlayanlar için kurban etlerinin nasıl koyulmasına yönelik bazı tavsiyeleri paylaşalım. Bayram, birlik, beraberlik ve paylaşım için özel günler malumunuz. Kurban vesilesiyle et tüketme imkanı bulamayanlar bu paylaşımdan nasiptar oluyorlar. Bu sebeple kurban toplumsal birliktelik için oldukça önemli bir ibadet. Peki kurbanı kestikten sonra nelere dikkat etmek lazım? Veteriner hekimler Muhammed Efe ve Mustafa Tayar kurban etinin üzülmesi, etin muhafazası hakkında bazı değerlendirmelerde bulundular. Beslenmede hayvansal protein oldukça önemli. Etlerin güvenli bir şekilde eve girebilmesi için hayvan satış noktaları ve kesim yerlerinde hijyen sağlanmış olmalı. Çevre temizliği de çok önemli. Bunları zaten biliyoruz. Kesimle alakalı birçok not var. Genel manada tamamlanmış olduğunu düşünerek dileyenlere haberde ayrıntıların olduğunu hatırlatarak etlerin dinlendirilmesiyle ilgili bilgilere bakalım. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze oldukları için 14 ila 20 derecede 5-6 saat kadar dinlendirilmeli. Daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalı. Kullanım miktarına göre ambalajlanmalı. Artı 4 derecede soğutulmalı. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeli. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez ve sert olur. Olgunlaşmış etlerse kolay işlenir, iyi pişer, gevrek ve lezzetli olur. Taze etler bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklükte ambalajlanan etler şoklandıktan sonra -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Bir diğer saklama yöntemi ise kavurma işlemi. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda 1 yıl kadar saklanabilir. Uzun süre saklanması bozulmaya, besin değerlerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açar. Etli gıdaları yerken aşırı yandırmak, dumanla pişirmek, aşırı kızartmak gibi yanlış pişirme yöntemleri ve bu tip besinleri yeme alışkanlığı uzun vadede sindirim sistemi kanserlerine neden olmakta. Bu nedenle bu tip besinleri daha çok haşlama tipi ve sebzeyle karışık olarak sağlıklı yağlarla ve ölçülü bir şekilde yemek sağlık açısından oldukça önemli. Başkaca öneriler de var etin tüketimine ilişkin. Mesela bayramda eti 3 gün arayla tüketin şeklinde bir hatırlatma var. Tabii söylemesi kolay ama uygulamada zannediyoruz çok da pratik olmayan ya da çok da önemsenmeyen, kulak ardı edilen bir bilgi belki. Tabii orta yaş üstündekilere 2 gün arayla, kronik hastalığı olanlara ise 3 gün arayla et tüketimi öneriliyor. Et tüketildiğinde vücudumuza ciddi bir kalori alımı yapıyoruz. Bu nedenle bu kalorinin de fazlasının yağ olarak depolanmasının önüne geçilmeli. Günde bir porsiyon et tüketildiği zaman ortalama 300 ila 500 arasında kalori alınıyor. Bu nedenle bunun karşılığında en az 2 saatlik bir egzersiz yapılması gerekiyor. Besin değeri yüksek kurban eti ve bayramların vazgeçilmezi tatlıların bir arada aşırı tüketilmesinin hastalıkları davetiye çıkarabileceğini unutmamak gerek. Bayramda özellikle kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gereken beslenme kuralları var. Aşırı ve dengesiz beslenme alışkanlıkları kalp damar hastalıkları açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Tabii bayramlarda şu anda şimdi ziyaretlerle birlikte ikramlar var. Bu ikramların başında genellikle et ve tatlılar gelecek. Her gidilen yerde de tabii genelde bu ikramlar yapılacak. Dolayısıyla porsiyonları küçük tutmaya çalışmak, mümkünse her ikramı kabul etmeden kararında bir tüketime gitmek gerek. Tabii genellikle ev sahipleri gelen misafirlerine ikramlarda bulunup muhakkak yenmesini rica ediyor. Ama misafirliğe gelenler de zaten gittikleri diğer yerlerde de aynı ikramlarla karşılaştıkları için tekrar tüketmekte sıkıntı yaşıyorlar.
konuşuyor. İkramı da geri çevirmek istemiyor ama böyle tatlı bir telaş, bir muhabbet geçiyor. Lütfen yiyiniz şeklinde ya da biz yemeyelim, az önce aynısını yedik ya da az önce bir başka ikramı kabul ettik, bana fazla gelecek gibi böyle diyaloglar geçebiliyor insanlar arasında. Kırmamak, kırılmamak adına çok da üstelememek veya porsiyonları küçük tutmak, arzu edene yeniden ikram etmek gibi yollara gidilebilir. Ne diyelim? Bunlar tabii günlük hayatta karşılaşılan hususlar arasında.

Efendim bunun dışında kurban etlerinin dinlendirilmiş olması çok önemli. Sebzeyle tüketim önerisi var. Yani sürekli bir et tüketimi değil, sebze ve diğer besinlerle de sofranın zenginleştirilmesi. Ve hemen etle yapılan yemeklerde kömürleştirmemek ve çiğ de yememek şeklinde bir karar tutturmak gibi önemli hatırlatmalarda yapılmış efendim. Bazı haberleri paylaştık bu manada. Detaylar akra.medya sayfasında yer alan haberlerde de yer alıyor aynı zamanda. Şimdi bir eser daha dinleyelim, ardından tekrar burada olacağız. Bu kez yola çıkacaklara tavsiyelerimiz var.

0: Akranız açık, yolunuz açık olsun. Akra.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da bayram özel programımız devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. İlk gün genellikle kurban kesim telaşıyla geçtiği için pek yolculuklara çıkılmıyor. Ama tabii bayramın dört gün olması hasebiyle öncesi ve sonrasıyla birleştirerek daha uzun bir süreci memleketlerinde geçirmek isteyenler bayramdan evvel de yola çıkabiliyorlar. Ya da gittikleri yerlerde kurban kesim işlemlerini yapmak istedikleri için veyahut da zaten vekalet verdikleri için böyle bir telaş olmadığından memleketlerine ya da gidecekleri yerlere daha erken de gidebiliyorlar. Yani belki bizi dinleyen birçok dinleyicimiz çoktan varmak istediği yere ulaşmıştır. Gidenlere biz de selamlarımızı gönderelim. Gittiğiniz yerlere bizden de selam ediniz lütfen. Bayram tebriklerinizi iletiniz lütfen diyelim. Henüz yola çıkmamış olanlar için bu hatırlatmaları yapalım öyleyse. Ya da aynı zamanda dönüş yolu için de aynı zamanda çok önemli. Bu hatırlatmaları genellikle sürüş tekniği uzmanları yapıyor. Yola ya sabah erken saatlerde ya da yakın yerlere için akşamüstü çıkmanın daha kolay bir yolculuk sağlaması notuyla aktarmışlar. Yaz aylarında olmamız nedeniyle bayram için yola ya sabah erken saatte ya da yakın yerler için akşamüstü çıkılabilir. Bu durum sürüşün daha kolay geçmesini sağlar. Zorunluluk yoksa sürücüler öğle saatlerinde yola çıkmamalı. Çünkü aşırı ve dik gelen bir güneş yolculuğu biraz daha zorlu hale getirebiliyor. Yorgunluk, uykusuzluk, bunalma gibi etkenler devreye girebilir. Biliyor. Öyle güneşin etkilerinin maksimum düzeyde olduğu sırada araç kullanmak daha yorucu olabiliyor. Asfalt üzerinde ışığın kırılması nedeniyle görüş açısı bozulabiliyor. Görüşü kısıtlamayacak koyuluktaki gözlüklerin görüşe olumlu katkı sağlaması muhakkak. Tabii yolu daha rahat gösteren bazı farklı isimlerdeki cam türleri de var. Onlar tercih edilebilir. En fazla 8 saat araç kullanılması hatırlatması var. Araçta bulunacak çocuğun yetişkinlere göre daha çabuk yorulacağı ve sıkılacağı unutulmamalı. Çocuklar mümkünse çocuk koltuklarında seyahat etmeli. Bir sürücü toplamda en fazla 8 saat araç kullanmalı. Gideceğimiz yerler, memleketimiz oldukça uzak yerler olabilir. Ama araçta tek şoför varsa dinlenmek, mola vermek çok önemli. Yolcuların sağlığı ve tabii sürücülerin sağlığı için. Molalarda camların temizliğini muhakkak yapılması gerekir. Yola çıkmadan evvel araçların bakım ve kontrolü ve lastikleri muhakkak kontrol edilmeli. Bunlar bilindik öneriler. Hız limitlerine uymak, kural ihlallerinden kaçınmak, makas olarak tabir edilen tehlikeli şerit değiştirmeden uzak durmak gerek. Herkes sağ salim inşallah gideceği yere varmış olsun. Bir an evvel varalım. Artık durmayalım, mola vermeyelim. Zaten şu kadarcık yolumuz kaldı. Bir an evvel varalım gibi bir düşünceyle tabii yorgunluk, bitkinlik, halsizlik veya artık dikkatin dağılması gibi riskler meydana gelebiliyor. Algı artık düşmeye başlıyor. Anlık hareketlerde tabii manevra kabiliyeti düşebiliyor. Bu sebeple aman dikkat, yorgun ve uykusuz yola çıkmamak lazım. Dikkat dağıtıcı telefon ve benzeri unsurlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Sıvı tüketimi, emniyet kemerinin takılması, 2 saatte bir mola verilmesi, sürüş sırasında telefonla oynanmaması, konuşulmaması, uygun bir takip mesafenin bırakılması, hız limitlerine uyulması, molalarda araç kontrollerinin yapılması, park halinde aracın kilitli tutulması, molalarda ağır yemeklerden kaçınılması, araç içinde dikkat dağıtacak eşyalar bulunmaması, direksiyon başında olanların rahat kıyafetler tercih etmesi gibi bilinen ama oldukça önemli hatırlatmalar yapılmış. Biz de bir çırpıda bunları aktarmış olduk efendim. Yola çıkmamış olanlara, çıkacak olanlara ve sonrasında elbette dönüş yolculuğuna geçecek olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda ve her yerde bize kulak veren tüm dinleyenlerimize bir kez daha selam ve hürmetlerimizi iletelim. Bayramınızı tebrik edelim efendim.
2: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Programımız devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Akra'da sizler için derlediğimiz haberlerle sürdürüyoruz programımızı. Bayramda etlerin muhafazası, beslenmeye ilişkin bazı uzman tavsiyelerinden sonra bir de yolculuğa dair dikkat edilmesi gerekenleri paylaşmıştık sizlerle. Bir de genellikle tabii sosyal medya hayatımıza girdi gireli gittiğimiz yerlerden bolca fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu durum geride bıraktığımız evimiz için bir güvenlik riski oluşturabilir.

Uzmanlar bu noktada da bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Perdeleri kapalı, ışığı açık bırakmayın. Uzun süre kapalı perdeler elbette evin boş olduğuna işaret. Camların kapalı, kapıların ise kilitli olduğundan emin olun. Alarm ve kamera sisteminiz varsa çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Değerli kıymetli eşyalarınızı evde bırakmayın. Posta kutunuza faturalar, el ilanları, broşürler birikmesin. Bunlar da faturaların alınmaması özellikle kimsenin olmadığına bir işaret. Sosyal medya üzerinden hemen lokasyon paylaşımı yapmamaya çalışın. Konum bildirimi de aslında tabii sizin nerede olduğunuzun bir işareti. Bunlar da küçük ama önemli hatırlatmalar olarak sıralanmış efendim.

Daha birçok haber var. Bunları da ilerleyen programlarımıza bırakalım. Sizin için derlediğimiz güzel ve ilginç haberler var. Onları da nasip olursa yarın sabahki programımıza paylaşmak istiyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Bu arada sizler için derlenmiş özel haberleri ve aynı zamanda bayramı özel programları ve tüm medya arşivlerini akra.media sayfasında bulabilirsiniz. Bayram özel yayın akışımızın detaylarını bulunduğunuz her noktada takip etmek istediğiniz içeriklerimizi bulabilirsiniz. Sayfaya üyelik yoluyla giriş yaptığınızda dilediğiniz herhangi bir medya arşivini, program dosyasını kendi listenize ekleyebilir ve sonrasında dilediğiniz zaman dinlemeye devam edebilirsiniz. Özellikle sesli kitaplar günümüzde oldukça popüler bir hale geldi. Kitap okumaya fırsat olmayanlar, çalışanlar, koşturanlar ya da hazır bir şekilde okunan bir kitabı dinlemek isteyenler için çok güzel bir uygulama, birçok farklı yerde görüyoruz, karşılaşıyoruz. Ancak akra.media adresinde hazırlanmış özel içerikler ve sesli kitaplar var. Aynı zamanda audiobook menüsünde de yabancı dilde eserler var. Birçok farklı dilden eser ücretsiz olarak akra.media sayfasında sesli kitaplarda bulunuyor. Bizden hatırlatması.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızı noktalayalım. Yarın sabahta nasip olursa bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoşça kalınız.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik.

hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifi metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fî mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.

Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bayramınız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Bugün Allah'a hamdü senalar olsun ki Kurban Bayramı'ndayız.
2: Efendim, zeyyinu mecalisekum biz salati aleyye fe inne salatikum aleyye nurul leküm yevmel kıyame buyurmuş. Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ebu Nuaym'de ve Deylemi'de var. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecalisekum toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir başka hadisi şerife geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecek bayramda. Büyüklere hürmet arz olunacak. Küçüklere sevgi arz olunacak. Hediyeler verilecek. Şekerler, tatlılar, ikramlar olacak. Ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ziyaretül ganiyi kessaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu ziyaretin umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi. Sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse. Ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi. Ve ta'dilu hutahu adımları sayılır fi sebilillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz. Onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der. Efendim bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur. Efendim gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencilliğin böyle beni mahzunlaştırır bu dörtlükleri okuduğum zaman. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, 3 gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk suyla işte yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan attığı adımlar Allah yoluna
1: atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor. Tabi bu ziyaretlerin bayramda ayrı bir önemi vardır. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dostlarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Dargınlar barışacak. 3 günden fazla dargın durmak haram. Efendim, ayrıca vefat etmiş kimseleri kabirlerinde ziyaret edeceğiz. Babalarımızı, annelerimizi, akrabamızı, dedelerimizi kabirleri ziyaret edip efendim 11 ihlas okumak en kısa ziyaret adabı veya başucunda Yasin Tebareke okumak usulden böyle ziyaretler edeceğiz. Kabir ziyaretinden kabirdeki zat çok memnun olur, çok sevinir, çok istifade eder ve onu ziyaret eden kimsenin yaptığı onun hakkındaki duaları Allah kabul eder, istifade de eder kabirdeki. Onun için kabirde yatan mevtanızı, geçmişlerinizi, ahirete göçmüşleri ziyareti ihmal etmeyeceksiniz. Hatta onlar için hayır hasenat yapıvermek de iyidir. Mesela hacca gelenler için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ne olurdu bir kimse babası için, annesi için vefat etmiş, ahirete göçmüş bir yakını için hac yapıverse hem sevabı o kimin niyetine yapıverdiyse ona gider, hem kendisi de gene bir nafile hac sevabı alır diye teşvik de ediyor bu gibi şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mevtaya faydası da vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki nice insan vardır ki kabire hatalı, kusurlu, günahlı olarak girer ama kabirden kıyamet koptuğunda kalktığı zaman el va'su ba'del mevt hakkun, öldükten sonra dirilme kalktır mahşerinde toplanacak insanlar, o zaman günahsız kalkar. Ne oldu? Günahları vardı gömüldüğü zaman, kalktığı zaman hiçbir şey kalmamış. Arkasındakiler dua ede ede günahları gide gide tertemiz olabiliyor demek ki. Onun için kabir ziyaretinde unutmayın bu güzel günlerde. Sadakayı çok vermeniz gerektiğini demin söylemiştim. Yoksulları arayın, bulun, ziyaret edin. Akrabalının yoksulları önce gelir. Onların da gönlünü almaya, böylece onların da duasını almaya çalışın sevgili kardeşlerim. Hayatınız, sağlığınız, afiyetiniz devam ederken, aklınız başındayken, kendi imkanınızla ahirette sizin işinize yarayacak sevaplı işleri çok yapın. Allah-u Teala Hazretleri bize din-i mübin İslam için güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Her türlü şerlinin şerrinden, her türlü zararlının muzurluğundan bizi korusun. Yolunda daim eylesin. İbadetine müdavim eylesin. Nice nice nice bayramlara sıhhat afiyetle, huzur ve saadetle erişmemizi nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Hele ahirette huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize, cümlemize sevdiklerimizle beraber nasip eylesin. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, kucaklar dolusu, gönüller dolusu sevgiler, saygılar, dualar, tebrikler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Sağduyulu ittifak çağrısı.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma

namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Etli gıdaları yerken tabii etleri aşırı yandırmak, yakmak, dumanla pişirmek, çok aşırı kızartmak gibi yanlış pişirme özelliklerinden ve bu tip besinleri çok yeme alışkanlığından vazgeçmemiz lazım. Çünkü etli gıdaları bu şekilde yandırarak, yakarak, özellikle Doğu Anadolu'da da tezek, tandır ve dumanla pişirerek yeme alışkanlıkları uzun vadede tabii sindirim sistemi kanserlerine neden olmakta. Özellikle bağırsak kanserleri, hatta mide vesaire kanserlere de yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tip besinleri daha çok haşlama tipi, sebzeyle karışık olarak sağlıklı yağlarla pişirmek ve ölçülü şekilde yememiz lazım. Dengeli, ölçülü bir şekilde yemek lazım. Bir de aşırı tabii tatlı tüketimi de, bu da tabii genel olarak sağlık açısından zararlı. Uzun vadede bu tip beslenmeler damar sertliğine, kan yağlarının yüksekliğine, şeker hastalığı eğilimi içinde olanlarda şeker hastalığının gelişmesine, kalp damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Bu ölçülü ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Aşırılıklardan tabii kaçınmamız gerekiyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyan beslenme biçiminde tabii ki ölçülü, kanaatkar, temiz beslenme ve her şeyden önce tabii ki helal beslenme.
0: 2 dakika. Az, öz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin.

0: Çakra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bihaqqi bismillahirrahmanirrahim.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tin Suresi. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tin Suresini anlatacağız bugün. Toplam 8 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve sözlükte incir ya da incirin yetiştiği yer anlamına gelen tin kelimesinden alır. Sure, incir, zeytin, Sina Dağı ve Mekke'ye yemin edilerek başlar. Tin suresinde insanın mükemmel yaratıldığı, iman etmeyen ve salih amel işlemeyenlerin cehenneme atılacağı anlatılmaktadır. Surenin son iki ayetinde ahiret hayatı hatırlatılarak o günün hiçbir bahaneyle inkar edilemeyeceği ve en adil hükmün Allah tarafından verileceği vurgusuyla biter. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir?
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Efendimiz buyuruyor ki, meclislerinizi bana salatü selam getirmekle zinetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm. Toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek zinetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Sevgili dostlar, merhabalar. Kulağınızdan, gönlünüze programından sesimizin ulaştığı dünya üzerindeki bütün dinleyenlerimize hoş geldiniz diyerek başlıyoruz programımıza. Bizi bugünlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hep birlikte sağlıkla, afiyetle nice bayramlar nasibimiz olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, müminler için mukaddes bir zaman olan bayramlar, muhasebe yapmamızın yanında rahmani bir havayı solumamıza imkan veren bir iklimi barındırır içinde. Edebiyat dünyamızın önemli yazarlarından Rasim Özdenören bayramı şu şekilde ifade eder. Müslümanın bayramı, insanların birbiriyle barıştığı, birbirine bağışladığı, birbirinin gönlünü aldığı, uzak düşenlerin yakınlaştığı, üzgün olanların gönlüne ferahlık melteminin estirildiği günün adıdır. Ve her şeye rağmen Müslümanın bayramı aynı zamanda kaçınılmazcasına insanın gönlüne hüzün usaresinin yayıldığı günlerdir de.

Evet, şimdi güzel bir eserle programımızı açıyoruz. Daha sonra bayram sevincimizi birbirinden güzel eserlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

Kıymetli Akra dinleyenleri, bayram sadece takvimlerde yer alan özel bir gün değil. Gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların unutulduğu, merhametin çoğaldığı ilahi bir iklim. Bayram yeni elbiselerden önce gönlü temizlemek, sofraları donatmaktan önce kalbi

Sevgili Akra dinleyicileri, Hacı Bayram Veli Hazretleri şu dizelerle okyanuslar kadar derin bir genişlik açıyor yüreğimizde. Manevi alemde yaşanılan bayramlara bizleri de ortak ediyor sanki. Bayram imdi, bayram imdi, bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Şimdi bu dizelere ait kıymetli eserimizi dinleyelim ve Rabbimizden gerçek bayramlara erişmeyi dileyerek devam edelim. No.

Değerli dinleyiciler, bayramlar insan psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakan özel zamanlar. Günlük hayatın yoğunluğu, stres ve yalnızlık duyguları içinde yorulan insan ruhu bayram günlerinde yeniden nefes alma fırsatı bulur. Çünkü bayram sadece geleneklerin yaşatıldığı bir gün değil, aynı zamanda duygusal bağların güçlendiği bir iyileşme zamanı. Psikologlara göre insanlar kendilerini ait hissettikleri ortamlarda daha huzurlu ve mutlu olur. Bayram ziyaretleri, aile sofraları, dostlarla yapılan samimi sohbetler kişiye yalnız değilim duygusunu hatırlatır. Bu duyguysa ruh sağlığını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Özellikle affetmek, kırgınlıkları geride bırakmak ve paylaşmak insanın iç dünyasında büyük bir rahatlama sağlar. Çünkü kin ve öfke zihni yoran ağır yüklerdir. Bayramsa bu yükleri hafifletmek için önemli bir fırsattır. Bayramın ruhumuza huzur, kalplerimize umut ve hayatımıza mutluluk getirmesi temennisiyle güzel bir eser arası verelim.

Affetmek insanın kalbini hafifleten en büyük erdemlerden biri. Çünkü kırgınlık, öfke ve kin zamanla insanın ruhunu yoran ağır bir yük haline gelir. Affeden insansa sadece karşısındakini değil, aslında kendi gönlünü özgür bırakır. Hayatta hepimiz kırılırız, üzülürüz, bazen haksızlığa uğrarız. Ancak yaşanan acıları sürekli taşımak ruhumuzda derin yaralar açar. Affetmek, yapılanı unutmak değil, o acının hayatımızı yönetmesine izin vermemektir. Dinimizde de affetmenin yeri çok büyüktür. Allah affeden kullarını sever. Çünkü affetmek güçlü insanların gösterebildiği bir olgunluktur. Öfkeye yenilmeden kalbi temiz tutabilmek büyük bir manevi zenginliktir. Kalbimizi kinle değil sevgiyle büyütelim diyelim ve güzel bir eser daha dinleyelim.

Sevgili dostlar, Hazreti Ali radıyallahu anha bayram nedir diye sormuşlar. Günahsız geçen her gün bayramdır buyurmuş. Bugün bayram dediğimizde çoğu zaman aklımıza kalabalık sofralar, yeni kıyafetler, ziyaretler ve bir tatlı telaş geliyor, öyle değil mi? Oysa Hazreti Ali'nin bu sözleri bize bayramın daha derin bir anlam taşıdığını hatırlatıyor. Bayram sadece dışarıdaki sevinç değil, insanın iç huzurudur sevgili dinleyiciler. Eğer bir insan kimseyi kırmadan, haksızlık yapmadan Allah rızasına uygun bir gün geçiriyorsa, işte o gün gerçek anlamda bayramdır aslında. İnsan bazen en sade haliyle bile mutlu olabilir. Çünkü gerçek zenginlik kalbin temizliği, merhamet ve Rabbin rızasıdır. Değerli dinleyiciler,

Bir programın daha sonuna gelirken gönüllerimizin kırgınlıklardan uzak, umutla ve merhametle dolu olmasını diliyoruz. Evet, bugün sevdiklerimizi hatırlamanın, affetmenin ve gerçek bayramların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Bizleri dinlediğiniz, kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nice güzel bayramlarda tekrar buluşuncaya dek hayırlı bayramlar.

çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi gördüğümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diye cemaliyle cümlenizi müşerref edesin.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Sıla-i Rahim, akrabalık hukuku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akrabayla irtibatını sürdürsün. Akrabalar arası ilişkiler konusu, Kur'an'ın en temel öğretileri arasında yer alır. Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi, yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarına riayetsizlikten sakındırmakta ve akrabalık bağlarını koparmanın fitne ve fesatla ilişkisinden söz etmektedir. Akrabalar arası ilişkinin önemini bizzat yaşayarak öğretir Allah Resulü. O babasını hiç göremeyen bir yetimdir. Annesini de dayılarını ziyarete gittikleri zaman Medine dönüşünde kaybeder. Önce dedesinin, sonra da kendisine çok şey borçlu olduğu amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, son nefesine kadar kendisini destekleyen ama İslam'ı seçmeyen amcası Ebu Talib'le aralarındaki rahim bağının rahmete dönüşmesi için çok çabalar. Hicret ettiği Medine'ye varır varmaz verdiği ilk mesajlar arasında yine sıla-i rahim vardır. İslam'la şereflenen Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi. Çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın içinde ben de gittim. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin. Sıla-i rahmi yerine getirin. Akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Allah Resulü'nün bazı hadislerinde akrabalar arası ilişkiler doğrudan imanla irtibatlandırılmış, bazılarında ise söz konusu olan bağı koparmanın doğuracağı olumsuz sonuçlara işaret edilmiş. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akraba ilişkilerini sürdürsün. Akraba ilişkisini kesen cennete giremez. Süt akrabalığı, sütle gelen yakınlık. Süt akrabalığı çocuğun öz annesinden başka bir kadın tarafından emzirilmesi sonucunda çocukla süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasında oluşan akrabalıktır. İslam'dan önce çocukların süt anne tarafından emzirilmesi ve yetiştirilmesi geleneği yaygındı. Bilhassa şehirli aileler daha sağlıklı yetişmeleri ve Arap dilini doğru ve düzgün bir şekilde öğrenebilmeleri

0: yapabilmeleri için çocuklarını bedevi ailelere veriyorlardı. Süt anneliğin cahiliye Araplarının örfünde yazılı olmayan kuralları vardı. Buna göre taraflar arasında süt bağına dayalı bir yakınlık doğuyordu. Çocukların sağlıklı büyümesi için gerekli görülen bu uygulamayı karşılıklı haklara ve sütten doğan akrabalığın gereklerine uyulmak kaydıyla Kur'an da onayladı. Dinimizde sütten doğan akrabalık bağları nesebe dayalı akrabalık gibi kabul edildi. Nitekim çocuğu et ve kemik bakımından geliştiren süt, aynı zamanda çocukla onu emziren arasında tıpkı öz anne ile yavrusu gibi duygusal bir bağ oluşturuyordu. Böylece birlikte büyüyen süt kardeşler arasında da tıpkı öz kardeşler arasındaki gibi bir ilişki ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla kendileriyle evlilik bağı kurulamayacak hanımların açıklandığı ayette süt anne ve süt kız kardeşler de zikredildi. Nitekim uygulama da bu şekilde oldu. Öz anne bin bir zahmetle dünyaya getirip yetiştirdiği yavrusu üzerinde hak sahibi olduğu gibi, süt annenin de emzirdiği çocuk üzerinde hakları vardır. Bu bakımdan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, süt hakkına en güzel şekilde riayet etmişti. Nitekim o ilk süt annesini hiç unutmadı. Mekke'deyken onun ziyaretine gitmeyi ihmal etmezdi. Yaşadığı sürece de ona daima saygı ve hürmet göstermişti. Akrabalık ilişkilerine ayrı bir önem veren Peygamberimizin bu tutumundan, onun süt akrabalığını soy akrabalığı gibi değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Çünkü süt akrabalığı sayesinde akrabalık ilişkileri kan ya da evlilik bağı dışında süt bağıyla da canlı tutulmakta ve toplumsal bir kaynaşma sağlanmaktadır.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat siz

sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.''

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban Bayramı tüm İslam alemine, ülkemize ve bütün insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Kurban Bayramı'nın çok tarihi, dini ve manevi bir önemi var biliyorsunuz. İslam

0: alemini bir araya getirmek, kardeşlik ve birlik duygularını kuvvetlendirmek ve fedakarlık hislerimizi geliştirmek. Özellikle aç, yoksul, fakir kardeşlerimize ve fakir ülkelere yardım etmemizi sağlamak. Böylece İslam aleminde, hatta insanlık aleminde birlik ve beraberliği tesis etme yönü tabii son derece önemli. Bu bakımdan da çok hayırlı, mübarek bir zaman diliminin içinde bulunmaktayız. Bayramlar vesilesiyle özellikle Kurban Bayramı tabii etle beslenme yönü ağırlık kazanıyor. Tabii ki mübarek bir gıda, onu yemek de sevap, yedirmek çok daha sevap. Tabii bu beslenme süreci içinde sağlıklı olarak beslenmeye dikkat etmek lazım. Aşırı yemekten, tıka basa yemekten, mideyi ve sindirim sistemini yoracak şekilde beslenmek alışkanlıklarından vazgeçmemiz lazım. Ölçülü ve dengeli yememiz lazım. Sağlığa uygun şekilde.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Bayramda da dopdolu. Akra.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.

Anadolu irfanında bayram gelenekleri. Değerli dinleyenler, büyük şehirlerde yaşayanlar geleneksel bayram alışkanlıklarından çok fazla haberdar olmayabiliyor. Ancak Anadolu'nun belli başlı bölgelerinde bazı gelenekler yüzyıllardır sürdürülüyor. Anadolu'nun pek çok yöresinde birbirinden ilginç bayram kutlamaları vardır. Kültürel bakımdan son derece zengin olan ülkemizde her yöre kendi adetleri ve kültürlerine göre bayram gelenekleri oluşturmuş ve bazıları bugüne kadar gelebilmiştir. İşte birçoğumuzun bilmediği ve duymadığı bazı bayram kutlamaları şunlardır. Cami önü yemeği. Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören köyünde Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü öğle namazından sonra cami önünde bayram yemeği yenir. Hemen her evden gelen yemekler önce cami bahçesinde son sini gelene kadar bekletilir. Ramazan bayramı için çıkarılan yemekte kalabalık daha fazla olup Kurban bayramında çıkan yemek biraz daha az kişiyle yapılmaktadır. Bunun sebebi ise köylülerin kurbanlarını şehre inip kesmeleridir. Bayram yemeğine sadece erkekler katılmaktadır. Daha önceleri davullar çalınarak, güreşler yapılarak bir kutlama şeklinde gerçekleştirilen gelenek 70'li yıllara kadar sürmüştür. Bugünse sadece cami önünde bayram yemeğinin yenilmesi şeklinde gelenek sürdürülmektedir. Yemekte genellikle etli pilav, yoğurt, komposto verilir.

çörek üleşme. Ramazan ve Kurban bayramlarının bir gün öncesinde Arife günü, Kırıkkale köylerinde kuşluk vakti bütün çocuklar genişçe bir alanda toplanır. Çocuklar önlerine tabaklarını sıralarlar. Köydeki kadınlar çörek üleşme diye tabir ettikleri hediyeleri hazırlarlar. Genelde bu hediyeler çörek olur ama başka hediyeler de verilir. Köydeki çocuklara yetecek sayıda yapılan çörekler ya da diğer yiyecekler tepsilerle meydana getirilir. Çocuklara paylaştırılır. Çocuklar bu ikramlar sırasında şiirler, maniler, şarkılar söyleyip oyun oynarlar. Sonunda ise hediye getiren hane sahiplerini alkışlarlar. Kara kucak güreşi. Bartın'ın merkez köylerinden olan Yamaz köyünde her yıl Kurban Bayramı'nda kara kucak güreş müsabakaları bayramın her günü düzenlenir. Baş pehlivan olan kaynak kişi gönüllü olarak Ramazan bayramından itibaren güreş hazırlıklarına başlandığını bildirir. Baş pehlivanlar gençlere kara kucak güreşini öğretir. Böylece geleneğin devamlılığı sağlanır. 3-4 ay eğitim gören gençler Kurban Bayramı'nda güreşe tutuşurlar. Aldıkları derecelere göre hediyeler alırlar.

kudu kok. Kok kudu kok, Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Düğün kasabasında Ramazan ve Kurban Bayramı'nın arife günlerinde gerçekleştirilen bir gelenektir. Kış aylarında Öküz Dağı olarak isimlendirilen dağa çıkan çobanları daha güçlü ve dayanıklı kılmak için un, tereyağı, pekmezden üretilen öküz helvası azık, yani yiyecek olarak çobanlara verilir. Öküz helvası pişirildiğinde etrafı saran tereyağı kokusunu alan çocuklar koktu koktu kokuyor diyerek bağırırken zamanla bu durum kok kudu kok geleneği halini almıştır. Helva istemenin diğer adı da koku almaktır. 150-200 yıllık bir gelenek olan kok kudu kok günlük hayata da yerleşmiştir. Mutfaktan güzel bir koku geldiğinde ev halkı veya komşular kok kudu kok, ne pişiriyorsun kokuduyorsun diyerek bu geleneğe bir gönderme yaparlar. Arife günü öğleden sonra banyo yaptırılan çocuklar koku istemeye hazırlanırlar. Bütün mahallenin çocukları toplanarak helva kokusunu aldıkları evlere giderken kok kudu kok diyerek bağırırlar. Evlerden helvaları toplayan çocuklar daha sonra topladıkları helvaları birleştirerek paylaşırlar. Bayramlarda öküz helvası yapan evler azalmıştır. Ancak günümüzde bayramlar dışında da bu helva tatlı olarak yapılmaya devam eder. Köy odası. Arife günü köy odasında yapılan bu toplantı Ankara'nın Kazan ilçesine bağlı İçören köyünde gerçekleştirilen bir bayram geleneğidir. 10 yıl öncesine kadar sık sık gerçekleştirilen bu gelenek günümüzde azalmıştır. Kurban Bayramı'nın ilk günü veya arife gününde köyde bulunan yaşlılar, gençler ve çocukların köy odasında bir araya gelmesiyle ve büyüklerin başlarından geçen olaylardan, kıssa ve hikayelerden, köyle ilgili konulardan söz etmeleriyle başlar. Genel olarak kadınların bir araya gelerek yaptıkları gözleme, sarı burma tatlısı, et kavurması, tufalak yani sulu köfte, yayla çorbası ve tatlılar toplantıya katılanlara ikram edilir. Bayram namazından yaklaşık bir saat sonra köy odasında toplanılır. Kısa bir sohbetin ardından köyün kadınlarının yaptıkları yemekler köy odasına getirirler. Bu yemekleri köy kadınları belli evlerde toplanarak yaparlar. Yemekler genellikle köyün en yaşlı, en tecrübeli, bilgelikleriyle köyde kendilerini kanıtlamış kadınların evlerinde, onların nezaretinde yapılmaktadır. Genellikle yemekleri yaşı ilerlemiş olanlar yaparken, gençlerse onların çıraklığını yaparak yemek yapma konusunda uzmanlaşırlar. Odada yemekler yendikten sonra sohbetler başlar. Büyükler anlatırken küçükler dinler, ayrıca başka şehirlerde oturan köylüler de bu toplantıya katılırlar. Odada öğle vaktine kadar oturan köylüler bayram ziyaretine çıkarlar. Bayram ziyaretinin ardından kurbanlar kesilir. Kesilen kurban etinin bir kısmı köy odasındaki yemeklik kısmına bırakılır. Böylelikle kurban kesmeyenlerin ihtiyaçları karşılanır.

0: Mektep Yanı Toplantısı. Mektep Yanı Toplantısı Kastamonu ili Abana ilçesindeki Çayırcık Mahallesi'nde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen bir gelenektir. Eskiden okul olarak kullanılan bir bina yanındaki boş alanda bir araya gelinerek yapıldığı için Mektep Yanı Toplantısı ismini almıştır. Çayırcık halkının tamamına yakını İstanbul'da yaşamaktadır. Mahalle muhtarı her bayram öncesi İstanbul'a giderek ekonomik durumu iyi olanlardan belli bir miktar para toplar. Daha sonra bu parayla pirinç, et, yağ, üzüm alınmaktadır. Bu malzemelerle etli pilav ve üzüm kompostosu yapılır. Bayramın birinci günü muhtar tarafından etli pilav hazırlanır. Bayram namazından sonra kısa bir bayramlaşmanın ardından mektep yanında bulunan boş alanda yemekler halka ikram edilir. Bu gelenek günümüzde de Çayırcık Mahallesi Muhtarlığı tarafından yaptırılan pilav yeme yerinde devam ettirilmektedir. Olsun olsun. Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Özdemirci kasabasında her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olsun olsun geleneği gerçekleştirilir. Arife günü sabah ilk olarak çocuklar bakkalın önüne koşar. Halk bakkallara koşan bu çocukları aldıkları çikolatalarla, şekerlerle sevindirirler. Arife günü öğle saatlerinde ise mezar ziyareti gerçekleştirilmektedir. Çocuklar herkesten önce mezarlığa giderek şeker toplamaya başlar. Akşam saatlerinde ise torbalarını alan çocuklar sokağa fırlayıp gruplar halinde evleri dolaşmaya başlarlar. Kendi aralarında gruplar oluşturan çocuklar ev ev gezip şeker toplamaya başlar. Bir evin kapısını çalan çocuk grubundan en büyüğü şu tekerlemeyi söyler.
1: Olsun olsun, bir oğlu olsun, o da bize yoldaş olsun. Amin.
0: Olsun olsun, bir oğlu olsun, o da bize yoldaş olsun. Amin. Ev sahibi bu sözden sonra çocukların torbalarına ya buğday ya da şeker koyar. Toplanan buğdaylar bakkala götürülür, karşılığındaysa çikolata, şeker ya da para alınır. Değerli dinleyenler, Anadolu irfanında bayram geleneklerinden bazılarını sizler için derledik. Daha pek çok yöremizde birbirinden farklı ve eğlenceli bayram geleneklerimiz de bulunuyor. Elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz bu geleneklerden bazılarından sizlere bahsetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.
2: Anadolu irfanı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

amellerin en hayırlısı muhterem kardeşlerim, bir mümin kardeşinizi sevindirmektir bayramda. Bu fazileti de kaçırmayın. Cebinize paraları bozdurun. Şöyle koyun. Bir soktuğunuz zaman bir defa da şıp çekilecek gibi o 20 neyse tutuşturuverirsiniz el öperken, şey yaparken sevindirirsiniz. Konuyu, komşuyu, fukarayı, çocukları vesaireyi sevindir. Mümini sevindirmek amellerin en faziletlisidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın din kardeşine maldaki kusuru açıklamaksızın satması helal değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine karşı şu beş görevi vardır. Selamı almak, aksırana yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin diye dua etmek, davete katılmak,

hastayı ziyaret etmek ve cenazelere katılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da onu din kardeşine öğretmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim gıyabında bir din kardeşi için dua ederse, onun yanındaki görevli melek, amin, senin için de bir benzeri verilsin, der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zalim olsun, mazlum olsun, din kardeşine yardım et, buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, mazlum olduğunda ona yardım ederim. Fakat zalim olduğunda nasıl yardım ederim, dedi. Resulullah, onu zulümden alıkoyarsın. İşte bu da ona yardımdır, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda, bu sevgisini ona bildirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların hayırlısı önce selam verendir. Zandan sakının. Zira zan, sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeşler olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de bir dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kişi ona görüşünü belirtsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin emrinize vermiştir. Her kimin emrinde din kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin.

0: onlara güçleri yetmeyecek işler yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, bari onlara yardım ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
1: İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
2: I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. And if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a fathom's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Etlerin dinlendirilmesi ve saklanması. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze olduğu için 14 ila 20 derecede 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre uygun gıda ambalajlarına ambalajlanmalı ve artı 4 derecede soğutulmalıdır. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklükte ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra ise -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla da salamura edilerek saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerlerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açar. Kesim sonrası elde edilen deri ise 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazla su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya üçte biri kadar ağırlığında tercihen taneleri büyük kaya tuzları kullanılarak deri tuzlanır ve bohça şeklinde katlanarak soğuk ve uygun bir yerde muhafaza edilir ve teslim edilir.
0: 2 dakika. Az, öz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

gayzını, kinini, kızgınlığını yutar. Mütteki kullar. Vel kâzıminel gayzı. Yani kızmış birisine. Eline bir geçse parçalayacak. Ne kadar kızmış? Tir tir titriyor sinirinden. Çok fena kızmış. Neden? Çok kızdırmış öteki adam da. Olmayacak. Bir şeyler yapmış. Gel de kızmadı. Sen olsan sen de kızarsın. Ben olsam ben de kızarım. Ama mütteki kullar ne yaparlar? Vel kâzıminel gayızlı. Gayızını, kinini, kızgınlığını haklı da olsa yutar. Kini yok. Yani adam hak etti ama kızılacak gibi bir şeyler yaptı ama üzdü, kırdı, döktü vesaire ne yaptıysa yaptı ama bu affediyor. Çünkü affetmeyi Allah çok seviyor. Vel kâzıminel gayız, kızgınlığını yutuyor. Yani kızgınlığını devam ettirmemek, nefsine hakim olmak, kızmamak çok önemli. Peygamber Efendimiz'e birisi ashabtan rızvanullahi aleyhim ecmen gelmiş. Ya Resulallah evsini, bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye nasihat istemiş. Peygamber Efendimiz'e bazen gelirlerdi böyle söylerlerdi. Evsini, bana bir nasihat et ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tagdab, kızma. Üç defa sormuş, yani üçüncü soruşlarının sebebi ne? Yani daha başka bir nasihat etsin filan diye. Her seferinde Peygamber Efendimiz la tagdab buyurmuş. Gadaplanma, kızma. Yani kızgınlığını yut. Sakin bir insan ol. Tabii bu biraz zor, ben biliyorum. Biraz ben asabiyim, kendi kendime bakıyorum. Asabiyim, insanın kızgınlığını, asabiyetini yutması falan kolay değil ama mümin mümine karşı şefkatli olacak. Akrabasına, dostuna, yakınına karşı, kendisine karşı hata işlemiş bile olsa kızgınlığını yutacak. İnfak eder, kızgınlığını yutar. Vel afine aninnaz. İnsanların kendisine karşı hata, kusur işlemiş, suç işlemiş olanlarını da affeder bunlar diye bildiriyor. Demek ki affetmek de büyük bir sıfattır. Müttakilerin, cennetliklerin sıfatıdır. Onun için affedici olalım ve bu dargınlıkları bayramda izale etmeye, bitirmeye başlayalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzak.

0: da görünebilir. Süre verimli kullanılırsa, ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi, ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hicr suresi 1 ila 99. ayetleri dinleyeceksiniz.
4: Hicr suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90 ila 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ila 84. ayetlerde bundan söz edilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kâfirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalaya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun, eğer doğru söyleyenlerdensen ne diye bize melekleri getirmiyorsun, dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz, şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi, herhalde gözlerimiz döndü, iyi görmüyor, belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Oraya yaklaşamazlar. Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa, onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden belirli ölçüler dahilinde bitirdik. Orada hem sizin için hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Muhakkak ki biz, ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz, herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz, içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki senin Rabbin ancak O onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin taifesinden olan şeytana gelince onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı, alevli bir ateşten yarattık. Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman, kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmek için var olmadım dedi. Cenab-ı Hak, öyleyse çık oradan. Çünkü artık sen rahmetimden kovuldun. Muhakkak ki hesap gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır buyurdu. İblis, ey Rabbim, öyleyse insanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ve fırsat ver dedi. Allah, hadi sen o bilinen günün vaktine, birinci sura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bırakmandan dolayı andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç onları azdıramam. Allah buyurdu ki, işte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapan

olanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. Katlarına giden 7 kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp, şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, ey takva sahipleri, oraya selametle, emin olarak girin denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabımsa o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim onların melek olduğunu anlayınca, ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir dedi. Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız dediler. Ey Resulüm, onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim, dedi. Resulüm, hayatın hakkı için doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken, güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı, kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda
inananlar için bir ibret.

0: vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semud kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyetli evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan birkaç çifti bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme. Müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger. Ve Resulüm de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz, size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım. Biz bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar Kur'an'ın hükümlerini kendilerine ve çıkarlarına, ilkelerine uymayan yerleri almamak için çeşitli bahanelerle kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük bölük ettiler. Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma, onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah ile beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hicr suresi 1 ila 99. ayetleri dinlediniz.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: aziz ve sevgili kardeşlerim, ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kesaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi, sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse. Ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi. Ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihad etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman, sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür, yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar. Şöyle garip benciliğin. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, 3 gün sonra duyarlar. Suyunu da ısıtmazlar, soğuk su ile yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor.
1: İdeal iletişim. Kurban Bayramı'nın hissiyatı, insan ve toplum üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişimin konuşulduğu İdeal İletişim programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Hayırlı, huzurlu, mutlu ve sevgi dolu bir bayram geçirmenizi dileyerek programımıza başlıyoruz. Hayırlı bayramlar efendim. Bugün programımızda biz de bayram telaşına tabi olarak bayram konusunu ele alacağız. Çünkü bayram iletişimin en yoğun olarak yaşandığı, kurulduğu, aramızdaki ilişkileri kuvvetlendirecek en önemli argümanlara sahip, en önemli araçlara sahip günler. Hepimiz için iletişimin en güzel boyutta geçen günler olmasını temenni ederek değerli konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Efendim biliyorsunuz program konuğumuz Ayşen Gürcan. Hocam sizin de bayramınız mübarek olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Bu güzel günlerde tekrar tekrar buluşmayı nasip eylesin Allah hepimize inşallah.
1: Hepimize cümlemize dinleyicilerimizin de bayramını kutlayalım. Mübarek olsun. Nice bayramlara diyelim. Ve özellikle Kurban Bayramı'nın güzel bir yanı da hasretin yaşandığı bir bayramdır. Biliyorsunuz esas bayram haçtadır. Hacca gidemeyenler burada.
0: Geride hasret çeker.
1: Onun hasretiyle ve o tekbirlerle, namazdaki tekbirlerle onu oraya hatırlarsınız. Hı hı. Ve orada yapılanları burada biz gidemedik ama burada hacı yaşamak isteriz. Dolayısıyla bugün güzel bir gün. O manada hasretin güzel olduğu bir gün.
0: O zaman hocam demin düşünürken bayramda hangi iletişimle ilgili hangi unsurlar öne çıkar diye düşünürken hasret de bunların arasında belki en başta yer alması gereken şey olarak
1: evet,
0: söylenmesi
1: ben,
0: gereken bir duygu.
1: Haçtaki şeyler vardır biliyorsunuz. Böyle dikkat edilecek konular vardır. Özellikle iletişim mevzusunda kimseye kırıcı söz söyleyemezsiniz.
0: Evet.
1: Tartışma yaşayamazsınız. Yaşamamalısınız. Bunu aslında orada yaşadığımız sıkıntıları dünyaya taşıma noktasında bayramlar böyle bir temrin günleri de aynı zamanda. Ve de şöyle bir şey de var tabii. Biz haçtan girdik ama bayramların kendi içerisinde hem Ramazan bayramında hem hac bayramında bir değişim zamanı olduğunu düşünürüm ben hep. Yani sıfırlandık ve yeniden başlıyoruz. O başlangıcın çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu bayramı önerirken ve bunu bir bayram olarak kutlamamızı isterken bu bir başlangıcın güzelliğiyle bir bitiş değil bir başlangıç olarak keza Ramazan'da da öyle bitiş değildir.
0: Evet.
1: O hazırlığınızı yaptığınız şeyin hayata dönüşü noktasındadır o bayram. Ben bir değişim zamanı olarak görüyorum bayramları. Evet. Yenilenme.
0: Evet. Kurban Bayramı'ndaki zaten o kurbanın mahiyeti de aslında buna insanı tekrar düşündüren bir şey. Çünkü kurbanla biz dünyaya ait nefsani ya da dünyevi bütün duyguları, ilişkileri ötelediğimizi, Allah yolunda feda ettiğimizi de ifade etmeye çalışıyoruz kurban görevini, ibadetini yerine getirirken.
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: Anlamda tam bir başlangıç aslında Kurban
1: evet,
0: Bayramı.
1: Yakınlaşma
0: evet.
1: Başlangıcı, yaklaşma başlangıcı çünkü

0: Kurban yakınlaşma demektir. Ve kestiğimiz kurbanların kanları değildir giden.
1: Elbette.
0: Gösterdiğimiz takva ölçümüzdür. Ve bu takva ölçüsünün de göstergesidir. İşte sıla-i rahim yapmak, küslerin barışması,
1: yardımlaşmak,
0: ziyaretleşmek, hediyeleşmek. Bunların her biri tek tek bu bayramın özelliklerinden olur. Ki bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Benim için Kurban Bayramı ya da herhangi bir bayram hepimiz için belki bizim yaş grubumuzda güzel yeni elbiseler demektir.
1: Evet, yeni elbiseler, ayakkabılar.
0: Para çocukların
1: harçlık topladı.
0: Harçlık topladım tabii o dönem için belki de tek paralı harçlık olduğumuz dönemdir bayramlar. Evet. O yüzden dört gözle beklenir. Belki şimdiki çocuklar o noktada bizim kadar nasipli değiller.
1: Maalesef.
0: Yani ben nasipli olarak görüyorum. Yokluk içinde o 3-4 gün çok değerli olurdu. İşte yeni elbise alınırdı. Bayramın ilk gününe kadar asla giyilmezdi. Bekletilirdi. Ve hiç unutmuyorum. Genellikle de bizim kaldığımız odada böyle yüklük gibi bir şeyin üzerine asılırdı. Ve yani uyandıkça onu görüyorsun. Yani böyle bekliyorsun.
1: Bir de önceki bayramlıklar şimdiki gibi konfeksiyon usulü mamulü değildi ki. Anneler ellerinde
0: tabii,
1: uğraşarak.
0: Tabii özel yaparak.
1: Tabii. Çok gerçi daha kıymetliydi.
0: Evet. Bu anlamda yani bayram denilince insanın içinin ısınması ve o dünyevi rutinden kurtularak yeni bir sayfa ama o sayfanın içerisinde de sevginin odak alındığı ve yakınlaşmanın odak alındığı gidip gelmeler, görmeler, selamlaşmalar herkes akın akın bir yerlere gidiyor. Mesela küçük kentlerde ben çok görürüm. Sokaklar hep
1: doludur,
0: birini ziyarete giden insanlarla doludur ve güzeldir bayramlar ve bu anlamda ben dinleyicilerimizin bayramının iyi geçmesini temenni İnşallah. Ediyorum ve hakikaten bu güzel günleri değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Asıl konumuza geçmeden az önce söylediğinizle bağlantılı bir şey müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Hani rutinimiz içerisinde bayramlar hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı sanki böyle bir adacık gibi bizi o rutinden koparıp alan kendine mahsus bir zaman diliminde kendine mahsus işlerle meşgul eden böyle bir kurtulmuş alan gibi bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Sanki ihtiyacımız olan da bir şey. Evet. Zaman zaman başka tatillerle bunu yapmaya çalışıyoruz biz ama bu tür bir akıştan kopma insanı güçlendiren, maneviyatını artıran, kendisini değerli hissetmesini sağlayan, çünkü başkalarına değer verdiğini gösterdiği bir zaman dilimi gibi çok böyle motive edici, apayrı bir anlamı varmış gibi.
0: Kesinlikle var. Zaten Batılıların tatile böylesi bir anlam yüklemelerinin sebebi bu. Çünkü o rutinden kurtulamadığınız sürece sıfırlanamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bir dur demek. Ama bu duru Allah'ın razı olduğu şekliyle yaptığınızda çok daha bereketli oluyor tabii. Yani bir Batılının tatile yüklediği anlamla bir Müslümanın bayrama yüklediği anlam arasında
1: dağlar
0: çok
1: kadar fark.
0: Fark var ve bu anlamda kesinlikle haklısınız. Ben hatta şöyle bakılır. Bayram yaklaşınca birçok şey bayramdan sonra atılır. Bayramdan sonra yapalım. Çünkü o bir şeydir. Hani
1: milat gibisi.
0: Evet. Ve bu anlamda önemsiyorum hakikaten. Ve şimdi tabii o bayramın getirdiği şeyler de vardır. Mesela zorunluluklar ya da kolaylıklar da aynı zamanda. Mesela ne? Bütün olumsuz gibi gördüğün şeyleri o dönemde unutursun.
1: Evet. Zaten mecbur kalırsınız unutmaya. Gelen, giden, oraya gitme, buraya gitme, koşuşturma.
0: Acınız varsa o acınız paylaşılır.
1: Evet.
0: Sıkıntınız varsa o sıkıntınız paylaşılır. Fakirler daha çok yemek bulur o dönemde. Yani mutfakları daha zenginleşir. Çünkü et üstüne et gelir. Belki bir yıllık yiyeceğiniz eti biriktirirsiniz. Ve öyle bir şeydir ki ben Şeker Bayramı'nda da görürüm onu. Ama Kurban Bayramı'nda daha özel.
1: Daha doyurucu bir bayram.
0: Daha doyurucu bir bayram. Kesinlikle. Hele ilk gün inanılmaz bir ritüeller vardır işte sabahtan et yiyinceye kadar beklemek, oradan sonra işte ortak kahvaltı yapmak, bütün aile toplanıp bir araya gelip o kahvaltının kendine has güzellikleri, sıla-i rahim yapmak, işte bütün akrabaların bir arada toplanması, bunlar çok ki var bayramlar dedirtiyor insanı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun.
1: Bayram programa girerken de bunları söyleyerek başladık. Yani iletişimin en fazla olduğu, belki de iletişimimizi kolaylaştıran pek çok yöne sahip. Siz neresinden başlamak istersiniz? Size göre bayramın aramızdaki ilişkileri düzeltici, geliştirici en önemli yönü hangisidir hocam?
0: Bu İdeal İletişim programına bu yıl başlarken iki ayakla başlamıştık. Biri güven ve biri sevgiydi. Güven ve sevginin çek edildiği ya da sıfırlandığı ya da yeniden hani tazelendiği diyelim dönemler olarak görürsek eğer bayramları. Mesela küslerin barışması güveni tazeler.
1: Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar zordur aslında küslerin barışması ama bayramın vesilesiyle.
0: Barışmazlarsa ama kendilerine kötülük ederler. Çünkü küs kaldıkları dönemde o negatif enerji sürekli onları meşgul ediyor.
1: Tüketir.
0: Aslında içten hep o küs olduğu kişiyle hep konuşur. Niye böyle yaptın? Ben seninle şunu yapacaktım. Niye küsüyoruz? Yani
1: yorucu,
0: bir yandan da
1: bezdirici.
0: Tabii ya da sana çok kızdım. Bana böyle yapmayacaktın derken aslında hep içinden o kişiyle konuşur. Oysa onu yüz yüze gelip ve bir tür bu anlamda aslında iletişimin o güven ve sevgi ayağının kurulması için bir vesile. Bir de insanlar bayramda daha sıcak iletişime hazır oluyorlar. Daha mesela çok kavga edilmez bayramlarda. Herkesin böyle bir müteslim içinde görürsünüz. Tabii o şey yani benim en azından çevremde gördüğüm o bayramın getirdiği bir şey hali vardır. Mutluluk hali vardır. Hastalar bile o dönem için hastalıkları sanki hafifler gibi. Algıda bir böyle bir algılama olduğunu düşünüyorum doğrusu. Bu demin sizin verdiğiniz tespit çok doğru. Bir süreliğine rutine dur demek olunca olumsuzlukları da dur diyorsun.
1: Evet.
0: Hani mesela sınavınız var. Bayram sonrası. O bayramda o sınav sizi çok enterese etmez. Normalde çok belki rahatsız hani çalışmanız lazımdır ama bayram sırasında o çalışmayı erteleyebilirsiniz. İşte ne bileyim bir şeyiniz vardır, bir telaşınız vardır. Ama o telaşı yine bayramda durdurabilirsiniz. Bu anlamda bir kendine has bir zaman dilimi, kendine has bir refahlık dönemi ya da bir nefes alma gibi o koşturmadan nefes
1: almayı. Tabii bir mutluluk anı.
0: Evet,
1: herkesin gülümsediği.
0: Kesinlikle. Ben bu noktada heyecanla beklediğimiz günler Allah sonraki bayramları görmek nasip etsin inşallah nice Amin. Bayramlara. Bu anlamda bugün dinleyicilerimiz bizi dinliyorlarsa eğer bayramlaşma esnasında dinliyorlar demektir. Ve bu, onların bayramda yaşadıkları her türlü güzelliklerin diğer günlere de yansıması dileğiyle güzel, huzurlu, sağlıklı bayramlar geçirmesi dileğiyle diyelim.
1: Bize kalmış bir şey zaten bu. Yani bayramı bayram olarak isimlendirdik 4 gün. Hadi Kurban Bayramı da ama sair günleri de bayram niteliğinde yaşamak. Aynı mutluluğu devam ettirmek. Yani insanın kendisindeki o mutluluğu ve müspet hal bayram sonrasında da devam edebilir aslında. Biz arzu edersek bunu. Ben, bizim gayretlerimizle alakalı bir şey sanki.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Sadece bayramda şu oluyor. Siz kendi başınıza karar verseniz de herkes kendi rutinini sizin için bozmuyor.
1: Evet. Ama bayramda, ona yine mutsuz ve huzursuz tabii, olabiliyor.
0: Ama bayramda evet, herkes aynı amaçla o rutinini bu, bekletmiş oluyor. Hı hı. O yüzden bayramlarda barışmak kolay.

0: Yakınlarını ziyaretten kaçan insanlara.
1: Evet.
0: Yani zaten hiç göremiyorsunuz. Zaten hiç beraber değilsiniz ki. Yani bayramda en azından bir arada olma arzusu, hevesi olması gerekir insanın. Neden yok hocam? Yani o arzuyu neden kaybettik biz?
1: Tabii şimdi bir kere yerelliğimiz bozuldu. Yani göç, iç göç çok yüksek bir topraklarda yaşıyoruz. Evet. Hani dediniz ya, hepimiz aslında gurbetteyiz. Yani hepimiz göç etmişiz. Dolayısıyla göç sosyolojisinin getirdiği bir şey var. O da siz kendi yerelliğinizi sağlayıncaya kadar, en az 3 nesil demektir o, kendi yerelliğini sağlayıncaya kadar bir bağınız arkadadır. Ama o yerellik sağlandıktan sonra özellikle 2. nesil ve 3. nesil sizin o toprak köklerinizi ile bağı kopmuş oluyor.
0: Bulunduğu yerle bağlantılar oluşturuyor.
1: Mesela bunun için şey çok güzel bir örnektir. Almanya'ya giden işçilerimiz her nesilde hep bir Türkiye dönme şeyle gittiler. Kesinlikle. Yani kesin döneceklerdi. Fakat şu an 3. nesil devrediyor. Geçenlerde bir ziyaretim sırasında yaşlı bir ebeveyn dedi ki, ben buraya gömülmeyi isteyeceğim hiç düşünmezdim. Ama tüm çocuklarım ve torunlarım burada.
0: Evet.
1: Ve ben burada gömülmek istiyorum artık. O zaman şeyi anlıyor musunuz? Yani o yerelliğinizi sağlıyor. Ama tabii sizin söylediğiniz hani o görüşmeme talebinde bulunmamanın başka faktörleri de var. İşin bir de yozlaşma boyutu var. O apayrı. Yani o bayramdan da yozlaşıyor öyle bir insan zaten. Yani sadece akrabalarından yozlaşmıyor. Hatta bir dönem siz de hatırlarsınız, tatil için bir fırsat olarak
0: bakıldı. Evet.
1: Yani denize gitmek ya da bir otel ayarlayıp orada küçük çekirdek ailesiyle.
0: Teşvik de edildi bu tutum.
1: Tabii bu noktada şeyi suçlamamak lazım. Yani bu gidişatı sağlayan sayıkları iyi analiz etmek lazım. İnsanlar birbirine destek olacaklarına birbirlerinden koptular. Bireyselleşmeyi özgürlük sandılar. Oysa bireyselleşme yalnızlık demektir. Ve bugün insanoğlu o yalnızlığına doğru son sürat giderken biz müminlere düşen o yalnızlığa düşmemek. Çünkü o yalnızlık insanı hüsrana götürüyor. O yalnızlık insanı bencilliğe götürüyor. Ve o yalnızlık insanı umutsuzluğa götürüyor ki Allah muhafaza.
0: En kötüsü belki de.
1: Evet. Dolayısıyla biz beraber acımızı paylaşarak, sevincimizi ortaklaşarak, neyimiz varsa, ne kazanmışsak birlikte onu tüketerek, birlikte paylaşarak bu gönül zenginliğini korumak zorundayız. Bunu sağlayacak tek bir şey var. O da birlikteliğimizi sıklaştırmak. Kabımızda kalarak, evimizde izole edilerek ya da hazır böyle tatil var deyip kendimize başka tatil imkanları sağlayarak değil. Eşimizle, dostumuzla, camiamızla, ortak buluşma zamanları organize ederek, ki son yıllarda ben kurumlarda da görüyorum, ortak bayramlaşma saatleri belirleniyor artık.
0: Ne güzel.
1: Çünkü kurumsal aidiyet sağlamada da bayramlaşma çok önemli bir şey. Zaten insanlar kendilerine ait hissettikleri mekanlara ve kişilere yönelir bayramda.
0: Evet.
1: Yani siz kime gidersiniz? Benim işte amcamlar, teyzemler dediğiniz, yani size ait bir şeyi, bağ olan yerlere gidiyorsunuz. İşte kendi memleketime, köyüme gidiyorum diyorsunuz mesela. Çoluk çocuk alıp gidiyorsunuz. Ki ben geçen sene bayramda çocuklarımla annemin köyüne gitmiştik. Çocuklarım çok şaşırdı. İlk kez görüyorlar çünkü öyle bir fırsat hiç olmadı. Mesela normalde benim çocuklarım çok kolay hani şey yapmazlar, yabancılık çekerler ilk zaman. Böyle başka. Fakat orada belki de benim ruh halimden kaynaklandı. Belki gittiğimiz evlerin sıcak karşılandı.

0: Habibi'nin kızları gelmiş şeklinde böyle hani vardır ya. İnanılmaz bir...
1: Herkes birbirini tanır hocam. Ben yıllar sonra memleketime gittiğimde sen falancanın kızısın, şu numaralı kızısın, evet, diye. O köydeki o insanların müthiş hafızalarıyla sizi belki bir defa iki defa görmüş olsa bile hatırlar ve bilir.
0: Haberdardır. Sizdeki gelişmelerden haber. Aa, duydum, İstanbul'a yerleşmişsiniz, evet, mesela. Evet, değil mi? Gibi. Ya da aa, oğlunu da evlendirmişsin.
1: Her şeyiyle ilgilenen insanlar. Evet. Yani sadece adını sanını bilmekle değil, belki bütün hayat serüvenini.
0: Tabii akrabalarınız için değil, komşular.
1: Komşular için söylüyorum komşular zaten. Için.
0: Evet. Evet, kesinlikle. Bu çok güzel vesileler sağlıyor. Hem insanın köklerini öğrenmesi açısından, hem de hakikaten bir insanın mutlu olmasına vesile olmak, o insanın mutluluğundan sana da pay düşmesini sağlıyor. Bilmiyorum, hiç bir şeye vesile olduğunuzdaki enerjiyi hatırlarsınız. Yani bu çok güzel bir şey. Ve de bayramlar da bunun için sunulmuş özel günler. Yani fırsat. Başka zaman onun için uğraşmanız lazım.
1: Evet.
0: Mesela hasta ziyareti bu anlamda. Bugün bir yerde konuşuluyordu. Bir hasta ziyareti. Ben dedim hani aslında insanlar çekiniyorlar hani hastanede hastayı çok ziyaret etme noktasında. Evet. Ve Batılılarda mesela hastaneler çok sakin ve çok temizdir ve çok sessizdir bir ziyaret. Fakat dedi ki birisi de, ama yatan için, hasta için gelen her kişi ona has bir değer getiriyor ona. Ve kendisine gelinmiş bir değer olarak gördüğü için bu ki ziyaret edilen kişi adına çok önemli. Ben hiç öyle bakmamıştım. Bir tür sosyal norm olarak bakıldığında. Tabii diyorsunuz ki evet, bu ziyaret saatleri bir ara bizde yasaklanmıştı biliyorsunuz. Hani girilmez edilmez. Evet. Şimdi ziyaret saatleri diye saat bile kalmadı. İstediğin bildiğin zaman. Çünkü tespit edilmiş ki ziyaretçisi olan hastalar ziyaretçisi olmayandan çok daha çabuk iyileşmişler. Bu önemli bir şey. Yani insana moral katan bir şey. Ve o morali zamanında siz de alırsınız. Siz ne kadar veriyorsanız o kadar alırsınız. Dolayısıyla bayramlaşmada o şeyi, selamlaşmayı, o ziyaretleşmeyi, hatta şey de vardır. Mesela biz hasta ziyaretine hiç elimiz boş gitmeyiz.
1: Evet.
0: Yani çok ilginçtir değil mi? Hiçbir yerde yok. Hediye. Evet. Yani mesela doğum gününde hediye var birçok kültürde. İşte evlilik yıl dönümü. Yani özel gün hediyesi var ama durum hediyeleşmesi bizim bu toprak. Tabii ben faktör analizi yapınca hediyeleşme ile ilgili iki faktör şak diye ayrıldı. Birinci faktör de bu yılbaşı hediyesi, işte doğum günü hediyesi, evlenme yıl dönümü hediyesi filan
1: hediyeleşme. Global olan şey.
0: Evet. Bu kendi başına ayrıldı ama bir de doğum hediyesi, çocuk doğum yapanla dünyaya getirenlere, ev alanlara ev hediyesi, evet, hasta olanlara hasta ziyaretinde götürülen hediye. Bunların hepsi durum hediyesi.
1: Hatta bakın, vefat edilen eve bile yemek götürülmesi.
0: Tabii. Mesela o evde hiç yemek pişmez, dışarıdan evet gelir. Doğru söylüyorsunuz. Durum hediyesi dediğimiz hediyeleşmenin bize has bir şey ve o durum mu bereketlendiren de bir şey. Öyle bir şey ki orada mesela siz o an onu kestiremiyorsunuz. Çocuğunuz doğdu ama ona gelen hediyelerle o, bak bunu işte sana şu vermişti, sana bu hediye getirmişti. Ay, hiç unutmuyorum. Mesela eşyayla sevgiyi şey yapıyorsunuz, birleştiriyorsunuz, bağlantılandırıyorsunuz.
1: Çok ilginç, evet.
0: Ve insanın geliştirdiği eşyalarla şeye duygusal bir hat da oluşur. Bu anlamda hediyeleşmeyi önemli görüyorum. Hı hı. Ve dolayısıyla ziyaretleşme ile hediyeleşmenin bir korelasyonu da var. Yani ziyaret arttıkça hediyeleşme de artıyor. Ziyaret azaldıkça, bu durum hediyeleşmesinden bahsediyorum, hı hı, ama durum hediyeleşmesi de azalıyor. İlginç değil mi? Tabii bunu geleneksel kültür olarak tanımlamamak lazım sadece. Bence bu değişen koşullarda, deminki sorunuza cevap olacak şekilde, bizlerin yeniden beraber olacağı networkler oluşturmalıyız. O yalnızlığımıza son verecek. Sıla-i rahimlerimizi artırmalıyız. Ve sadece kendi akrabalarımızla değil, eşimizle, dostumuzla, camiamızla o ilişkileri kuvvetli tutacak. Çünkü biz bir aileyiz. Eğer her mümin benim kardeşimse,
1: evet,
0: ben o müminlerin ailesindenim. O, yani herkes bir, bu anlamda bir şeyi hak ediyor. Kocaman bir aile. Ve bu kocaman ailenin birbiriyle bayramlaşması kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum.
1: Eşyaların sahiplerinin belki ruhlarını, belki kişiliklerini taşıdığı söylenilir. Yani birisinin kullandıktan sonra bir başkasına verdiği eşya için söylüyorum bunu. Hediyelerde de bu tür şeyler var mı? Yani ben size bir hediye getiriyorum. Bu aynı zamanda sizi düşünerek almış olsam bile benden bir şeyler taşıyan bir hediye. Bu anlamda da bir bağlantı kurmaya vesile midir
0: hediyeler? Kesinlikle. Yani duygusal manada zaten psikolojide kişiler nesneler aracılığıyla da, yani hediyeleşmenin başka bir şeyi de yok. Yani bir ihtiyacınızı gidermekten ziyade sizin adınıza bir şey veriyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz. Bilmiyorum, size gelen hediyelerde o değeri bilmiyorum. Bunu işte eşim bana almıştı mesela. Evet. Ya da bunu benim çocuğum hediye etmiş veya işte bunu bir arkadaşım var, çok sevdiğim. Buna baktıkça hep onu hatırlıyorum mesela. Evet. Ne oldu? Hediyenin kendisi
1: devreden çıktı.
0: Evet, evet. Yani o sevginin temsiliyetini taşımaya başladı.
1: Yaşatan, diri tutan. Siz o kişiyi görmeseniz bile onunla olan bağınızı diri tutan, onu hatırlatan.
0: Evet. Evet. Bu anlamda tabii hediyenin niceliği de yoktur. Yani ben hediyeyi bir tür infak olarak görürüm. Tebessüm de bir hediyedir. Yani güler yüz göstermek, canla samimice geleni ağırlamak ya da gittiğiniz yere samimiyetinizi taşımak ve elinizde her ne varsa onu paylaşıma açmak. İşte rahmetlik annem her kim gelirse gelsin mutlaka sofra kurardı. Tokum dese de kurardı.
1: Bizde de yemek aç mısınız diye sormak ayıp karşılanırdı.
0: Şimdi soruyoruz ama.
1: Şimdi soruyoruz. Gerçi şimdi uzak yerden gelmiyor kimse hocam. Ya da tok ya geliyor. Açlar azaldı.
0: Belki de. Yani eski özlem anlamında söylemiyorum bunu. Fakat o görgünün çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Elinde ne varsa özel bir şey değil. Ki yaptığı spesifik bir yemeği vardı. Çok hızlı yaptı. Hep onu yapardı ve sonrasında da hep
1: mesafir
0: arkasına...
1: farklı nasıl olsa.
0: Evet. Şimdi düşünüyorum. Annemi o noktada hatırlayan, aynı şeyi biz hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Geçirirken de diyorum ki hep o yönüyle hatırlanıyor. İnsanın bir yönüyle hatırlanması güzel bir şey. Ve o yönünün Allah katında makbul bir davranış olması hele hepten çok güzel. Bu anlamda bayramları fırsat olarak görmek lazım. İyi değerlendirmek lazım. Sohbet hediyeleşmeye doğru kaydı. Yani bir hediyeleşme bir tür infak olduğunu düşünerek, ki Kurban Bayramı herhalde paylaşmanın en yüksek olduğu. Çünkü aslında bugünlerde özellikle büyük kentlerde yaşayanların etsizlik gibi bir sorunu belki yok.
1: Evet.
0: Ama birçok insan için Kurban Bayramı özlemle bekleniyor. Brezilya'ya giden bir Müslüman kardeşim anlatmıştı. Orada Kurban Bayramı'nı bekleyen başka din mensupları insanlar olduğunu söylemiş.
1: Müslümanların Kurban Bayramı'nı bekleyen.
0: Evet.
1: çünkü
0: o zaman Müslümanlar et dağıtacak. Evet. Bu kadar anlamlı değil mi?
1: Ne kadar itibar kazandırıcı bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Yani İslam'ın şu anda dünyadaki görüntü şekliyle düşünür.

0: Ben o yüzden hem yurt içinde hem yurt dışında kesinlikle bir kurban takviyesi yapmayı kendime hedef koyuyorum. Sadece Türkiye'de değil. Yurt dışında yurt dışında öyle yerler var ki hakikaten oralara kurban götürmek, oralarda bunu yapmak, o gidenleri, karşılayanları, hani gitmedim ama gidenleri anlatıyor. Çok büyük bir onur, çok büyük bir nasip bence. Ve sadece şey değil, bunu bir hayat ağırlığı olarak kendimize pay biçtiğimizde emin olun vermiyoruz. Biz kazanıyoruz, biz alıyoruz. Görmediğimiz kardeşlerimize, hiç belki yanlarına gitmeye fırsatımız olmayan kardeşlerimize
1: belki de hiç
0: bir
1: görmeyeceğimiz.
0: nesne aracılığı, bir bağ kurmuşuz. Garip yapmış oluyoruz, kurban yapmış oluyoruz. Yani yakınlaşmış oluyoruz. Biz sizin yanınızdayız mesajı götürüyoruz. Ve biz varız. Her tür sıkıntınızda biz buradayız. Bir network oluşturuyoruz, bir bağlantı yeri oluşturuyoruz. Bu anlamda önemsiyorum yurt dışı kurban. Bundan 20 yıl önce istesek de gönderemezdik.
1: Şimdi imkanımız var.
0: Ne kadar güzel.
1: Hem de insanın en temel ihtiyacı üzerinden bir bağ kurma imkanımız var. Asla nankörlük edilemeyecek bir şekilde bu kurulacak bir bağ olacak.
0: Kesinlikle.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bugünkü söyleşi için. Değerli dinleyenler, bayramınızı tekrar tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı bayramlar.
2: İdeal iletişim. Kurban Bayramı'nın hissiyatı, insan ve toplum üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişimin konuşulduğu İdeal İletişim programı sona erdi. Ayetlerle Perşembe günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: النار.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
1: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
0: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
1: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
0: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: دنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ'. Elhamdülillahi'llezî vehebe lî alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ. Rabbi ce'alnî mukîmessalâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel duâ. Rabbena ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mü'minîne yevme yekûmul hisâb.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar. Rabbim.

0: الظالمين.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.
0: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ.
1: Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: kıyama.
1: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve cealli lisan sidqin fil ahirin ve cealni min varasati cennetin naim.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
0: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi heb li minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve limen dehale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: رحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sever

Kardeşlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık.

0: İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
1: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler.
3: Bu hafta da yeni bir
4: konu. Gençler merak ediyor, soruyor.
1: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor başlıyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına da hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Hamza Yuşa Deli Poyraz. Bugün sanatçı Ender Doğan bizlerle birlikte. Kendisiyle müzik üzerine konuşuyor olacağız. Ender Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
5: Bizi dinleyen dostları selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum.
2: Nasılsınız? İyi misiniz inşallah?
5: Teşekkür ederim. Çok şükür. Hamdolsun. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Bizler de iyiyiz elhamdülillah.
5: Allah iyilik versin. Allah afiyet versin.
2: Hocam sorularımıza geçmeden önce sizi bir tanıyalım istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
5: Ender Doğan 1970 Malatya doğumluyum. 40 yıla yakındır İstanbul'da yaşıyorum. Yani İstanbul'da okudum ve İstanbul'da yaşamaktayım. Daha çok müzik üzerine hayat devam ediyor. Yani daha ben üniversitede 5 yıl kadar Türk müziği, Türk dini musikisi, ondan sonra müzik eğitimi gibi derslere girdim. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak işime devam ediyorum. Sanat hayatımı orada sürdürüyorum. Bunun yanında işte neyi üflüyorum, neyi talebeleri yetiştiriyorum. Tasavvuf müziği korosu çalıştırıyorum özel olarak başka bir yerde. Efendim konserlerim var, televizyon ve radyo programlarım var. Yani bu husus uzar diye böyle kısaca arz etmiş olayım.
2: Vay canına çok güzel. Hocam öyleyse çok bekletmeden ilk sorumuzla başlayalım. Müzikle ilgilenmek istiyoruz ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Bunun başlangıç noktası nedir?
5: Şimdi soruyu sorarken tabii ki müzikle ilgilenen kişinin ne düzeyde ilgileneceğini bilmemiz gerekiyor. Bu alana ilgi duyan kişinin acaba müzikle ilgili yeterli altyapısı var mı, yeteneği var mı? Yahut bu ilginin farklı şekilleri var elbette. Bunun ne düzeyde olduğu ve hangi amaç doğrultusunda olduğu önemli. Çünkü ben işte müzik kültürünün içinde olmak istiyorum. Hayatıma müziğin efendim güzelliğini katmak istiyorum. Bunun için mesela kaliteli müzikler dinleyerek, konserlere giderek bir müzik kültürü atmosferi içerisinde yaşamak istiyorum anlamında bir ilgi var. Bir de bizatihi sesim var, sesim müsait bu iş için ve bu sesimi kullanmak istiyorum. Bunun için neler yapabilirim? Yahut bir enstrümana yönelik bir kabiliyeti varsa, bir enstrüman öğrenmek istiyorsa bununla ilgili bir talebi olabilir, bir alakası, yönelişi olabilir. Dolayısıyla farklı anlamda şeyler olduğu için ona göre yol göstermek icap eder. Ama biz müziğe ilgi duymak istiyorum, müzikle ilgilenmek istiyorum, ne yapmam lazım sorusunu bir enstrüman çalmayı arzu ediyorum şeklinde alırsak yahut sesimi kullanmak ve sesimi geliştirmek istiyorum şeklinde alırsak şunu tavsiye ediyoruz. Öncelikle size en uygun enstrüman.

0: seçmenizi. En uygun derken yani vurmalı, nefesli, efendim mızraplı, yaylı enstrümanlar içerisinde size hitap eden, sizin gönlünüzde farklı izler bırakan, yani sevdiğiniz enstrümanlara yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Ama şöyle, tabii burada da farklı bir sürü seçenek karşımıza çıkıyor. Mesela işte diyelim ki biz özellikle Türk müziği enstrümanları, bu toprağın müziğinin enstrümanlarını, bize ait olan sazları öneriyoruz. Gerek halk müziğinin, gerekse klasik müziğimizin sazlarını öneriyoruz. Elbette ilk etapta bir batı müziği enstrümanını önermiyoruz. Fakat bununla ilgilenenlere de bir şey dediğimiz yok. Ama öncelikle kendi topraklarımızın, kendi kültürümüzün müzik enstrümanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun için de kurslar var elbette. Bu kurslara gidecek ve oradan gerekli eğitimi alarak, efendim ses eğitimiyle ilgili olabilir, enstrüman öğrenmeyle ilgili olabilir, kendini bu şekilde geliştirmesini tavsiye ediyoruz.
1: Ender Bey, aslında tam bununla alakalı bir sorun vardı. Ya birçok enstrüman var. Bunlardan bir tanesini seçerken ben işte neyi dinliyorum, hangisinden keyif alıyorum diye ona göre mi bir şey seçmek lazım? Yoksa belki atıyorum bir ritim aletiyle yaylı bir çalgının istediği yetenek şeyleri farklıdır. Hangisini ben daha iyi çalarım gibi mi düşünmek lazım? Yoksa dediğiniz gibi sadece bunu dinlemeyi seviyorum. O yüzden onu tercih etmeliyim gibi mi yaklaşmalıyız?
0: Şimdi bu konular tamamen sevgiyle alakalı, sevme ve yönelimle alakalı bir şey. Yoksa şunu yapabilirim. Belki bir kişi 3-4 farklı enstrümanı çalabilme yeteneğine sahip de olabilir. Mesele o değil. Mesele benim gönlüme hitap eden enstrüman şu anda. Ben işte diyelim ki kabak kemaninin sesini çok seviyorum.
1: Çok güzel.
0: Yahut işte klasik kemençenin sesi bana çok yakıcı geliyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum şeklinde bir başlangıçta, yani fitili ateşleyen bir şey olmalı. Bir sevki tabii dediğimiz eskilerin bir harekete geçiren bir motivasyon olmalı. Bundan yola çıkarak enstrümanı tercih etmek çok daha doğru. Çünkü öbür türlü ya şunu bir merak ettim, ben şu udu çalabilir miyim acaba ya da kanunu çalabilir miyim diye yola çıkarsak genellikle yarı yolda kalma ihtimalimiz var.
1: Peki eğitim almak, derslere, kurslara vesaire gitmek şart mı? Artık internette bir sürü bununla alakalı içerik var. İnternetten veya evde kendimiz deneyerek bir noktaya gelebilir miyiz, yoksa eğitim şart mıdır bu iş için?
0: Şöyle, belli bir altyapıya sahip oluncaya kadar ders almak gerekir, eğitim almak gerekir. Ondan sonraki aşamada internetten farklı araçlardan faydalanarak, yararlanarak kendimizi geliştirebiliriz elbette. Ama enstrümanı tanımak, enstrümanın kullanılışını, işte oturuşu, tutuş pozisyonunu, o mutlaka böyle hocayla yüz yüze olmak suretiyle yapılacak şeyler. Biz bunu böyle tavsiye ederiz.
1: Peki Ender Bey, ana enstrümanınızın ne olduğunu öğrendik. Neden neyi tercih ettiniz? Gerçi bu konuştuklarımızın üzerine nedenini sormak biraz mantıklı olmayabilir de.
0: Şöyle tabii, yani aşağı yukarı bahsettiğimiz gibi, yani insanların kendi gönüllerine hitap eden sesleri arayıp bulmaları çok önemli tabii. Ney de benim ruhuma mutabık bir ruh taşıdığı için, öyle diyeyim, neyin sesi. Onu tercih ettim. Çok seviyordum neyin sesini zaten. Çocukluktan itibaren çok seviyordum. Böyle radyoda dinliyordum. Bir şekilde onu kafaya koymuştum yani. İstanbul'a geldiğimde onu arayıp bulup başladım çalışmaya. Dersler almaya başladım hocalarımdan. Bu şekilde efendim üflemeye devam ediyorum. Hala öğreniyorum yani, öyle, öyle diyeyim. Bunun sonu yok.
1: Başka bir enstrüman çalıyor musunuz?
0: Tabii başka enstrümanlar çalıyorum.
1: Hangilerini
0: Şöyle,
1: çalıyorsunuz?
0: enstrüman çalma meselesi bir kabiliyet. Bir kişi birden farklı fazla enstrüman çalabilir. Ben ud'da çalarım, ritim enstrümanlarını çalarım. Efendim, yaylılar hariç mesela mızrapların birçoğunu çalabilirim. Kendi şeyimde tabii ki, yani kapasitem şey olduğu kadar, öyle söyleyeyim. Yani çalabilirim derken kullanırım mahiyetinde söylüyorum. Mesela bağlamayı da işte ne bileyim kullanabilirim. Fakat tabii şöyle söyleyeyim. her bir enstrümanı iyi derecede çalabilmek için ciddi mesai sarf etmek lazım. Uzun yılları vermek lazım. O anlamda ben mesela ud çalarım ama udiyim diyemem. İşte diyelim ki biraz tambur çalarım ama tamburiyim diyemem. Ama ne izlenim derim mesela, yani hocalarımdan izin alarak bunu diyebilirim. Çünkü işte aşağı yukarı 30 yılımızdan fazla bir süre bu 35 yılımızı bu işe vermişiz. Onda bir şey olmaz. Ama diğerleri de yani o işin uzmanıyım, o işin şeyim diyemem ama kullanabilirim. Şöyle bir 4-5 enstrüman kullanabiliyorum, öyle söyleyeyim.
1: Siz hem kendi sesinizle hem de enstrümanla müziğinizi icra ediyorsunuz. İkisi arasında ne gibi zorluklar, kolaylıklar var? Farkları nasıl?
0: Şimdi bir ses sanatçısının aynı zamanda bir enstrüman kullanması çok büyük kazanımlar getiriyor insana. Daha doğrusu icrada zenginlik getiriyor. Bu çok önemli bir kere. Yani enstrüman kullanabilen sanatçı, ses sanatçısı sesini kullanırken çok istifade ediyor bundan. Onun birbirine çok fazla faydası var. Fakat mesela nefesli enstrüman kullandığımız zaman, işte neyi üflüyorum ben mesela, bunun sesime olumsuz etkisini hissediyorum. Boğazdan dolayı, boğazı kullandığımız için, çünkü sürekli nefesle efendim boğazı kullandığımız için ses tellerinin zaman içerisinde olumsuz etkilendiğini görüyoruz. O bakımdan biraz neyi üflemeyi azalttım, öyle söyleyeyim. Sesimi kullandığım için. Ama daha çok neyi kullanmış olsaydım bunu yapmazdım. Daha çok her gün mesela çalışırdım, her gün neyi üflerdim ama biraz azalttım yani neyi üflemeyi. Çünkü hakikaten bu dediğim gibi olumsuz sayabileceğimiz etkileri de oluyor. Ama diyelim ki nefesle ilgili olmayan, diyelim ud çalarak yahut bağlama çalarak okumanın hiçbir zararı şeyi yok. Aksine çok büyük faydası oluyor. Yani hem okumaya hem çalmanın birbirleriyle birleşmesi çok büyük bir zenginlik ortaya çıkarıyor, onu söyleyeyim.
1: Ender Bey, peki müziğe ilginiz aileden mi geliyor? Genelde babadan, ağabeyden, amcadan veya bir başkasından görüp mü heveslenir insan, ya da sevdiği bir hocasından? Siz nasıl o aşk başladı diyelim?
0: Yani çocukluktan böyle bir şey gerekiyor, bir vesile gerekiyor. O önemli bir şey, çünkü çocukken insan neyin için yapacağını çok fehmedemeyebilir. Benim rahmetli babacığım güzel mevlid okurdu ve güzel ezan okurdu. Onunla birlikte benim de merakım başladı, ilgim başladı, öyle diyeyim. Ve biz iyi bir radyo dinleyicisiydik. Bizim köyümüzde çocukluğumuza elektrik yoktu ve sadece radyo dinleyebiliyorduk. Yani televizyon da yoktu. Dolayısıyla iyi bir radyo dinleyicisiydik. Radyodaki müzik eserlerini, o şarkıları, türküleri yakinen takip ettik, dinledik ailecek. Onun da etkisi olmuştur mutlaka. Bu şekilde tabii ki ailenin içerisinde mesela işte rahmetli babacığımın etkisi büyüktür, onu söylemem lazım. Öyle başladı benim, ama daha sonraki süreçte işte ortaokul zamanlarında hocalarımızın da yönlendirmesi, keşfetmeleri çok kıymetli bizim için. Bu çok önemli. Yani her sanatçının mutlaka hayatında böyle kendisini keşfeden yahut sanata yönlendiren bir hocası, bir büyüğü olmuştur. Bu çok önemli bir şey. Onun için bizim de çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım. Çocuklarımızın kendi kendilerine yolları bulmalarını beklemek bence doğru değil. En azından rehberlik yapmak adına, yani bir şeyi dayatma adına demiyorum, rehberlik yapma adına onlara yol göstermemiz gerekir.
1: Ender Bey, müzik kulağı diye bir şey duyuyoruz. Müzikte yetenek ne kadar gerekli hocam? Azim ve çalışma ile de iyi bir müzisyen olunabilir mi?
0: Hayır, çalışarak müzisyen olunmaz. Müzisyen doğulur derdi bizim hocamız. Dolayısıyla bu iş yetenek işi, kabiliyet işi. Ha, belli bir yetenek varsa, altyapı varsa bunun üzerine çalışarak, gayretle, azimle, istikrarlı bir efendim mesai, çalışma mesaisiyle geliştirilebilir elbette. Ama dediğim gibi kabiliyet olmazsa çalışmayla bir yere varılamıyor maalesef.
1: Biraz daha farazi bir soruya geçelim. Müzik hayatınıza nasıl bir değer katıyor?
0: Vallahi müzik çok çok önemli benim için. Benim hayatımda çok, şimdiden geriye doğru baktığım zaman çok güzel.

0: Çocuklarımla ilgili olarak da yine aynı şekilde müziğin çok büyük güzelliklerini, faydalarını, katkılarını gördüm. Ve bunu hep tavsiye ediyorum. Ben yani hocalığım zamanında öğrencilerime ve birlikte sohbet ettiğimiz arkadaşlarımla da paylaştığımız zaman dilimlerinde hep bu hususu vurguluyorum. Gerçekten müzik çok önemli. Bir evde müzik olmalı mutlaka. Ama hangi müzik olmalı? Burası önemli. Bu da bu toprakların müziği olması yeterli. Bize annemizi hatırlatan, bize vatanımızı hatırlatan, bize efendim peygamberimizi, Allah'ımızı hatırlatan, kutsal değerlerimizi hatırlatan, bizi anlatan müzikleri tabii ki kastediyoruz burada. Bunlarla birlikte gerçekten hoş, latif, efendim güzel, dedikodu olmayan, efendim malayani olmayan, gereksiz şeyleri dışarıda bırakan, yani güzel bir hayat oluşuyor. Onu hem hocalarımdan gördüm, onların ailelerinde gördüm, hem kendimde gördüm.
1: İlgilendiği müzik türü insanı doğrudan etkiler mi? Yani davranışları, tavırları müzik türüne göre şekillenir mi?
0: Kesinlikle şekillenir. Çünkü müziğin de bir ruhu vardır. Şöyle söyleyeyim, müzik ruhun gıdasıdır deniyor. Ruh da müziğin gıdasıdır. Şimdi bakın, bizim sevgili Niyazi Sayın hocamız, Allah uzun ömürler versin, o öyle söyler. Der ki, ruh müziğin gıdasıdır. Çünkü müzik nasıl ruhlanacak ki, bir ruh taşıyacak ki bize bir şey versin. Dolayısıyla hangi tür müziğin hangi tür ruh taşıdığını ve bize hangi hali transfer ettiğine çok dikkat etmemiz gerekir. Her bir enstrümanın taşıdığı ruh, onu çalanın ruhunu biçimliyor ve şekillendiriyor. Dolayısıyla onun için hani konuşmamızın başında, görüşmemizin başında dedim ki, Türk müziği enstrümanlarını tavsiye ediyoruz. Bu toprakların, bizim kültürümüzün enstrümanlarını öğrenmelerini tavsiye ediyoruz gençlere diye söyledim. Mutlaka gönlünü neye verirsen kişiliğin onun hüviyetine bürünür diye bir söz var. Bu çok kıymetli. Enstrüman da böyle. Enstrüman da böyle. Ona göre enstrüman seçmemiz lazım. Tabii seçerken de dediğim gibi etrafa bakmak lazım. Yani örnek alacağımız gerçekten sanatkarlar bol miktarda var ülkemizde. Çok kıymetli sanatkarlar var. Onları tanımak lazım. Onların görmek lazım, canlı izlemek lazım, oturup çay içmek lazım, sohbet etmek lazım bunlarla. Ondan sonra bir enstrüman çalmaya belki karar vermek daha isabetli olacak.
1: Müzik ritimlerinin yaşadığımız zamanla ilgisi var mıdır? Şu anda en çok ritimli eserler dinleniyor.
0: Doğrudur. Hayat çok hızlı bir akış içerisinde gidiyor. Dolayısıyla bu hız, bu tempoya ağır ritimli eserlerin dinlenerek eşlik etmesi kolay bir şey değil. Bu biraz hem sosyolojik anlamda hem psikolojik anlamda doğru bir düşünce. Ancak bizim müziğimiz içerisinde hareketli çok eserler var. Yani bizim müziğimizin tamamı ağır değil. Böyle bir algı da var. Yabancı müzikler hareketliymiş, bizim Türk müziğimiz ağırmış diye. Bu yanlış bir düşünce. Bizim çok güzel oyun havalarımız da var. Çok güzel hareketli şarkılarımız, türkülerimiz de var. İlahilerimiz de zaten hareketli birçoğu. Efendim, tempolu, ritmik. Dolayısıyla içimizi coşturacak, duygularımızı cuşu huruşa getirecek, bizi efendim harekete geçirecek, muhabbete coşkulandıracak diyelim aynı şekilde. Birçok eserimiz var. Yani bizim şeyimizde, hatta şunu söyleyeyim yeri geldiği için. Şu anda bakın, bütün anaokullarında bütün çalan şarkılar, çocuk şarkıları anaokulundan şeye kadar, işte 14 yaşına kadar ki geçen süre içerisindeki çocukların, yani eğitim aldıkları ilkokuldaki müzik kitaplarının şeylerine bakın. Bütün müzik, o şarkıların hepsi Batı müziği çocuk şarkıları. Bizim Türk müziği çocuk şarkıları da var. Yüzlerce duruyor şu anda. Kimse dönüp bakmıyor ki onlara. Şimdi yani eskiden insanlar çocuk değil miydi? Yani şimdi de çocuk çocuk. Yani kıyamete kadar bu değişmeyecek. Dolayısıyla bize ait olanın altını kırmızı kalemle ve kalın bir kalemle çiziyoruz. Öyle diyeyim.
1: Yerli yeni tür müziklerin ya da yabancı müziklerin etkisi altına girmemiz hakkında ne düşünüyorsunuz Ender Bey? Çok konuştuk bu konu üzerine de biraz daha açalım istiyorum.
0: Şimdi bakın yeni arayışlar, yeni besteler, yeni müzik tür şeyler.

0: üretimlerinin olması gayet normal. Yaşadığımız çağın efendim bize sunduğu yaşam biçimi hakkı dayattığı daha doğrusu diyeyim. Yaşam biçimi mutlaka farklılaştığı için müzikte de farklılaşma olması kaçınılmaz. Şimdi zaten bunu biz dönem dönem görüyoruz yani şöyle tarihimize baktığımız zaman 18. yüzyılın musikisi, 19. yüzyılın musikisi, 20. yüzyılın birbirlerinden farklı. Hatta yüzyıllık dönemlerde Hicaz makamlarından olsa yine aynı makamdan olsa bile aynı makamdan olan eserlerin de müzikal akışları, ritmik akışları farklı. Şunu demek istiyorum. İnsan yaşadığı dönemi, yaşanan bir hayatın melodik takdimi olarak düşünürsek müziği, mutlaka bu müzik de bundan etkilenecek. Ama şu önemli, yani yeni müzik arayışları, yeni besteler yapmak bunlar çok kıymetli. Bunlara kapısını kapatmıyoruz. Ancak burada mutlaka kendi geleneksel müziğimizin tatları, zevkleri, efendim lezzetleri mutlaka olmalı. Bir başka kültürün, müzik kültürünün bilgileriyle ve altyapısıyla Türkçe sözlü eserler diyelim ki yeni şarkılar yaptığımız zaman orada iş bambaşka bir yere gidiyor. Biz bu yeni şarkıları üretirken de yine eski eserlerimizden alacağımız bilgiyle, donanımla bu yeni eserleri üretmeliyiz.
1: Ender Bey, müziğin iç dünyamızla nasıl bir bağlantısı var?
0: Bunu da biraz konuştuk. Kesinlikle iç dünyamızı şekillendiren bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda gençler metroda, otobüste yolculuk yaparken kulaklarında kulaklık takılı olarak müzikler dinliyorlar. Son derece böyle hareketli, hep ritmik. Sürekli bu beyine efendim baskı yapıyor. Bu aslında ruhu besleyen ve insanın iç dünyasını mamur eden, geliştiren, temizleyen bir şey olmuyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Hatta bunu bizi dinleyen gençler kendilerinden ya da etrafındaki arkadaşlarından izlesinler, gözlem yapsınlar. Aşırı derecede ritmik efendim melodi müzikler dinleyen bize ait olmayan diğer müzik türlerini kastediyorum. Sürekli bunlara kulağa maruz bırakmak beyni çok yoruyor ve insandaki o düşünme ve hissiyat dediğimiz, duygu dediğimiz dünya körelmeye başlıyor zaman içerisinde. Onun için yine orada da dikkatli davranmayı, seçici davranmayı ben tavsiye ediyorum.
1: Peki siz bir eser ortaya çıkartırken nasıl bir süreçten geçiyorsunuz?
0: Yeni besteler yapıyoruz. Hali hazırda da çalışmalarımız var. Yani bu tamamen bizim işte geçmiş zaman içerisinde bu müzik yolculuğumuz içerisinde edindiğimiz birikimlerle yani sanat birikimleriyle ortaya çıkan bir şey. Tabii ki benim kendi şahsi olarak hissettiklerim, kendi ruh dünyam biraz daha farklı. Onun için kendi dünyam, kendi duygu dünyama göre eserler üretiyorum. Halihazırda daha çok tasavvuf müziği alanında besteler yapmaya çalışıyorum. Yeni bir çalışmam var. İnşallah yakın zamanda müzik platformlarında duyulacak. Darendeli Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanından besteler yaptım. Efendim Gülzar-ı Muhabbet adıyla kısmet olursa dinleyicisiyle buluşacak.
1: Son sorumuzu da şöyle soracağım inşallah. İlham sizce nedir?
0: İlham yani insanın gönlüne doğan güzelliklerdir. Lütuftur, ihsandır. Fakat bu ilham herkese gelmez. Bana da ilham gelsin, ben de yapayım demekle de ilham gelmez. İlhamın gelebilmesi için zeminin yani zeminden kastım ruh dünyası, kalp dünyasının buna uygun hale getirilmesi gerekir. Eğer uygun hale gelmişse, altyapı, zemin müsaitse ilham o zaman gelir. Yoksa hiç bilmediğiniz, hiç bilginizin olmadığı bir alanda size ilham ölünceye kadar gelmeyecek. Bunu altını çiziyorum. Onun için nimet ancak gayretle veriliyor. Cenab-ı Allah bir insana bir şeyi, bir güzelliği lütfediyorsa bunun bir şeyi var, anlamı var, bir amacı var, bir altyapısı var, bir gayesi var. Bizim hocamız öyle derdi. Tembele şans bir kere gülerse çalışkana 100 kez güler diye söylerdi. İlham da böyle bir şey. İlham, gerçekten içine girdiğiniz, dahil olduğunuz, hissettiğiniz

0: sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz ve üzerinde titizlikle çalıştığınız, azmettiğiniz konularda ilham gelir, önünüz açılır. Çünkü meleke kesbetmek de aslında bağlantılıdır. Meleke kesbetmek tabiri kullanılır. Ama bu dediğim gibi gayrete matuf bir şeydir, gayretle ortaya çıkan bir şeydir.
1: Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyenler, bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Gelecek programlarda konuşmamızı istediğiniz konuları ya da iletmemizi istediğiniz soruları bizlere Akra Medya sosyal medya hesaplarından veya 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra Mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630

0: güzelliğin
1: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden bir yerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz ya da nerede geçirdiniz gibi sohbetlere bu yansıyor, bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir. Ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak, gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak. Kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek, derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayıp geri dönsünler. Bayram bu değildir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: kurban kavramının edebiyatımızda, kültürümüzde nasıl örneklendirildiğini, nasıl işlendiğini gözden geçirelim istedik sizlerle. Aslında kurban edilmesi gereken nefis, öyle değil mi? Kestiğimiz kurbanlık hayvan nefsin simgesi. Nefis demek içimizdeki olumsuzluk ve kötülüklerin kaynağı demektir. Nefsi kurban etmekle kastedilen olumsuz etkisini kırmak ve onun mahkumu değil hakimi olmak demektir efendim. Onun için elimizden geldiğince bu bayramda nefsimizi kurban ettik. Artık bundan sonraki hayatımızı elimizden geldiğince nefsinin mahkumu olan değil de nefsinin hakimi olan kişi olarak geçirmeyi nasip etsin Rabbim bize. Kurban keserken getirilen tekbirle namazdaki başlama tekbiri arasında güzel bir bağ kurulur efendim. Allahu Ekber deyince dünya ve ahireti geriye attım ve Hakk'a yöneldim duygusu içinde olmak gerekir. Kurban keserken getirilen tekbirle de nefsi kurban ettiğimizi düşünmeliyiz. İşte tasavvuf şiirinde kurban sembolü yine en çok kullanılan motiflerden birisi. Yunus Emre'ye göre hak aşığı canını Allah'a kurban eden kişidir. Yunus miskin kalmaz cana, verir canını kurbana. Gelsen sığınsan Sübhana, doğru yola gitsen gönül diyor. Yunus'a göre bu yolda kurban olanlar ölü değildir. Onlar ilahi aşk gölünde yüzüp durmaktadırlar. Ey Tanrı'yı bir bilenler, can Hakk'a kurban kılanlar, ölü değildir bu canlar, aşk gölünde yüze durur. Maddi manada kurban kesmek tabii büyük şehirlerimizde her geçen sene gittikçe zorlaşan bir iş haline geldi, öyle değil mi? Ancak kurban bizim inancımızın, kültürümüzün bir parçası. Devam ettirilmesinde efendim çok çok çok büyük fayda var. Ayrıca iç anlamını göz önünde bulundurarak kurban kesmek zahmeti yanında mutluluk verir efendim. Böylece kurban ibadeti bir hayvanı kesme, parçalama, etini dağıtmanın çok çok ötesine geçer. Gerçek hikmeti ve mahiyeti olan manevi boyutu ortaya çıkar. Tasavvuf düşüncesinde kurban fena mertebesi, fedakarlık, kulun nefsini Allah yolunda feda etmesi anlamına gelir. En büyük kurban insanın nefsini feda etmesidir demiştik. Nefs bütün eksik hallerin ve kötü huyların merkezi. Kurbanlık koç, nefsin simgesi diyoruz. Mina'da kurban kesen hacı, memleketinde kurban ibadetini yerine getiren mümin, aynı zamanda nefsini boğazlaması gerektiğinin bilincinde olmalı efendim. Tasavvuf bir nefis eğitimi, öyle değil mi? Burada da bir kurban sembolizmi tabii çok dikkat çekici olarak kullanılıyor. Nefsin üç hali var efendim. Bunlara kebeş, bakara ve bedene deniyor. Nefsin uygulamalı tasavvuf eğitimi demek olan sülükten önceki haline kebeş, yani koç. Bu eğitime, yani seyri sülüke başlamasına ve bunun iyi bir gelişim göstermesine de bakara, yani sığır, ilerleyip makam ve menziller kat etmesine de bedene, yani deve deniyormuş efendim. Böylece koç, sığır ve deve sözleriyle nefsin hak uğrunda kurban edilmesi lazım geldiği anlatılmak isteniyor. Bazı mutasavvıflar Bakara'da belirtildiği gibi Allah bir sığır boğazlamanızı emrediyor ayetini nefsi boğazlamanızı şeklinde yorumluyorlar. Yani nefsinizi öldürünüz tarzında anlıyorlar. Nefsi öldürmekle kastedilen onun olumsuz etkisini kırmak ve onun mahkumu değil hakimi olmak demektir. Efendim, bu düşünceye göre bayramlarda kurban kesmekle nefsi öldürmek arasında sembolik bir ilişki var tabii. Fuzuli'nin beytini tekrar etmek lazım burada. Yılda bir kurban keserler halk-ı alem id için, dem be dem, saat be saat, ben senin kurbanınam diyor. Yani her an Allah ile olan bu iletişimin devamlılığını hatırlatıyor Fuzuli şiirinde. Yunus da hak aşığı, öyle değil mi? Canını Allah'a kurban eden kişi. Yunus miskin kalmaz cana, verir canını kurbana. Gelsen sığınsan Sübhana, doğru yola gitsen gönül demişti. Arkasından demişti ki, ey Tanrı'yı bir bilenler, can Hakk'a kurban kılanlar, ölü değildir bu canlar, aşk gölünde yüze durur. Bunlar gerçekten her an tekrar edilmesi ve ilmiyle ahlaklanıp amel edilmesi gereken güzel beyitler, mısralar efendim. Hadis-i şeriflerde zaman zaman karşılaşılan anam babam sana feda olsun ya Resulallah ifadesi de teslimiyetle örülen bir aşk ve sevdanın kelimelere dökülmüş şekli değil mi? Sen nedir dostun yoluna ben onu terk etmeyem. Dost cemalin görmeye gel canı kurban edelim. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Yine bu ifade de efendim aşkın Yunusçası olarak değerlendirilebilir. Başka bir Yunus, aşık Yunus ise Hazreti İsmail gibi koç yerine can kurban etmek gerektiğini vurguluyor ve diyor ki, İsmail'em hak yoluna canımı kurban eyledim. Çünkü bu can kurban sana, ben koç kurbanı neylerem diyor efendim.
1: 5 dakika edebiyat arası.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bu bayram gününün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış gönülleri, efendim kafaları bozulmuş yabancı akımlardan, yabancı tahsillerden, değişik zevklerden dinini, şeyini, efendim inancını, örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar, tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslümanın Müslümanı, Allah rızası için ziyaret etmesi, efendim Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi, Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Geceliğin ibadete kalkmak rahatı terk etmektir. Oruç tutmak rahatı, efendim keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim çalgılar, eğlenceler, öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri hakkı ve hayrı söylemeyi nasip etsin. Doğruluktan ayırmasın. Sevdiği, razı olduğu sözleri söylemeyi, işleri yapmayı, sevdiği şekilde ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
2: Yani yukallesü lehu yevmel fıtri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ramazan bayramı gününde def çalındığı, tempo tutulduğu olurdu. Def çalındığı olurdu. Ses çıkartmazdı. Çünkü Ramazan bayramı, çünkü bir Müslümanların sevinç hali, onun masum bir şekilde şey yapılmasına ses çıkartmamış. Yani o derecede, o ölçüde, o çizgide kalmak şartıyla müsaade buyurmuş. Bir keresinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz böyle geldiği zaman, Ömer-ül Faruk Efendimiz geldiği zaman böyle kadınlar kendi aralarında hani böyle şey yaparken, def çalarlarken onlar hepsi bir kenara kaçıştılar. Peygamber Efendimiz onlara dokunmayın dedi. Yani keyiflerini bozmayın dedi. Çünkü gayrimeşru bir şey yapmıyorlar. Normal, masum bir sevinç. Ramazan bayramında bir sevinç ısrarı. Demek ki masum ölçüler içinde sevincin ısrarı için böyle şeyler ve müsaade eylemiş. Kâne yukallimu azharahu ve yekussu şaribahu yemel cumuati kable en yeruh İlessalâh. Kable en yeruha ilessalâh. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cuma günü tırnaklarını keserdi. Cuma günü bıyığını kısaltırdı. Yani uzayanları, uzayan kısımlarını kısaltırdı. Peygamber Efendimiz cuma günü, cuma namazına gitmeden evvel bu işleri yapar, öyle giderdi. Bu niçin böyle ifade edilmiş burada bu tarzda? Allahu alem. Bazı kimseler biliyorlar ki şey cuma Müslümanların bayramıdır. Biliniyor yani bu hakikaten haftanın günlerinin en şereflisidir. Efendim kıymetlidir, güzeldir. Nurludur, sevaplıdır. Cuma günü çok sevaplı bir gündür ve cuma Müslümanların bayram günüdür. Cuma günü bazı rivayetlerde bayram günlerinden daha sevaplıdır. Haftada bir geliyor elhamdülillah. Ramazan bayramı senede bir geliyor. Kurban bayramı senede bir geliyor. Haftada bir cumaya kavuşturuyor Allah bizi. Kıymetini bilene ne mutlu yani. Cuma namazı çok kıymetli. Cuma günü çok kıymetli. Cuma gecesi çok kıymetli. İbadet çok sevaplı. Salatü selam getirmek çok değerli. Tamam. Bazıları buradan yani cuma gününde acaba yapılmaz mı bu gibi şeyler filan, bayram günü sanki Müslümanın şeyi filan diye bu işler yapılmaz mı diye düşündükleri için bu rivayet şey yapılmış. Peygamber Efendimiz şey yapmazdı, öyle bir yasak koymamış. Tırnaklarını keserdi efendim, bıyıklarını kısaltmak gerekiyorsa kısaltırdı, camiye öyle giderdi, şey yapmazdı yani. Bazıları diyorlar ki bırak kıl da şeyi görsün, cumasını görsün, bayramını şey yapsın. Böyle bir şey yok yani. Hani kesme de, tıraş olma da, o da cumasını görsün. Öyle bir şey yok. Cumaya temiz, pak, güzel kokular sürünmüş, gusül abdesti almış, ter kokusu olmadan, güzel elbiseleri giymiş, temiz, kokusuz, böyle efendim şeysiz, tersiz elbiselerle, çoraplarla falan gitmek sevap. Erken gitmek sevap. Güzel bir tavırla gitmek, temiz pak bir halde gitmek sevap. Böyle saç sakal birbirine karışmış, bıyıklar uzamış, ağzın içine dönmüş girmiş, tırnaklar uzamış, altına toz toprak girmiş. Efendim ben işte dünyaya metelik vermeyen zahit bir insanım, aldırmıyorum, öyle şey yok. İslam temizlik dini. Kalbim temiz benim. Hem kalbim

temiz olacak, hem dışın temiz olacak. Hem namaz kıldığın yer temiz olacak, hem elbisen temiz olacak, hem vücudun temiz olacak, hem kalbin temiz olacak. Temizliğin her kademesine, hepsine birden riayet edeceksin. Parmakların temiz olacak, tırnakların kısa olacak, altı kirli olmayacak, efendim koltuk altların kazınmış olacak, kıllar mısır püskülü gibi uzamış olmayacak, kasık araları temizlenmiş olacak, efendim ağzın burnun tertemiz olacak, cuma günü bir boy abdesti alacaksın, tertemiz, güzel kokuları süreceksin, temiz elbiseleri giyeceksin, öyle geleceksin, tertemiz. Hocam şimdi çok yeni elbisem, terziye yaptırdım, bayağı da iyi kumaştan yaptırdım, pahalı da. Cuma günü eski bir pantolon giyeyim, camiye öyle gideyim, ütüsü bozulmasın, dizi çıkmasın bu pantolon. Yanlış bir mantık. En temiz, en güzel kıyafetinle gideceksin. Çünkü Müslümanların bayramıdır. Camide o tarzda efendim, senin güzel kokundan herkes sevinecek. Sana, senin yanında durmaktan burnunun direği kırılmayacak adamın. İnşaat haliyle geliyor, boyacı haliyle geliyor, kasap et kokusuyla geliyor, filanca falanca kokuyla geliyor. Efendim, bizim Erzurumlu dayı da efendim yün çorabı giymiş Erzurum'da, efendim gelmiş otobüste burada, ayağı ısınmış, soğumuş, terlemiş, bilmem ne yapmış filan, ayağını yıkıyor şeyde, şadırvanda, ondan sonra kirli çorabı üstüne giyiyor, acaba birkaç tane koyun mu girdi içeriye filan diye insanın böyle burnunun direği kırılacak gibi orada şey yapıyor. Ya bırak bunu, çorabı sok şeyin içine, pabucun içine, dursun orada, gıcır gıcır yıkadığın ayaklarına tertemiz gel. Yani temiz olacak, etrafındakiler ezalanmayacak, güzel kokuları sürüneceksin efendim, böyle sekinet ve vakar ile geleceksin, namazı kılacaksın. Kâne yekûlü li ahadîm indel müta muâtebeti indel muâtebeti mâ lehu teribe cebînû. Ahmed İbni Hanbel ve Bukhari rahmetullahi aleyhima, Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimseye biraz hitap edecek olsa, sitem edecek olsa, yani biraz şöyle laf dokundurarak söylemek gerekse ancak şu kadar söylerdi. Ne oluyor şu alnı topraklana sıcaya? Alnı, yüzü alnı topraklana sıcaya ne oluyor diye. Hani üçüncü şahıstan bahseder gibi. Sana ne oluyor, ne yapıyorsun, bu yaptığın doğru mu filan tarzında diye değil de üçüncü bir şahıstan bahseder gibi, filanca şahsa ne oluyor diye, alnı topraklarına sıcaya ne oluyor filancaya diye böyle anlatırdı. Üçüncü bir kimseden bahsediyormuş gibi. İtabı bu kadardı yani. Serzenişi, ikazı, efendim laf çakıştırma diyoruz yani biz, böyle kızması, azarlaması diyelim. Ancak bu kadardı. Kızmazdı Peygamber Efendimiz. Senelerce kendisinin hizmetinde bulunan bir kimseye kızdığı dahi görülmemiş. Ancak işte alnı topraklarına sıcak. Bu bir tabir, Arapların bir tabiri. Bazen teribet yedah derler veya teribet yedak ederler. Bu böyle bir şaka tabiri, bir latife yollu bir söz yani. Elleri topraklarına sıcak mesela. Birisi gelmiş, sormuş anlaşılan Peygamber Efendimiz'e, nasıl bir kızla evlensem uygun olur, hangi evsafta bir kızla evlenmeliyim, hani güzel mi olsun, endamlı mı olsun, efendim vücut ölçüleri şöyle böyle, veya soylu soplu falanca zadelerden filancanın kızı mı, asaletli mi olsun, boylu poslu mu olsun, malı mı çok olsun, zengin mi olsun, efendim güzelliği mi dillere destan olsun, aman Allah, dedirten cinsten mi olsun? Neden? Diyor ki Peygamber Efendimiz, dini ahlakı güzel olanını seçsen, ey elleri toprak olasıca. Sevdiği bir kimseye söyler insan. Yani sevinçli bir münasebetle, bir konuşmada kimle evleneyim ya Resulallah deyince, diyor tünkehül mer'atü, bir kadın şu sebeplerden nikahlanabilir. Soyundan dolayı, güzelliğinden dolayı, parasından dolayı, sen dindarlığından, takvasından dolayı bir kimseyi nişanlamaya, nikahlamaya azmet. Öylesini seç. Elleri toprak olası demiş arkasından. Anlıyor musun? Tebessümle söylüyordu herhalde bunu. Sevgi, yani latife yollu.

Hem toprak olasıca. Burada da birisine en çok hitap edecek olsa, sitem edecek olsa, söz söyleyecek olsa ne diyormuş? Mâ lehu teribe cebînuhu dermiş. Yani alnı toprak olasıcaya ne oluyor? Niye bu böyle yapıyor? O kadar. Bu ne demek? Bazısı diyorlar ki yani başı yere şey yapsın, burnu yerde sürtsün de alnı o zaman toprak olur değil mi? Yani başı yere geldiği zaman beddua bu manayadır. Bazısı da hayır, namaz kılasıca, yani secde ettiği zaman alnı toprak göresice filan manasındadır. O da duadır. Yani lehine duadır diyenler de var bu sözden dolayı. Bu kadar söylenmiş Efendimiz. En kızması yok. Ama nefsi için kızmaz. Hele sen İslam'ın bir ahkamına bir dokun, o zaman celallenirdi. Şurası, şurasında bir damarı kabarırdı. Hutbeye, minbere çıktığı zaman bir başkomutan gibi gözleri kızarırdı, celalli konuşurdu. Hocamız rahmetullahi aleyh de öyleydi. Demek ki o manada da Resulullah'a tam ittiba etmiş. Şurada hutbe okurken ödümüz patlardı, yüzüne bakmaya korkardık. İnip bizi dövecek diye korkardık yani, neredeyse dövmez ya. Sanki öyle gibi gelirdi bize, öyle celalli konuşurdu, yüreğimiz hop hop hoplardı, ağzımıza gelirdi. Ağzımıza gelip tekrar geri giderdik korkumuzdan. Öyle celal. Ha, Resulullah da öyle yaparmış da onda. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmasından dolayı öyle yapıyormuş rahmetli hocamız demek ki. Hutbede celallenirdi. Bir Allah'ın emri çiğnendiği zaman celallenirdi. Bir yasak iş yapıldığı zaman celallenirdi. Ama dostlarıyla, şeyleriyle kendisine karşı ufak tefek kusur etmişler. O zaman böyle latife oldu söylerdi. Çok sitem bile yani sayılmaz bu ama gayet. Ben dua mı beddua mı o da belli değil. Alnı toprak olasıca deyip geçiyormuş yani demek ki. Güzel ahlakının bir sahnesi, bir işareti. Şöyle perde aralanıyor, kenardan görüyorsun Resulullah'ın ahlakının güzelliğini. Azıcık görüyorsun, biraz ağzına bir tat geliyor işte. Daha çok tanısan daha çok gelecek. Efendim daha çok tanısan aşık olacaksın. O zaman feleğini şaşıracaksın, ne yapacağını şaşıracaksın. Allah-u Teala Hazretleri gönlümüze Resulullah sevgisini iyice yerleştirsin. Bir gönüle Resulullah'ın sevgisi girer, bulaşırsa o gönül cehennem ateşi görmez. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. O sevgi içine bir girdi mi insanın? Yahu ben Resulullah'ı çok seviyorum, dayanamıyorum. Şu hac zamanı gelse de veya ömrü olsa da gitsem de o mübarek topraklara, efendim bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara bassam, dediği gibi Yunus Emre'nin, hani ah o dergaha bir yüzümü sürsem filan, ha o sevgi insanın kalbine bir yerleşti mi onu cehennem ateşi yakmaz. Yakmaz. Yakmaz. Şair Hakani Bey diye birisi var Osmanlı şairlerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hilî şerifesini, yani yüzü nasıldı, gözü nasıldı, kaşların ne edadaydı, kepikleri nasıl kıvrıktı, gözleri nasıl tatlıydı, yanağı nasıldı, rüyada Efendimiz'i görmüş, Efendimiz ona iltifat buyurmuş, öyle Efendimiz'in iltifatına mazhar olarak ruhunu teslim etmiş. Neden? O sevgi bir insanın kalbine bulaştı mı, şöyle birazcık, o güzel koku gibi bir şey, iksir gibi bir şey, o koku insanın kalbine birazcık karıştı mı, cehennem ateşi o kalbi yakmaz. O kimse cehenneme girmez. Onun için çocuklarınızı yetiştirirken Resulullah sevgisiyle yetiştirin. Resulullah'ı sevecek çocuk olarak yetişsin. Hoşuma gitti, bizim torunları bir anaokuluna vermişler. Küçük çocuk daha, 4 yaşında çocuk, efendim, peltek peltek, Hüvallahu lezi la ilahe illahu errahman errahim elmelik elkuddüs esselam elmümin elmühemin. Baktım dinledim, epeyce 20-30 tane Esma-i Hüsna'yı saydı. Nerede öğrendin? Anaokulunda öğretmiş. Yani bayağı ciddi anaokulunda öğretmiş, aferin. Çünkü bir rivayet var, Esma-i Hüsna'yı ezbere bilen, ezberlemeyen, hafızasına alan cennetlik olur, cennete girer. Ben ahsaha dehelel cennet, cennete girer diye rivayet var. Çünkü küçük, küçük yaşta öğretiyorsun. Çocuk ol sev. Bir de tesbih hediye etmişler. Tamam sen Esma-i Hüsna'yı şu kadarını ezberledin diye. Efendim, ötekisi de almış tesbihi, berikisi de almış, seviniyor. Geceliğin kalkıyor babasının yanına, biraz şu Esma-i Hüsna'ya çalışalım, yarın imtihan olacağız. Efendim tesbih var, işin ucunda.

mükafat var filan diye çocuk heves ediyor. İşte bak, bu çocuğu Allah sevgisiyle yetiştirmek. Bu çocuğu Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle yetiştirmek. Bu çocuğu dindar yetiştirmek. Çocuk böyle yetiştirilmeli. Hoca böyle olmalı. Çocuk böyle yetiştirilmeli. Böyle mekteplere verilmeli. Çocuğuna Resulullah'ın sevgisini öğret. Sen imanı öğret. Sen Kur'an'ı öğret. Sen Allah yolunu öğret. Allah sevgisini öğret. Bizim yolumuzun da nice güzellikleri var, incelikleri var. Onları öğret. Hocam sanat, hocam bilmem, güzel sanatlardan bir sanat. Nasrettin Hoca ne demiş? Soğanla demiş, yoğurt yedim ama demiş, ben de beğenmedim demiş. Tadını beğenmemiş yani. Herkes bir usul bu diyor, bir şey yapıyor ama soğan acı, yoğurt şey, tadını almamış yani öyle. Yaptığı zaman insan yaptığı şey güzel olmalı. Elhamdülillah dedelerimizin Çinilerini herkes beğeniyor. Avrupa'ya ihraç ediliyor vesaire. Camileri herkes beğeniyor. Geliyorlar, Allah Allah ne kadar güzel. Nakışları herkes beğeniyor. Kur'an-ı Kerimlerimizi, ciltlerimizi iftar ediyoruz müzelerimizdeki şeylerle. Müslümanın böyle güzel, ruhu güzel, eseri de güzel olur. Her şey güzel olur. Bizim şeyimiz başka. Onun yerine ne var? Nakış var, tezinat var, tesip var, efendim ne bileyim, cilt sanatı var, dokuma sanatı var, şunu var, bunu var. Sen sanatını, güzellik duygunu başka yerde tatmin et. Başka meşru güzelliklerle tatmin et. Ne diye öyle haramlara, şeylere bulaşıyorsun? Melek girmeyecek eve, efendim Allah hesap soracak. Olmaz, kuş da olmaz. Kedi koysam olmaz mı? Kedi de olmaz. Kartal Şahin böyle açılmış bilmem ne, olmaz. Duvarda geyik resimleri, olmaz. Caiz değil, uygun değil, yanlış. Oraya bir hadis koy, bir ayet-i kerime koy, gören ibret alsın. Manası nedir desin, vaaz olsun onun için, nasihat olsun. Veyahut güzel bir şey koy. Ne bileyim, bir çiçek koy. Bak bizim camimizde de motifler var, çiçekler var. Tamamen süslü değil, yukarısı aşağısı. Yani her şeyin bir başka şekli var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Biz Müslümanların da zevkimiz alaların alasıdır ama haram değildir. Helal yoldandır. Yani bizim ne olduğumuzu sizin idrak etmeniz lazım. Benliğinizi, İslam şuurunu bilmeniz lazım. Ben Müslümanım arkadaş. O kadar. Ya ye şu faizi. Hayır, ben faiz yemem. Ben haram yemem. Gel gazineye gidelim bu akşam, felekten bir gece çalalım. Çalmanın hangisi hayır getirmiş ki bundan hayır gelsin? Ben gitmem öyle yere. Gidersem Kur'an okunan yere giderim, ilim meclisine giderim, irfan meclisine giderim. Hiçbir şey bulamazsam sefalı manzaralı bir yere giderim. Orada Allah'ın güzelliklerini temaşa ederim. Güneşin batışını seyrederim, doğuşunu seyrederim. Bahar dalını seyrederim. Çiçek tepeden tırnağa, çiçek açmış ağacı seyrederim. Deli eder insanı bu dünya diyor. Şu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Deli eder tabii ya. Baktığın zaman hayran kalırsın. Bu kışın çırılçıplaktı bu ağaç. Şimdi bu süsleri nereden buldu? Bu çiçekleri nereden aldı? Tepeden tırnağa çiçeklenmiş. Baktığın zaman hayran kalıyorsun. Bakılacak nice güzellikler var. Allah bize Müslüman olduğumuzun şuurunu kaybettirmesin. Amin. Adımımızda, oturmamızda, kalkmamızda, konuşmamızda, almamızda, vermemizde, zevkimizde, sevmemizde, evimizi süslememizde, mobilyamızda, sedirimizde, koltuğumuzda, halımızda, her şeyimizde İslam şuuru olsun. Halıya bakıyorsun, ortasına kocaman bir gamalı haç yerleştirmiş. Motif İtalya'dan geliyor. Ortasında kocaman bir Malta hacı. Ya bu Malta şövalyeleri bizim dedelerimize kan kusturdular. Gemileri şey yaptılar. Onlar Hristiyan tarikatlarından bir tarikatın şövalyeleri saldırdılar Müslümanlara. Din namına haçlı seferi yaptılar. Sen onun hacını almışsın efendim halına. Alma öyle halıyı. Selçuklu desenli bir halı al, Sivas desenli bir halı al, Ladik desenli bir halı al, ne bileyim, dikkat et, ben böyle şey istemiyorum, bunu başkası alsın de. Ooo tepeden tırnağa her taraf put, böyle haç haç haç, zarar vermez, zarar vermez ama ne diye olsun, ne diye adamın hacı, putu benim evime gizliden gizliye girsin, düz halı sererim daha iyi, yemyeşil, efendim dümdüz, masmavi, gri renkli bir halı daha iyi. Desenin olması şarttı ki, seccade, buyur hocam namaz kılacaksın galiba, ben seccadeyi yayıvereyim, Allah razı olsun. Aa, bakıyorsun tam secde yerinde kocaman bir put. Seccadeye getirmişler, tam secde yerine koymuşlar, ayak yerine koymamış.
Kasıt olduğu belli. Yani ondan medet umuyor. Kendi desenini yapıyor. Sen niye kendi desenini düşünmüyorsun? Evinin parmaklığını yapmış. Kabe-i Müşerrefe'nin demir parmaklıklarını yapmış. Haç şeklinde. Böyle bir şey olur mu ya? Bulamadın mı daha başka bir desen? Hiç mi yani böyle Müslüman sanatçı yok? Dikkat etmek lazım her şeye. Yani biz Müslüman olduğumuz için her şeyimiz İslam damgasını taşır. Ben Müslümanım. Her şeyim İslamca. Her şeyim. Konuşmam, kızmam, sevinmem, reaksiyonum, aksiyonum, her şeyim İslamca olur. Bak, taklit değilim ki ben. Kimi taklit edeceğim? Ben taklit edersem Resulullah'ı taklit ederim. Arkadaş, benim üslubum da böyledir, biz böyle yaparız. Bizim örfümüz de böyledir, biz böyle yaparız. Japon korkuyor mu evinde mobilya yok diye? Hiç korkmuyor. Japon zaten bu koltukları evin içine sokmaya çalışsa sığmaz ki. Kalabalık ülke. Biz koltukları dolduruyoruz, koltuklar orada safa sürüyor, biz kapının önünde el pençe divan duruyoruz. Koltuklar otursun misafir odamızda. Kocaman gemi gibi, kalyon gibi kanatlı, kuyruklu koltuklar. Böyle bir kişi oturuyor, ötekisi yutkunuyor uzaktan. Bir kişi oturdu mu yer kalmıyor ki. Bir kişiyle odanın köşesi doluyor. Bizim şeyimiz bu değil. Taht mı yapıyoruz biz? Benim hatırladığım evin şöyle camının önünde bir sedir olurdu. Üstüne efendim bir halı, kenarına ot yastıklar, oh kolunu koyarsın, bağdaş kurar, köşeye, baş köşeye en yaşlı oturur filan. 8-10 kişi alırdı. Ötekiler de yere otururdu. Yerde de minderler, çilteler. Ucuzdu be. Masrafı da yoktu. Düğün de kolaydı. Evlenmek de kolaydı. Şimdi bekarlar efendim nasıl evleneceğiz diye düşünüyor. Şu kadar milyon yemek takımı. Şu kadar milyon yemek takımında bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Yemek takımları hepsi evde fuzulidir, taklittir. Çok az işe yarar. Adam yine şeyde Çin'de yer yemeğini. Yemek takımı misafir odasına durup kullanmaz. Oturma odasına sofra örtüsünü yayar, siniyi getirir, eski usulü şey. Peki ne diye aldın bunu? Ne diye parayı kaptırdın? Kaptırmışız. Paçayı kaptırmışız da ondan. Evvela paçayı kaptırmışız batı taklitçiliğine, ondan gidiyor. Ben bu mobilyayı istemiyorum. Perdelerin hepsi tavandan tabanadır. Ya lüzum yok. Hacanım bu kadar lüzum yok. Anlatamazsın. Amerika'da yasaklamışlar. Hükümet yasaklamış. Tabandan tavana perde yasak. Bitti. Camın üstünden bir çerçeve, camı kapatacak kadar bir perde. O kadar. Ne öyle? Böyle şey gibi, bilmem şehir tiyatrosunun sahnesinin şeyi gibi, perdesi gibi bir uçtan bir uca perde. Hocam buna ne kadar para verdi bu adam? Kaç metre gitti? Bilmem karton piyerine şu kadar, bilmem neresine bu kadar, bilmem neresine bu kadar, bilmem neresine bu kadar. Hayatı biz kendi kendimize şey yapıyoruz. Yani sade güzelliği unutmuşuz filan. Onun için nereden şey yaptık burada? Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymaktan, kendimizin öz, kendimize mahsus örfü, adeti, töresi olmasından bu noktalara geldik. Bir hadis daha okuyalım. Galiba müddeti de geçirdik. Bırakalım. Kâne yakûmu izâ semi'as sârih. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i, efendim Ahmed ibn Hanbel, İbn Abdilber, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden Allah şefaatine erdesin rivayet etmiş mübarekler. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz horoz sesini duyunca kalkardı. Sarih diyor, sat ve hı harfiyle. Sarih şey demek aslında, bağıran demek. Ama horoz bağırdığı için gecenin o vaktinde horoza o isim vermişler. Yani izâ semi'as sâriha, yani bağıran horozun, öten horozun sesini duyduğu zaman Efendimiz kalkardı. Bu horoz Allah'ın bir acayip mahlukudur. Gecenin teheccüd vaktinde öter. Öyle bilir ki zamanı. Yani o öttüğü zaman ne hocam saatimiz yok. Saatimiz olmadığı için itikafa girdik ama teheccüde kalkamadık. Senin o zaman fakir belediyelerin memurlarının bir ayağı kırık masalı şeylerine benzedi ihtikafı. Bir ayağı kırık böyle şey bağlamışlar. Böyle üstüne yüklendiği zaman tangır tungur sallanıyor. Teheccüde kalkamamışsın olur mu? Saatimiz yoktu.
Saatimiz yoktu.

0: Ondan sonra da tam teheccüd vaktinde horoz gider, bangır bangır, bağıra bağıra herkese ya, ibadet vaktini ilan eder. Sevimli bir hayvan, güzel bir hayvan. Besletsenize, nereden besleyeceğiz? Evlerin hepsini konserve gibi yaptık. Üst üste katlar, sıra sıra sıra sıra balkondan mı besleyeceğiz? Zaten ben beslesem komşu kıza. Tam uyuyacağım sırada senin horoz bir bağırdı, beni uyandırdı. Hadi karakollu. Değişti şimdi şeyler. Bahçede evimiz olsa, kümesimiz olsa, horozumuz olsa anlardık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk horozlar öttüğü zaman kalkardı. Yani gecenin o güzel vaktinde, muhterem kardeşlerim, gecenin o güzel vaktinde göğün kapıları açılır. Göğün kapıları açılır, etrafa rahmet saçılır. Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir ki, yok mu benden affu mağfiret isteyen? İstesin, affedeceğim. Haydi, buyurun, isteyin. Yok mu benden bir dileği olan? İstesin, istediğini vereceğim. Dediği seslendiği zamandır. Semayı dünyaya nüzul eyleyip Allah-u Teala Hazretlerinin uyuyan kullara, cihan halkına seslendiği zamandır. O vakit. O vakitte uyananlar, dua edenler, abdest alanlar, iki rekat da olsa teheccüd namazı kılanlar, elini açıp Allah'tan muradını isteyenler muradına nail olur. İsteyen. Çünkü Allah isteyene istediğini veriyor. Şanına yakışmıyor. Kul istiyor, ben o da vermem demiyor. Şanına yakışmaz. Yani dünya zenginlerine bile biliriz. Yani istedim mi verir. Ağaysa, paşaysa verir. Allah-u Teala Hazretleri zaten dua eden kulunu seviyor. Dua ettiği zaman istediğinin âlâsını veriyor. Onun için o vakte uyanık olmamız lazım. Kalkmamız lazım. Onun için ne lazım? Yatsı namazını kılar kılmaz vakit harcamadan, oyalanmadan yatmak lazım muhterem kardeşim. O hemen yatsıdan sonra buralarda fazla oyalanmadan hop gidip yatmak lazım. Neden? Teheccüde kalkacağım. Teheccüd var. Teheccüde kalkmalı, o sevapları almalı, o duaları yapmalı, efendim o ecirlere nail olmalı. Neden? Efendimiz ilk horozlar öttüğü zaman kalkardı da ondan. Hani onun gibi yaşamak istemiyor muyduk? Onun sünnetine uymak istemiyor muyduk? İstiyorduk. Böyle yapacaksın.
1: Allah hepimizi iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Arif Müslüman eylesin. Efendim, insanı kamil olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme, bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyul lezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El-ahadus-samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallah muhlisine lehu d-dîne ve lehu kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı herkese bu kutlu bayram gününden merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak bir Sırça Köşk bayram özel programımızı daha başlatıyoruz. Bayram günleri maddi ve manevi dayanışmanın, sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayramınız bir kez daha kutlu, mübarek olsun kıymetli dostlar. Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın dili yok, en azından ağzıyla, sesiyle dili yok. Aslında var, konuşuyor. Ama dili olsaydı insanoğluna barışın, affedin ve sevin derdi herhalde. İşte bizler bu sessiz çağrıya kulak vermeye gayret ediyoruz. Mevla cümlemize kurbanlarımızla, ibadetlerimizle, tövbelerimizle, güzel ahlak sahibi olma gayretimiz, ümmet olma bilincimizle, bayramın kadrini, kıymetini bilmeyi, layıkıyla yaşayabilmeyi nasip etsin. Efendim, bugünkü Sırça Köşk programında yine Kurban Bayramı'na mahsus paylaşımlarla, bayramın manevi yönünü bir kez daha bizlere hatırlatan bilgilerle, elbette ilgiyle takip ettiğiniz kıssadan hisselerle, bayram gelenekleriyle, şöyle bayrama yaraşır bir şekilde keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız dop dolu bir bayram programıyla huzurlarınızdayız. Biliyoruz ki sizler de dünyanın neresinde olursanız olun, Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu paylaşmak için hiç değişmeyen frekansınız. Akra'da bizimle birliktesiniz. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, özellikle de bayrama dair duygularınızı bizimle paylaşmak için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızda isminizi, soy isminizi ve Sırça Köşk programını nereden dinlediğinizi yazmanızı da rica ediyoruz. Bu mübarek bayram gününde Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu başlatıyoruz efendim. Bakalım bugün yine hangi yüreklere dokunacağız? Sesimiz nasıl yankılar bulacak? Hangi kalplerde nasıl izler bırakacağız? 7'den 70'e her biriniz bugün de Akra'ya, Sırça Köşk bayram özel programına yüreklerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Kıymetli dinleyiciler, bayram denildiğinde akıllara sadece Kurban Bayramı tatili gelmesin diye kurban nedir konusu üzerine ilgiyle dinleyeceğinize inandığımız bir paylaşım hazırladık. Manevi değerlerimize sahip çıkmanın bir yolu da bu değerler üzerine konuşmak değil midir? Kurban Bayramı'nın anlamı, önemi ve kurban kesme ibadetinin dinimizdeki yeri ve önemi hakkındaki bu bilgilerin her yaştan dinleyicilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Böylece Kurban Bayramı günleri içerisinde bir kul olarak bizden beklenen tüm görevleri hatırlayarak inşallah layıkıyla yerine getirebiliriz. Bayramı nedir diye soracak olursak, kısaca kurban Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanışı göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Kurban Bayramı ise bu ibadetin her yıl belirli günlerinde gerçekleştirilmesidir. Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyenler emredilen koşulları taşıyan hayvanları Allah için keserek Allah'a feda ederler. İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadet olan kurban kesmek, ilahi dinlerin en önemli ibadeti sayılmaktadır. Kurban Bayramı sadece bir et kesilen bayram değil elbette. Yoksulların da düşünüldüğü, birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadettir. Allah'a kurban edilen kurbanlık hayvanlar kesilirken, kesilen etlerin ihtiyaç sahiplerini bulacağı bir bayramdır. Bu süreç hem sevinçle hem de manevi duygularla kutlanmalıdır. Her sene Kurban Bayramı'nı en güzel duygularla yaşamak ve sonrasında hatırlamak için Kurban Bayramı'nı usulüne göre yaşamak gerekir. Peki kurban kesmenin anlamı ve önemi nedir? Neden kurban kesilir? Bu soruların cevabını da kısaca sizin için şöyle paylaşalım. Kurban kesmenin şartlarını yerine getirenler öncelikle çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerini mutlu ederler. Kardeşliğin ve birliğin temsili olan Kurban Bayramı, yardımlaşmanın da en çok vücut bulduğu bir dönemdir. Allah rızası için yapılan bu ibadet öncelikle sosyal hayatta adaleti sağlar. Zengin ve yoksul demeden her evin doymasını sağlar. Çocukların yüzünün güldüğü, büyüklerin gönlünün yapıldığı bir süreç olan bu bayram elbette sadece bayram günlerinde kalmamalıdır. Kardeşlik ve yardımlaşma yılın her gününde ve her anında hatırlanmalıdır. Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetler

Yerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında kabul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin sevap hanesine yazılacağını ifade etmiştir. Bu durumda dinimizde kurban kesmenin çok ayrı bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Peki kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek kime düşer? Hemen bir göz atalım bilgilerimize. Kur'an-ı Kerim'de kurban kesmeyle yükümlü olan kişiler belirtilmiştir. Her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesi gereklidir. Fakat maddi durumlar bazen bu ibadetin yapılmasını engelleyebilir. Peki kurban kime düşer? Kurban kesmek için akıl sahibi olmak, ergenlik dönemini geçirmiş, temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maddi varlığa sahip olmak ve borcu varsa üzerinden bir yıl geçirmiş olmak gereklidir. Ayrıca sevgili dinleyiciler, borcunun dışında 80 gram altın karşılığında bir maddi imkana sahip olanların da kurban kesmesi uygundur. Kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilmektedir. Ayrıca kurban vekaleti vermeyle hayır kurumları aracılığıyla da kurban kesilebilir. Kurbanın bir de çeşitleri var. 4 tane farklı kurban çeşidi var. Onlar nedir? Onlar nedir diye soracak olursanız, kurbanın çeşitleri niyete göre farklılık göstermektedir. Kurban çeşitleri ise şu şekildedir. İlki akika kurbanı. Dünyaya gelen çocuk için şükür amaçlı kesilir. Doğumun 7. gününde kesilmesinin sevap olduğu bilinmektedir. Çocuğun ergenlik dönemine gelene kadar geçen sürede kesilmesi uygun görülür. Akika kurbanı kesmek sünnettir kıymetli dinleyiciler. Bir diğer kurban çeşidi şükür kurbanı. Herhangi bir amaçla Allah'a şükretmek için kesilir. Adakta bulunmayan kişilerin şükür kurbanı kesmesi zorunlu değildir. Ama eğer kişi adakta bulunduysa bu kurbanı dinen kesmek zorundadır. Bir diğeri ise sevgili dinleyiciler heyt kurbanı. Hac ve umre ibadeti sırasında kesilen kurbandır. Ve son olarak adak kurbanı, bir dileğin gerçekleşmesi için adanan ve dileğin gerçekleşmesinden sonra kesilen kurbandır. Rabbim her ne niyetli olursa olsun adak ettiğimiz, kestiğimiz, bağışladığımız kurbanları inşallah katında eksiksiz, kusursuz, noksansız kabul eylesin. Sözümüzü Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği duayla yürekten amin diyerek noktalayalım. Peygamberimiz bayram gününde şu duayı ederdi kıymetli dostlar. Allah'ım bizim dediğimizden hayırlı olarak zatının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da zatın içindir. Allah'ım, kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım, esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim. Huzur ve barış içinde nice güzel bayramlara.

Değerli dinleyiciler, insan belli bir yaşa gelince, belli bir olgunluğa ulaşınca zamanla anlıyor ki 3-4 güne sıkışmış bir tatilden öte bir şey bayram. Hayata rastgele serpiştirilmiş ilahi ikramlar, kıymet bilen kullara her daim bayram yaşatıyor. Ne diyecek olursanız, nefes almak bayramdır mesela. Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir. Sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır. Bayramdır elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp çok şükür bugünü de gördük diyebilmek. Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır. Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak bayramdır elbette. Bir kitabı bitirmek, bir binayı bitirmek, bir okulu bitirmek, kabuslu bir rüyayı, cezaevinde ağır bir cezayı bitirmek bayram değil de ya nedir? Yoğun bakımda sancılı bir geceyi ya da kangren olmuş bir ilişkiyi bitirmek de öyle. Vuslat da bayramdır öte yandan. Endişe içinde beklediğinizden mektup almak, telefonda ansızın sesini duymak, deli gibi burnunda tütenin ansızın gelişi bayramdır. Elbette bayramdır. En acıktığın anda dumanı tüten bir somunun köşesini bölmek, korktuğunda güvendiğine sarılabilmek, dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek bayramdır. Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şekerlemede üstüne serilen battaniye, saçlarını müşfik bir sevgiyle okşayan anne veya baba bayramdır. Ona güvenmiştim, yanılmamışım sözü en büyük bayramdır belki de. Hayatta hiç aldatmamış, aldanmamış olmak en güzel bayram. Yeni bir kelime öğrenmek, bir tünelin sonuna gelmek, müzmin bir işin kapısını çarpıp uzun bir yola çıkıvermek, hepsi bayramdır kıymetli dostlar. Zorluklara tek başına göğüs gerebilmek, gerektiğinde haksızlığın üstüne yalın kılıç yürüyebilmek bayramdır. Yeni eve asılan o basma perdeler, alın teriyle kazanılmış ilk rızkın konduğu çerçeveler, yüklü bir borcun son taksidi ödenirken sıkılan eller bayramdır. Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi, nice adağın ardından çınlayan çocuk sesi bayramdır. Sonrasında gelen ilk diş bayramdır. İlk söz bayram, ilk adım, ilk yazı, ilk karne, hepsi bayram. Güne gülümseyerek başlamak da bayramdır. İyi ki yanımdasın diyebilmek bayramdır. Yaşadıklarımdan hiç pişman değilim diyebilmek bulunmaz bir bayramdır. Evlatların mürüvvetini görebilmek, eve dolu bir torbayla gidebilmek, konu komşuyla yarenlik edebilmek, akşamları eskimeyen bir keyifle çay demleyebilmek bayramdır. Zamanı donduran eski fotoğraflara nedametsiz bakabilmek, altı çizilmiş eski kitapları aynı inançla okuyabilmek, yol arkadaşlarının, dostlarının yüzüne utanmadan bakabilmek bayramdır. Anla açık yaşlanmak bayramdır kıymetli dostlar. Ulu bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayram. Bunların kadrini bilirsek, kıymet bilmeyi öğrenirsek her günümüz bayram olur. Zamanla yaş ilerledikçe anlıyor insan, 3-4 güne sıkışmış bir tatilden çok daha öte bir şey bayram. İnşallah her gününüz bayram olsun.

Sevgili dinleyiciler, kullar olarak bizler hem kurbanın hem Ramazan bayramının kadrini, kıymetini bilmeyi, en güzel şekilde idrak edebilmeyi en azından gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Peki bayramın Allah Celle Celaluhu katındaki kıymeti nedir? Böyle bir soru soracak olursak hadisi şeriflerde cevaplarını buluyoruz. Hadis-i şeriflerden Allah katında bayram gecesi ve gününün kıymetinin çok yüksek olduğu anlaşılıyor. Şöyle buyruluyor ki, Allah Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecelli eder. Öyleyse namaz ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki rahmet size dokunsun. Peki efendim, bayramın kıymetini idrak ve feyzinden istifade edebilmek için neler tavsiye edilmiştir bizlere? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramdan bir gün önceki geceyi ibadetle geçirenin kalbinin ölmeyeceğini buyurmuşlardır. Kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sadece Allah'tan sevap almayı umarak ibadet ve taatle geçirirse kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez. Yani bayram gecesi ibadet etmemiz tavsiye edilmiştir.

Bayram sabahı Allah'tan dilediğinizi isteyin. Bunu elbette haddim değil, ben söylemiyorum, Peygamber Efendimiz söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, oruç ve ibadetlerle temizlenmiş kulların bayram namazında Allah'tan dilediklerini istemelerini bildirmiştir. Bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilerde toplanınca Allahu Teala meleklere işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir diye sorar. Melekler de ücretini almaktır derler. Allahu Teala da ey kullarım bugün benden isteyin, İzzet ve Celalim hakkı için istediklerinizi veririm buyuruyor. Bunu da bize Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem müjdeliyor. Bayram günü sevinçli olmamız tavsiye ediliyor. Bayram günü müminlerin Allah'a olan itaatlerine bir mükafat günüdür. Allah'a itaat edenlerin günahları affolunmuş ve onlara bayram hediye edilmiştir. Demek ki bayram Allah'a itaat edenler içindir. Yaptığı ibadetlerde Allah'ın rızasını kazanmış, günahları dökülmüş olan kimse Allah'ın hediyesi olan bayram günü sevinç ve sürur içerisindedir. Bayramın rahmetinden, lütuflarından, mükafatlarından nasiplenebilmek, bir Müslümana yaraşır şekilde bayramı layıkıyla kutlayabilmek dileklerimizle.

Değerli dostlar, rahmetli Barış Manço'nun 1985 yılında çıkan 24 Ayar albümünün belki de en güzel şarkısı Bugün Bayram. 7'den 70'e herkesin bildiği Ona Karat, bayram sabahlarının marşı, neşesi gibi. Hani hemen aklınıza gelmiştir dizeler, eminim. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Ve devam eder, elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Çocukluğumdan beri eminim birçok çocuk gibi her bayram dilime dolanır bu şarkım. Tuhaf bir sihri var sanki Ona Karat'ın. Söyledikçe çocuklaşıp çocukluğuna dönüyor insan. Ama yıllar yıllar sonra daha yeni öğrendim ki aslında çok hüzünlü bir hikayeyi anlatıyormuş Bugün Bayram şarkısı. Eşini kaybetmiş bir babanın bayram sabahı çocuklarını uyandırıp annelerinin mezarına götürmesini anlatıyormuş meğer şarkı. Şimdi hikayeyi duyunca gerçekten boğazıma yumruk gibi oturdu. Biz yıllardır neşe içinde cıvıl cıvıl dinlerken annesini kaybetmiş ya da benim gibi babasını kaybetmiş çocukları, onların bayram sabahlarını düşündüm. Büyümek, olgunlaşmak biraz böyle bir şey sanırım. Neşenin içindeki hüznün, hüznün içindeki neşenin farkına varabilmek. Şarkının sözlerini müzik olmadan önce şöyle şiir gibi okudum, sonra sözler olmadan biraz müziğini mırıldandım ve gördüm ki Barış Manço çok ustaca bir şekilde bunları bir araya getirip bir bayram şekeri gibi bize sunmuş. Hayatı bu kadar güzel analiz edip bunu hüzünlü sözler ama neşeli notalarla zamana bırakılmış bir formül gibi yıllar sonrasına gönderdiği mesaja şaşırmadım desem yalan olur. Annesizleri, babasızları, hatta kimsesizleri anmasına, neşelendirirken yaptığı o kıymetli uyarıya hayran olmamak elde değil. O bayram sabahını bizim gibi yaşamayan birçok insan olduğunu ne güzel hatırlatıyormuş meğer o şarkı. Evet, bayramlar sadece neşeyi değil, hüznü de hatırlatmalı bize. Sevinemeyenlerin, giyinemeyenlerin, ümitsizlerin hüznünü. Ve biz yeteri kadar sevinip mutlu olduysak eğer, artık başkalarını da sevindirip mutlu etme vakti olduğunu hatırlamalıyız. Ayrıca asla ihmal etmeden bizler için çok kıymetli olan sonsuz aleme yolcu ettiğimiz sevdiklerimizin, atalarımızın bayramlarını, onlara duyduğumuz hasreti, mesela benim için babam, teyzelerim, anneannem, babaannem, dedelerim, hepsinin bayramını rahmetle, dualarla, yasinlerle, fatihalarla kutlayalım. En azından kabirlerinde onlara da bu şekilde bir bayram yaşatalım inşallah.

Efendim, paylaştıkça çoğaldığımıza inandığımız bir Sırça Köşk Bayram özel programının sonuna geldik. Bize ayrılan süre bugünlük bitti. Akra'da saatler Sırça Köşk programı için bir veda zamanını daha gösteriyor. Yüreğimizi katarak siz kıymetli dinleyicilerimiz için özenle hazırladığımız paylaşımlar, birbirinden güzel eserler inşallah bugün de o güzel yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına ulaşabileceğiniz, aramızdaki gönül köprüsünü oluşturan kıymetli mesajlarınız için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyoruz. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu, layıkıyla yaşayabileceğimiz, kutsiyetini, nimetlerini idrak edeceğimiz bir bayram olsun inşallah. Dualarınızda bizleri de unutmayın. Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah, ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz ya Resulallah, nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene, yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara,

akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmezdi. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömertti Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız, mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız, bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar, insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi rahatsız etmemelidir. Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, koku su ve etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.

0: Hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Yine sizlerle yeni bir evlilik okulunda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle şu anda bizleri dinlemekte olan tüm gönül dostlarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Kurban Bayramı'nın toplum hayatı üzerindeki etkileri üzerine konuşacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam, kurban ibadetinin sosyal boyutu nedir? Kurban ibadeti toplum hayatına neler kazandırır? Örneğin Kurban Bayramı toplumda yardımlaşmayı, paylaşımı ve kardeşliği diriltir diyebilir miyiz?
1: Tabii kurban ibadeti, yani kurban bayramıyla şekillenen kurban ibadetinin 3 ibadet özelliği vardır. Bireysel ibadet boyutu vardır. İkincisi mali ibadettir aynı zamanda. Mali olarak yapılan şeydir. Üçüncüsü de sosyal yapıyla ilgili boyutu vardır. Şimdi bireysel boyutu da şöyle, yani bireysel boyutunda psikolojik boyutu aslında kurban kelimesinde saklı. Kurban kelimesi ve kurbiyet biliyorsun.
0: Evet.
1: Kurb kelimesi yaklaşmak. Yani akrebiyet, o da yaklaşmak. Fakat kurbiyet küçüğün büyüğe yaklaşması. Akrebiyet büyüğün küçüğe yaklaşması.
0: Yani Allah'ın insana yaklaşması, bir de insanın Allah'a yaklaşması.
1: Tabii kul insana yaklaşması kurbiyet tarzındaki. Evet. Kurbiyet manası kurban kelimesi yakınlaşma kelimesinin kurban olması. Yani mesela bir hayvan kesilmesi nedir? Neden Allah'a yaklaşmaya, yakınlaşmaya vesile oluyor? Şimdi kurbana baktığımızda, yani kurban özellikle peygamberliğin geldiği, Hazreti İbrahim geldiği dönemlerdeki insanın sosyal hayatı, tarım toplumuyuz biz o zaman.
0: Evet.
1: Tarım toplumuyuz. En değerli şeyler geçerli para birimi kurban diyebiliriz. En geçerli olan yani kurban. Yani insanların zenginliği kurban sayısını, yani hayvan sayısının, büyükbaş küçükbaş hayvan sayısının azlığı ve çokluğuyla zenginlik ölçülüyor. Şimdi nasıl bankadaki parayla ölçülüyorsa, şimdi o zaman da onunla ölçülmüş. Bu insanın hayattaki şeyi, yani sevgisini, işte değerlilik ölçüsünün oluştuğu ölçüymüş kurban. Evet. Şimdi burada kurbanı değer verdiği şeyi feda etmek vardır insanın. Dönüşüm ve devrim olmuştur Hazreti İbrahim'e. Kurban o 3 gün rüya gördükten sonra Hazreti İsmail'i kurban etmek yerine koç kurban etmesi bir sembol olmuştur. Aslında bunlar sembolik öğretmelerdir. Rüyalardaki sembollerle Allah insanları eğitiyor imtihanda. Bu semboller direkt gökte la ilahe illallah yazsa, Allah birdir yazsa herkes kalkacak, imtihan kalkacak o zaman.
0: Evet.
1: Onun için yazmıyor. Olay diliyle konuşuyor Cenab-ı Hak. Sembol diliyle konuşuyor. Rüya semboldür. Sembol diliyle konuşuyor. Ya çevremizde olan olaylar, yaşantılar vardır. Mesela olay diliyle konuşuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hep kıssalar vardır. O olay diliyle bize mesajlar var orada. O kıssalar olay diliyle kaderin konuşmasıdır. Hazreti Yusuf'un kıssası mesela şeydir. Bir insanın nefsine hakim olması, ki nefsini yönetebilen bir insan hayatını yönetebilir demektir. Hazreti Yusuf'un nefsine hakim olup Züleyha hayatta hayır demesi onun peygamberliğinin yönemeş noktasını oluşturmuştur burada.
0: Evet.
1: Bu kendini yönetmeyi konusunda mesaj var orada. Yani orada yani sadece bir erotik duygunun kontrolü manası değil, işte nefsin kontrolü ve gelişmişlik seviyesi var. Mesela Hazreti Yakup'un en çok sevdiği şey Hazreti Yusuf'tu. Onun kaybetme, onu sevdiği için kardeşler arasında oluşturduğu kıskançlık duygusu nedeniyle oradan imtihan oldu. Yani imtihan oldu. Sevilen şeylerden insanı imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi böyle bir durumda şimdi kurban kelimesi kurbiyet dediğimize göre yaklaşmak. Yani insanın varoluş sebebi, varoluş amacı nedir? Allah'a yaklaşmayı ego ideal olarak seçmesi kişinin. Bunu Allah'a yaklaştıran her şey Rahmani.
0: Evet.
1: Bunu bilmemiz lazım. Yani burada işte kurban bu nedenle sevdiğimiz şeyi idealimiz için feda ediyoruz. Yani bir şimdi düşün, bir insan yani sevmekle beğenmenin arasındaki fark nedir diye bir filozofa soruyorlar. Sevmekle beğenmenin arasındaki fark. İnsan bir çiçeğe beğendiyse hemen alır, koparır alır onu. Sevdiyse onu sular besler. Koparmaz onu. Sevmek böyle bir şeydir. İncitmek de istemez. Karşı taraf adına da düşünür. Ama beğenmek ben merkezcidir. Alırım, koparır, alır çiçeği, gene kendi egosu için kullanır. Ama seven kimse sevdiği şeyi yaşatmaya çalışır. Yani burada da sevmek kelimesi bu nedenle beğenmekten farklıdır. Beğenme kelimesi. Kurban da insanın sevdiği şeye yaklaşıp onun açısından, yani yaratıcıyla empati kurmaya başlamaktır. Yani Allah niye yaratmış kainatı? Ben niçin varım? Benden ne istiyor? Varoluşum sebebi nedir? Sonsuzluk nedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Niçin varım ben? Bunu düşünmesi lazım. Yani düşün, sen bir padişahı ziyarete gidiyorsun, randevu alıyorsun, şeyde kapıda bekliyorsun saatlerce. İçeri girince saray o kadar güzel hoşuna gidiyor ki padişahı unutuyorsun, saraydaki çiçeklerle yiyecekler bahçeye kaptırıyorsun, kendi gidiyorsun, içeri girdiğin randevu kaçırıyorsun. Evet. Yani buna çocukluk denir, buna en azından. Evet. Ahmaklık derecesinde bir davranıştır. Şimdi Allah kainatı açmış bize, bu kadar nimetler vermiş bu dünyada, ama bu dünyadaki bu nimetlerin arka planında aslında daha büyük bir, ölümden sonrasında daha büyük bir güzellik var. Buradaki güzelliklere kapılıp oradaki büyük güzelliği unuttuğun zaman o bahçedeki güzelliklere takılan çocuk gibi oluruz. Onun için Allah'ı unutmamak insanın yararınadır. Hatta geçenlerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini öğrendim. Ahir zamanda diyor, benim kardeşlerim gelecek diyor sahabelere. Biz sizin kardeşleriniz değil miyiz ya diyor sahabeler o zaman. Hayır diyor, onlar farklı diyorlar. Sizler onlara gıpta edeceksiniz diyor. Yani onlara gıpta edeceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Onlar sizden daha az ibadet ettikleri halde sizden daha çok o makamda olacaklar, daha yüksek. Nasıl, onların özellikleri nedir ya Resulullah deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onların özellikleri iki tanedir diyor. Biri, hiçbir menfaatleri olmadığı halde Allah rızası için bir araya gelirler diyor. İkincisi de, aralarında hiç akrabalık bağları olmadığı halde Allah rızası için bir araya gelirler diyor. Evet. Ben bunu duyunca ihlas kelimesinin bu olduğunu fark ettim. Yani tam lillah için, leveçillah için,
2: evet,
1: sırf ilahi rıza için hareket etmek. Yani hiçbir dünyevi menfaatin yok, sadece yüksek ideallerin için, yaratıcının hedefi için sen insanlarla bir araya geliyorsun, toplanıyorsun, sohbet ediyorsun, çabalıyorsun ve dağılıyorsun. Evet. Ve aralarında bir menfaat paylaşımın olmuyor, akrabalık bağın olmuyor. Ve bu insanlık bu zamana kadar yapmamış bunu doğru dürüst. Evet. Yapmamış. Ya devlet yönetimi içinde olmuş, ya bir işte şirket yönetimi içinde olmuş, ya ticaret ortaklığı içinde olmuş. Hep böyle maddi ortaklıkla birlikte ibadeti birlikte götürmüş. Ama bu ahir zamanda gelecek kişiler böyle bir dünyevilik olmadan yapacaklar bunu. Bu çok zor bir şey ama onu yapacak insanlar vardır, olacaktır inşallah.
2: Bir de hocam, ahir zaman gibi dehşetli bir asır.
1: Ya.
2: Yani tüm enbiyanın, ta Beni Adem'den, Adem Aleyhisselam'dan beri tüm peygamberlerin ve Allah Resulü ashab-ı kiramın şerrinden sığındığı, Allahümme ecirne min fitneti ahir zaman, Allahümme ecirne min fitnetil mesih deccal ve süfyan dedikleri, ahir zaman fitnesinden bizi muhafaza eyle, deccalın ve süfyanın şerrinden bizi muhafaza et dedikleri bir asırdan,
1: bunu yapabilecek kişiler gerçekten Resulullah'ın bunlar kardeşlerim olacak mealindeki şeyi, rivayeti çok doğruluyor. Böyle insanlara ihtiyaç var gerçekten. Yani bunun için bizim dostumuz, kardeşimiz varsa bundan çıkarım ne? Bundan bir iş ortaklığı yapayım, bir menfaat paylaşımı yapayım falan diye düşünmeyeceksiniz. Sırf lillah için ortaklık yapacaksınız. Ahiret, ömür ötesi menfaat ortaklığı yapacaksınız.
2: Evet.
1: Ölüm ötesi menfaat. O ortaklıkla hareket eden insanlar, gruplar oluşturulması lazım demek ki. Bu tarz olabilmek için, yani ahir zamanın Allah dostu olabilmek için böyle olabilmek, bu kolay değil tabii, söylemek kolay da bunu.
2: Yine bir hadis yeri aklıma geldi hocam. Çok da bilinen bir hadis. Ahir zamanda diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişinin imanını muhafaza etmesi elindeki kor ateşi muhafaza etmesinden daha güçtür. Daha zordur.
1: Daha zordur.
2: Yani böyle çetin, dehşetli bir asırda Allah için hareket edebilmek, lillah için, fi sebilillah, ihlas dediğimiz o şeyin içerisine girmek hakikaten çok kıymetli.
1: Çok kıymetli. Bu yani kolay bir yapılacak bir şey değil ama güzel ve kıymetli şeyler de kolay elde edilmiyor.
2: Evet.
1: Yani emek vermeden, çile çekmeden, yorulmadan böyle bir psikoloji yasası var. Elde edilmiyor. Onun için bu kurban kelimesi de sevdiğin şeyi feda edeceksin. o yolda. Öyle oturmuşsun, her şey konfor yerinde, ayağını uzatmışsın. Böyle durumda Allah'a yaklaşma olmuyor. Allah'a yaklaşmak için konforundan feda edeceksin, maddi gücünden feda edeceksin, birçok yüksek idealler için birçok çıkarını elinin tersiyle itebileceksin. Bu yüksek deflere çıkmak istiyorsanız tabi bu kolay değil, bu şekilde olabilmek. Onun için kurban ibadeti mali bir ibadet, hem beden fiziksel olarak hem mali olarak bir karşılık veriliyor ve bireysel olarak da kişinin Allah'a yaklaşmayı hedeflemesi önemli bu şeyde. Bunu yaklaşmayı hedeflenin. Mesela haçta kurbanın birlikte olması da burada manidar. Mesela haçta tavaf var. Tavafın sonunda bir dua var. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyor. Yani Allah'ın bize iki dünyada güzellik ver diyor. Evet. Ve aynı dua namazın rekatın sonunda da var.
2: Evet, oturuşlarımızda.
1: Teşehhüdün sonundaki dua, tavafın sonundaki duayla teşehhüdün sonundaki dua aynı. Bunun manası ne? İki dünyada güzellik istiyorsun. Sadece ahiret değil, sadece bir dünyada değil. İkisinde güzellik istiyorsun. Bu güzelliği istemek, Allah'ın rahmeti çok geniş, çok zengin. Onun için iki dünyada saadeti verir insana. İlla bu dünyada perişan yaşamak gerekmez iyi kul olmak için. Yani onun için bunu yapabilmek, yani burada iki dünyada iyi kul olmayı başarabilmek için, yani burada insan tabii öyle bir şey ki, bu vermek aslında veren kazanmıyor, alan kazanmıyor, veren kazanıyor. Alan bir kazanıyor, veren iki kazanıyor. Yani verdiğinden bir şey eksiliyor fakat bereket suretinde ona görünmeyen bir şekilde geri geliyor verdiği zaman. Ve bir şey eksilmiyor, eksiliyor gibi gözüküyor fakat o Allah için verirse onu Cenab-ı Hak bereket veriyor. Bereket de öyle bir şey ki şeydir, yani görün bereketi anlayamıyor insan. Ya bolluk var, bereket var diyor. Hatta bir gün şey olmuş, Hazreti Peygamber'e bir sahabe geliyor, malını satıyor, satmak istiyor, müşteri yok diyor, satamıyorum diyor. Fiyatını biraz düşür diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Daha sonra geliyor, yine satamadım diyor, müşteri yok, gelen yok, biraz daha düşür diyor. Yanılmıyorsam üçüncüde de geliyor, biraz daha düşür fiyatını diyor. Düşür, ondan sonra görüyor, müşteri çoğaldı diyor, şey yapıyor, seviniyor adam. İşte senin hak ettiğin buymuş diyor Resulullah ona.
2: Evet.
1: Hak ettiğim, daha öncekiler hak etmiyormuşum diyor. Yani burada insan hak ettiği şeyi ticareti yapabilmesi önemli. Yani bunu yaparken de ne zaman, o zaman bereket, hak ettiği şeyi alınca bereket geliyor insana.
2: Evet.
1: Onun için bu gibi şeyleri vermek, zekatını vermek, sadakasını vermek malı temizliyor ve hak eder hale getiriyor insanı. O zaman da Cenab-ı Hak bereket tarzında veriyor.
2: Evet.
1: Hırs bereketi kaçırıyor. Kanaat bereketi artırıyor. Kanaatin ölçüsü de az şeye yetinebilmektir. Yani zenginlik çok şeye sahip olmak değil, aza yetinmektir.
2: Evet.
1: Sahip olduğuna yetinmektir.
2: Şey.
1: Zenginlik odur. Yani mesela öyle insanlar var ki zengin diyorsun, Karun gibi, fakat öyle bir zengin ki şeyin, onun zenginliği mutlu değil adam. Daha çok, daha çok diyor, doymuyor. Asıl zengin sahip olduğuna yetinendir zengin. Yani zengin ama yetiniyorsa gene zenginliği hak ediyor demektir. Ama yetinmiyorsa onun zenginliği psikolojik olarak o zengin değildir. İşte Kurban Bayramı psikolojik olarak insanın kalbinin pusulasını dünyaya değil Allah'a yöneltecek. Peki Allah'a yöneltecek, dünya ihmal mi olur? Hayır. İhmal olmaz. Gene seversin. Eşini seversin, çocuğunu seversin, makamını, şöhretini, paranı vesaire seversin ama Allah için sevdiğin için onu Allah'ın rızası dışında bir alana kaydırmazsın. Meşruiyet, meşru dairedeki keyif, keyfe kafidir. Meşru dairede yaparsın. Yani buna uygun yaparsın. Böyle durumlarda insan hem zengin hem dindar olabilir. Hem iyi doktor, iyi mühendis olabilir, hem de dindar olabilir. Bunu yapabilir. İşte böyle insan ahir zaman Müslümanı böyle olması lazım ama kalbinin pusulası Rabbine dönecek. Mesela Rab niye söyleniyor? Rab kelimesinin anlamı ne? Burada aslında bu kurban Allah'ın rububiyetinin, yani Rab isminin mürebbi sıfatının şeyidir, tecellisinin bir özelliğidir. İnsan çünkü nefis ve şeytan bir tarafa çekiyor. Akıl bir tarafa çekiyor.
2: Evet.
1: Akıl başka tarafa çekiyor insanı, bu tarafa. Ruh da başka tarafa çekiyor. Yani böyle bir durumda insan nefis ve şeytan, akıl ve kalp bir tarafa çekiyor. Nefis ve şeytan bir tarafa çekiliyor. Ruh da dengelemeye çalışıyor bunu. Burada bu ikisinin arasında akıl, kalp ve nefis ve şeytan dengesi içerisinde ruhunun yüksek duygularıyla, ruhunun yüksek hedefleriyle, ön beyniyle karar verecek. Doğru kararlar verecek. Bunu başarabilmesi için Allah'ın mürebbi sıfatı gerekiyor. Rab sıfatı gerekiyor. İnsan bunu, onun için Rabbim Allah'tır diyebilmek çok önemli. Yani şey olan kimseler, mesela bu hayvanlarda yok. Onlar da hayvanlarda genetik olarak kodlanmış. Nefis ve şeytan, akıl ve kalp diye bir farklı tarafa çeken bir şey yok. Yani çünkü insanda yap yapma, evet hayır, red kabul gibi beyninde karar mekanizmalar var. İşte irade olarak bilinen mekanizmalar var. Bunu dedikten sonra tercih ediyoruz. Hayat tercihler sonucudur. Hayat tercihtir ve seçimlerimizin sonucu ortaya çıkıyor. Her dakikamız, her saniyemiz bir seçim bizim. O seçimleri devamlı doğru yapmamız gerekiyor. Sağa mı sapacağız, sola mı sapacağız? Nerede duracağız, nerede yavaşlayacağız? Araba kullanacağız. Hayat seçimlerin sonucu olduğuna göre her dakikamız, her saniyemiz beynimiz seçim yapıyor. Beyin araştırmalarında bu belirlenmiş.
2: Evet.
1: Beynin ön bölgesi, özellikle sol ön bölgesi karar mekanizması ve seçim yapıyor her olayda. Her anda bir seçim yapıyoruz. Hatta buna nöropsikolojide şey deniyor. Do undo paradigması deniyor. Yap yapma paradigması deniyor. Go ango paradigması deniyor. Yani git git de yap yapma gibi, beynimiz sadece yap yapma yapma. Mesela beynimizde bir şey yaparken, hatta deneyler yapılıyor. Nörofizyolojik deneylerde bir kişiye bip bip bip bip diye ses veriliyor. Her bip sesinde beyin P300 diye milisaniyelik dalga, pozitif dalga üretiyor. P300, P50 var, P100 var, P300 var, üretiyor. O bip bip bip seslerin sonunda bir tane de dıt diye başka bir ses geliyor. Hemen beyin negatif bir dalga üretiyor. Bu deneyde kullanılıyor. Kişinin şizofrenlerde bunu öğretemiyor mesela. Dikkatini toplayamıyor kişi. Bir ayrı

0: lazım. İnanması lazım. İnandığı zaman ruhla bağlantı oluyor. İnanmadığı zaman sadece nefis yönetiyor insanı. Bunu şuna benzetebiliriz. Hatta bir şey düşünün. Yani bir televizyonumuz var. Çok güzel, çok yetenekli. Bilgisayar gibi. Kendi kendine çalışıyor, filmler vesaire var. Ama internetle bağlantısı yok. İnternetle bağlantı olunca içindeki bilgiler kadar kullanırsın. İnternetle bağlantın varsa bütün dünyadaki bilgiler alırsın. İşte insan, kalbi büyümlenmiş insan, kalbi mühürlenmiş insan bağlanabilirlik vasfını kaybetmiş insan Allah'la. Sadece nefsindeki isteklerle yaşıyor. Allah'la bağlanabilirlik vasfını devam ettirebilmesi için iman lazım. İman, ben Allah'a inanıyorum dediğin zaman ruh vasıtasıyla Allah'la kalbinde bir enerji bağı oluşuyor. İşte Kurban Bayramı bu nedenle o enerji bağını kurmaktır. Tavaf etmek, onu o şekilde Allah'a yaklaşmak için manyetik enerji, ne sanki elektromanyetik enerjini ona vermek gibidir.
1: Zerrelerin
0: dönüşü gibi dönüyorsun. Yani onun için bu evreni döndüren güç etrafında dönüyorsun demektir. Yani o güce kendini kaptırıyorsun. Bu nedenle kalbimizi Rabbimize bağlayabilmek için bu Kurban Bayramı'ndaki ibadetin manası bence bu, anlamı bu. Bu anlama uygun ibadeti yaparsak, bu bireysel ve psikolojik anlamda, sosyal boyut ondan sonra geliyor kendiliğinden ibadetin. Kurban ibadetinin sosyal boyutunda da tabi Allah'ın rızası ne kazandırır, ne diyor? İnsanlara en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınız. Hedef koymuş.
1: Evet. Sizin en hayırlınız insanlara faydası
0: olanınız. Yani o kadar büyük bir slogan ki, hani trafikte vardır ya, şuraya girilmez işareti vardır. Evet. Buraya girilir işareti vardır. Yönler vardır. İşte bunlar, bu kalıp yargılar, kalıp düşünceler bizim hayatımızda, ya insan Allah'a yaklaşmak istiyorum ben diye kalbine bunu koyduğun zaman, o zaman Allah'a yaklaşmanın şeyine insanlara en çok faydalı olmak. O zaman iyilik yapmam lazım diyorsun. Rastgele iyilik projesi yapıyor Amerikalılar şimdi.
1: Evet.
0: Bunun için ne için yapıyor? Allah'a yaklaşsın diye yapmıyor onlar onu. Şunun için yapıyorlar. Ya iyilik yapınca şunu görmüşler. Bir insan birisine iyilik yaptığı zaman başka birisinin de sevgi duygusu artıyor. Sevgi. Karşılıksız iyilik yapılınca sevgi artıyor. Sevgi arttığın zaman korkusu azalıyor insanın. Korkusu azalınca güven artıyor. Güven artınca dostluk duyguları uyanıyor, düşmanlık duyguları azalıyor ve sosyal barış ortaya çıkıyor. Bak, iyilik, rastgele iyilik projeleri bile dünyevi faydası var bunun. Allah'ın rızasını yaklaştırmanın ötesinde. İşte Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bayramlar ve kulluğun zaten en önemli şeyi birebir iyilik yapmaktır. Hiç tanımadığım bir kimseye iyilik, selam vermek de bir iyiliktir. Yani bir düşen birisinin kolundan kaldırmak da iyiliktir. Bir çocuğun başını okşamak da iyiliktir. Tebessüm de iyiliktir.
1: Evet.
0: Ya karı koca arasında en güzel iyilik, 4 tane güzel, çok güzel, ucuz ve çok etkili bir formül söyleyeyim bak, iyilik karı koca. Sevgi dolu bir bakış, tebessüm, birkaç tane güzel söz, bir sıcak bir dokunuş. Bu 4 tane iyiliği yapsın, emin ol, yürümeyen evlilik kalmaz.
1: Evet.
0: Erkek içinde, kadın içinde bu. Bir tekrar söyleyeyim. Sevgi dolu bakış,
1: evet,
0: güzel bir tebessüm, birkaç tane güzel söz ve sıcak bir dokunuş. Bunları yaptığımız an evlilikte hiç karşılıksız iyilik bunlar. Bunları yaptığı hiçbir menfaati olmayacak. Yani bir bunun arkasından, hani bazen çocuk babasına gelir, babasına şirinlik yapar. Eğer baba şeyse, kötü huyluysa, ne isteyeceksin söyle çabuk der.
1: Evet.
0: Çocuğun iyilik yapma arzusunu köreltir. Halbuki bırakın çocuk iyilik yapsın ya. Yani yapmacık da olsa yapsın, bırakın. Ben bir çocuğun, hatta unutmam, bir kardeşe ibadetine mani olmuştu. Sen babama yağ çekmek için ibadet yapıyorsun demiş. O da öyle olmamak için namazı bırakmış diyor kardeş. Yani bak, bir kardeşe ya kötülük yapıyor bu. Yani bunun için bunlar çok şey. İyilik yapmak, rastgele iyilik yap. Yani iyilik yapmak tarlaya buğday ekmek gibi. Bir tanesi tutmaz, tutar ama 8-9 tanesi tutmaz, ama o bir tane yeter ürün vermek için. Onun için rastgele iyilik yapalım. Tanrımız, bilmediğimiz komşumuza, çevremize, temas ettiğimiz her şeye iyilik yapalım. O iyilik bize sadece öbür dünya kalmıyor. Bu dünyada da bize geri bir dönüş olarak, yatırım olarak geri dönüyor. Bunlar psikolojik yatırımlardır, manevi yatırımlardır. O insanın karşısına bir gün çıkıyor. Onun için iyilik yapmak her zaman, kurban bayramları iyilik yapmak.

0: alışkanlığı kazandırması lazım. Maddi iyilikler, manevi iyilikler, psikolojik iyilikler, sosyal iyilikler, bunları yapın. Zayıfız, özellikle toplumda dezavantajlı insanların sevindirilmesi gereken, iyilik yapılması gereken dönemler. Çünkü toplumun %40'ı aşağı yukarı bütün dünya toplumların dezavantajlı. %60'ı ancak üretiyor. %40'ı dezavantajlı. Hastalar, zayıflar, yoksullar, fakirler, güçsüzler, çalışmayanlar, işsizler filan, bunları topladığı zaman %40-50'yi buluyor. Bunlar dezavantajlı ama bu hep bütün toplumlarda böyle. Çünkü bir insan hayatın sonuna kadar hep sağlıklı olmuyor. Hasta dönemi oluyor. Çocukluk dönemi oluyor.
1: İhtiyarlık
0: dönemi oluyor bir insanın. Çalıştığı dönem 20-30-40 sene diğer zamanlarda tüketiyor. O halde ya bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren o insanın dezavantajlı insanlara nasıl yaklaştığıyla ilgili, bunu Batı fark etmiş. Onun için her tarafta engellilerle ilgili engelli rampası yapıyor, engelli tuvaletin ayrı yapıyor. Yani engellilere, böyle dezavantajlı insanlara, çünkü engelli insanlar kendilerini iyi hissettiği zaman toplumda çalışan, üreten insanlar da iyi hissediyor kendini. Ve diyor ki ya ben ileride elden ayaktan düşersem, bak bizdeki sistem iyi bir sistem, bana bakarlar diyor, rahat oluyor. Evet. Hatta bu rahatlığın şöyle bir sonucunu da gördü Batı. Bu sefer insanlar nasıl devlet bakıyor diye evlenip çocuk sahibi olmamaya da başladılar. Yani başladılar. Çünkü çok çocuğu genellikle sigorta gibi yapıyorlardı. İleride bana baksın diye. Bizim de halen öyledir Anadolu'da.
1: Evet.
0: Yani o nasıl devlet bakıyor sistem olunca, bu sefer nasılsa kendini güvende hissettiği için ve devlete güveni artırıyor bu. Onun için dezavantajlı insanlara bakmak, hatta Osmanlı öyle dönemler olmuş ki vakfın bütçesi devletin bütçesinden daha yüksek olmuş. Vakıf, çünkü sağlık hizmetini o yapmış, eğitim hizmetini o yapmış, her şeyi o yapıyormuş, vakıflar yapıyormuş. Ve bu öyle dönemler olmuş, o zaman zekat verecek kimse bulunamadığı dönemler, o dönemler Osmanlı'nın. Ya bu nedenle bizim de burada dezavantajlı insanları arayıp çevremizde onlara yardım edelim. Yani biz genellikle dezavantajlı bize gelince yardım ediyoruz. Halbuki arayıp bulup yardım edeceğiz.
1: Evet.
0: Edeceğiz bu şey, yani bu da bizim yani avantajlı insanların sınavı da burada.
1: Evet.
0: Dezavantajlı insanların dezavantajlarına rağmen isyan etmemekte, sabretmekte sınavı. Avantajlı insanların da böyle durumlarda onlara yardım etmek sorumluluğunu yerine getirmekle ve şükretmekte sınavları var. Yani bunun için Kurban Bayramı'ndaki kurbiyet, evet, bu şekilde olmalı.
1: Evet, demek o zaman hocam Kurban Bayramı'nın öncelikle ibadet boyutu Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı, kurbiyeti sağlarken toplumsal boyutu da özellikle yardımlaşmayı, paylaşımı ve kardeşliği diriltmesi bakımından çok önem arz ediyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe Validemizden nakledilen bir hadis aklıma geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban kesimi sonrası, etlerin dağıtımı sonrası Hazreti Ayşe Validemize, ya Ayşe bize ne kaldı kurbandan diye sorduğunda Hazreti Ayşe Validemiz sadece onun bir bacağı kaldı. Yani bir but kaldı. Başka bir şey kalmadı bize. Verdim deyince Efendimiz Aleyhisselam, öyleyse demek ki sadece bir bacağı yitirmişiz, diğerleri bize kalmış. Yani ne kadar tasadduk yatırım ettiysek, işte, ne kadar kazan verdiysek ya, onlar aslında bize ahirette meyve olarak, ha, cennet meyvesi olarak ya, dönecek hesabıyla bakarak aslında toplumsal işte yardımlaşmayı tetikleyen, empatiyi artıran en önemli unsurlar sizlerden.
0: Veren kazanıyor. Onun için ya burada önemli, veren el olmak çok önemli. Cömertlik ve vericilik, sehavet, onun için hep peygamber vasfıdır ya. Herkes yapamıyor onu. Mesela Hazreti Ayşe'nin bakın hayatında gelen hediyelerin hepsini hemen anında dağıtırmış ya. Hiç almazmış. Evet. Hazreti Resulullah da öyle. Hiç almaz. Hemen dağıtırmış. Hemen fakir fukarayı verirmiş. Yani böyle bir bu verme ahlakı, cömertlik gerçekten getirmiş. Mevlana'nın şeyi vardır biliyorsun. Dönerken bir eli havada, havadan alır, bir eli de yere doğru açık. Yani
1: Hak'tan aldıklarını
0: Allah halka kullarına veriyorlar.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani o mana var yani.
1: Demek ki hocam, yani aslında kurban gibi, işte Mevlana'nın dönmesi gibi birçok böyle simgesel aslında, tabii, görünen şeyler çok büyük mana ifade ediyor.
0: Onlar zaten sembolik düşünce insanda var. Yani bu Darwinizmi çökerten şey de materyalizmini açıklayamadığı ve kuantum dinamiğiyle ancak anlamaya çalıştığımız bir özellik var insanda. Kavramsal düşünce nasıl oluştu? Sembolik düşünce nasıl oluştu? İnsanda var bu. Sembolik düşünce deneme yanılmayla oluşmaz ki. Tesadüf rüzgarlarıyla oluşmaz. Çünkü sembolik düşünce bir şeyle aktarılarak gelebilen bir düşünce. Büyük, yüksek bir zihin gerektiren bir düşünce, kavramsal düşünce. Deneme yanılmayla oluşamayacak gibi. Yani maddelerin birbirleriyle çarpışmasıyla, rüzgarlarla, maddeyle oluşacak bir şey değil. Soyut bir şey bu. Soyut bilgi. Yani diyalektik materyalizmde şeydir. Klasik materyalizmde madde var kabul ediliyordu. Diyalektik materyalizmde soyut düşünceyi açıklamak için diyalektik materyalizm önce madde var, ona karşı soyut bilgi oluşmuştur. Yani aslında esas maddedir, soyut bilgi esastır diyordu. Ve onun için diyalektik materyalizm diyerek soyut bilgiyi maddeye bağlamıştı. Yani tesadüfi varoluş var diyordu. Bir tanrıya ihtiyacımız yok diyordu. Ama kuantum dinamiğinde şu çıktı ki soyut düşünce, önce soyut düşünce var, sonra madde var. Onun için soyut düşüncenin olması için de bir dış zeka lazım. O da bir kuantum dinamiği içerisindeki bilgi lazım. Evrensel akışta bir yüksek bilgi var. O bize bilgi aktarmış. Biz de maddeyle onu yönetiyoruz tarzında. Kuantum dinamiği bunu çıkarıyor. Tevhidi götürüyor, gösteriyor bu da. Onun için kuantum materyalizmi bitirdi zaten, tüketti. Yani bu kuantumdan sonra materyalizm yüksek sesle savunan kalmadı.
1: Evet,
0: sadece bir ideoloji haline getirdiler materyalizmi. Yani, materyalizmi bir şey, yani sekülerizmin dini olarak tartışılmaz bir gerçek gibi kabul ederek savunuyor. Halbuki bilimde nedir? Her şey tartışılır. Tartışılmaya materyalizm de tartışılır. Sen materyalizmi, hümanizmi tartışmazsan bunu o zaman kutsalına yer değiştirmiş olursun. Kutsalın o değil de bu olur. Yani her şeyi tartışacaksın. Akla uygunsa kabul edeceksin. Kısın Allah onun için vermiş aklı. Bu şeye karşı şeytanın vesvesesine cevap vermektir bu. Şeytan vesvese veriyor. Nefis yanlışa yönlendiriyor. Ona karşı cevap vermektir bu.
1: Kainattaki her şey, zerreden tahse yarata kadar her şey aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat ediyor.
0: Tabii.
1: Onun için Kur'an'ın birçok ayetlerinin sonlarına baktığımızda Cenab-ı Hak insanları efela yetefekkerun, hiç tefekkür etmez misiniz? Efela yakilun, hiç akıl etmez misiniz?
0: Tabii.
1: Gibi. Efela yetedebberun gibi, yani hiç düşünmez misiniz gibi. Aslında Cenab-ı Hak varlık alemine, kainata, mevcudata bakmayı, üzerinde tefekkür edip teenniyle düşünmeyi, akıl etmeyi.
0: Tabii. Yani kalbin üzerinde akıl var, aklın üzerinde de ruh var. Mevlana evet. Öyle diyor. Bu birbirlerin hiyerarşiyi böyle yaratmış Cenab-ı Hak. Yani kalbimizi aklımızın sınırlarına taşırdığımız zaman şaşırıyoruz bu sefer.
1: Evet.
0: Yani bir sözü vardı, deli olmadan veli olmaz diye.
1: Evet.
0: Yol, rahatlık, aşk onun için çok tehlikeli. Aşk yolu. Acizini, farklılığını, güçsüzlüğünü, zayıflığını anlayıp bu şekilde her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye gücü yeten, her şeyin anahtarı onda olan, her şeyin dizginleri onda olan bir güç var, bir yaratıcı var. Ben onu, o beni görüyor, biliyor deyip ona teslim olacak, tevekkül edecek. Yani Allah'a inanıyoruz ama güvenmiyoruz tam. Tevekkül kelimesi vekilden geliyor. Mesela avukata vekalet verip müvekkil olduğunuz zaman artık avukata güvenirsiniz. Güvenmezsen ona bırakırsın. Güvenmezsen avukat, kardeşim bana sen biliyorsan bu işi sen yap, niye bana vekil yaptın der. Onun için Allah'a vekil tayin ettiğin zaman hasbunallah ve ni'mel vekil diyorsun.
1: Evet.
0: Yani en iyi vekil sensin diyorsun. Vekaleti verdiğin zaman, yani sen Allah'a vekalet ver, ondan sonra her şeyine karşı olmaz. O zaman sen Allah'ın sıfatlarında hata yapıyorsun demektir. Yani sen Allah kavramını zihninde değiştir. Onun için tevekkül edebilen bir kimse geminin kaptanı gibi, gemiye binmişsin, kaptana güveniyorsun, rahat rahat yolculuk yaparsın. Güvenmiyorsan uçağın kaptanına düşeceğim diye korkup durursun. Kainatın kaptanına da güveneceksin, huzur bulacaksın. Onun için imanın huzurunu insanlar niye hissetmiyorlar? İşte tevekkül içindeki bu huzuru, saadeti, dareyini yakalayamadıkları için. Yani onun için bu gerçekten bu iman huzur veriyor işte. Böyle bir imanı olan bir kimse zindanda olsa da huzur bulabiliyor. Ama böyle bir imanı olmayan bir kimse düşün, her şeyi var, bir mikroptan korkuyor. Ya çocuğum ya okula gidince mikrop kaparsa, ya yolda giderken trafik kazası geçirip bir şey olursa, eğer sen orada Allah'a iman, tevekkül ve duayla bir şeyin yoksa, her şeyi hayatta yaşamak korku. Uçağa bindirsen çocuğunu, huzurun kaçar. Mahvolursun. Ben öyle bir iş adamı biliyorum. Ya dedi, ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi. Kalbimi, tansiyonumu yönetemiyorum ya dedi. Nasıl olur bu iş diye geldi. Ya yönetemezsin çünkü kalp senin değil ki, vücut senin değil ki. Sana emanet. Yani emanette bağlantını koparırsın. Her şeyi kontrol etmeye kalkarsan böyle, kontrol edemeyeceğin şeyler var senin. Onu bileceksin, haddini bileceksin. Evet. Haddini bilen insan kontrol edebileceği şey, edemeyeceği şeyi, gücünün yettiği şey, gücünün yetmediği şeyini ayırt eder.
1: Sınırlarını bilir.
0: Bunun için sınırlarını bilir. Kulluk zaten sınırını bilmektir.
1: Evet.
0: Haddini bilmektir, hududunu bilmektir kulluk. Onun için burada Kurban Bayramı hepimizin hududumuzu bildiğimiz bayramlar olsun. Rabbimize, mürebbimizle iyi bağlantı kurduğumuz zamanlar olsun diyelim.
1: İnşallah.
0: Kurban Bayramı'nda bu nedenle yani hayatında sadece kurban da et yiyebilen, ki o kadar çok insan var ki kurban dönemi, evet, et yiyebilen. Yani onlara muhakkak şey yapmak gerekiyor tabii. Yani böyle durumlarda yani kişi bütün sadece kendisinin değil, geçmişteki vefat eden annesi babası yakınları için de kurban kesmesi onların kabirlerini nurlandıracaktır yani, evet, inşallah.
1: İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde yine tüm dinleyenlerimizin kurban bayramlarını, tüm dinleyicilerimizin kurban bayramlarını ve sizin kurban bayramınızı da tebrik ediyorum. Allah mübarek etsin. Alem-i İslam'a hayırlara vesile etsin inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Hocam çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı saatte ve aynı frekansta değerli hocam Nevzat Tarhan'la birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre ma unfikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Efendim Taberani, Darakutni, Beyhaki, efendim İbni Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik, varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle, efendim gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Efendim Keyif suresinde geçiyor verikutum hazihi diye. Efendim Ashab-ı Kehf'in uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin. Para bir yere harcanılmaz. Ehabbe ilallahi teala, Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz. Min nahirin yunharu fi yevmi id. Bayram gününde efendim kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek. Buna para harcamak. Bu en sevimli. Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan kurban bayramında kurban kesmeye gayret etmek lazım.

bayramda da dopdolu. Akra. ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: ألا أخبركم بخير من الصلاة والصدقة من كثير من الصلاة Şimdi namazlar bizim iki kısımdır. Bir farz namazlarımız var. Bir de nafile namazlarımız var. Oruçlarımız öyle, sadakalarımız da öyle, hayırlarımız da öyle, hep kısım kısımdır. Buradaki namazınızdan ve sadakanızdan hayırlı olan, birçok yaptığınız üzerinde hayırlı olan bir şeyi haber vereyim. Buyur ya Rıza, İslah Zatil Beyn. İki kardeşin arasını bulmak. İki dargın kimsenin arasını bulup barıştırmak onları. Karı koca olsun, eş dost olsun, bu kimselerin aralarını bulup onları barıştırmak en eftal yapacağınız hayırlı bir amel oluyor. Sebebi bak, İyyâkım, sakının diyor, sakının. İki kimse bile birbirine dargın olmasın. İki kimse bile dargın olsun. Yani birçok kimseler birbirine dargın olsa, bu hiç olmadı. İki kişinin bile dargınlığına Cenab-ı Peygamber razı olmuyor. Onları barıştırmak en hayırlı bir amel olarak haber veriyor. Öyleyse, İyyâkım vel bağda. Buz, kızma, sevme. Buğz etmek. İstemem. Bu küçük neden ileri geliyor? Sevmiyorum senin yaptığın işleri. Onun için sana buğz ediyorum. Diyor. Diyorlar mesela. Aramız açılıyor. İşte bu ara acıklığı فَاِنَّمَا هِيَ الْخَالِقَ. Bu en büyük tehlike. En büyük tehlike. Halika berberin, karış aldığımız berberin usturası. Saçları nasıl kesiyorsa bu da dini kesen tehlike. Dinin yok olmasına tehlike. Allah affetsin kusura. Bunları ne yapacağız? Bunları da birbirinden barıştıracağız. Hepsi bir ol. Mümkün mü? Allah bilir. Bizim vazifemiz birleştirmek. فَمُدَاوَمَتُ الزِّكْرِ اَوْلَى وَاَفْضَلِ Zikre devam, zikre devam. En evlâ ve en eftal bir vazife olduğunu beğendik. Yine buyurur. اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ Şimdi bak, çok dikkat edin. Şimdi bize birisi sorsa, ya mümin kime derler? Ne deriz? Ya la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor mu adam? Diyor. Namaz bunu da kılıyor. Oruç bunu da tutuyor. İşte mümin ne? Biz deriz bu. Bak peygamber ne diyor ama? Ela uhbirukum bil mümin. Mümini size haber vereyim mi? Kimdir o mümin? Men eminehün nas min ala envalihin ve enfis. İnsanda iki şey var tabii. Biri can, biri de mal. Canlarına ve mallarına insanlar emin olduğu insandır mümin. Bu adam öyle bir mümindir ki bundan benim ne canıma ne de malıma zarar gelmez. Dediğimiz adamdır mümin. Yoksa kendisine emniyet edemediğimiz insan ne kadar çoku da olsa bu şeyin altına giremez. Lütfun altına giremez. Bunun içindir ki Cenab-ı Allah'ın Celle Aleyhi'nin birçok peygamberlere ve peygamberimizin de bizlere bildirdiği bir şey var ki siz yerin ve göğün. Bak bak iki tane burada. Burada amellerin eftali, yer adamların, yer mahlukun eftali dedi. Cenab-ı Peygamber diyor, yer ve gök ehlinin, yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, yer gök ehlinin ibadeti kimsenin elinden gelmez ya, teşbih olarak. Yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, sizde şu iki şey olmadıysa kıymeti yok. İki şey yoksa bunun kıymeti yok. Nedir? Hubbün fillah, huzun fillah. Şimdi hiyel halika dedi. Bu buğuz, hubbün fillah, buğzun fillah. Ama buğz şahsı değil. Allah için olan buğz. Yani binaenaleyh Allah yer ve gök ehlinin ibadetini istiyorsan iki şey lazım. Hubbün fillah, buğzun fillah. Bunu Allah buyuruyor. Birçok da peygamberimiz hadisleri bunların üzerinde. Nedir bu? Sevdiğini Allah için seveceksin. Başka gaye için değil. Sevmediğini de Allah için sevmeyeceksin. Burada buğuz var ama bu şahısların buğuzları birbirlerine. Bu buğuz Allah için olursa ben bunu sevmiyorum. Niçin sevmiyorum? Bu Allah'ın adamı der ki bu edepsiz bir adam. Sevilmeye layık bir adam değil. Onun için sevmiyorum. Ha, şimdi bu makbul. Ama bu ne demek bu? Sevdiğini Allah için sev. Sevmediğini de Allah için sev. Sevdiğini Allah için sev. Yani Allah'ın sevdiğini sev. Bizim anlayacağımız daha açık tabir. Allah'ın sevdiğini sev. Allah'ın sevmediğini sen de sev. Allah sevmiyor. Sen niçin seviyorsun? Allah'ın sevmediğini seviyorsan Allah'ın rızasına muhalif işliyorsun demek. Bu çok mühim. Allah-u Teala'nın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek müminin ilk vazifesi. Bu olmazsa diğer ibadetlerin kıymeti olmuyor. Allah kusurlarını da bilir. Şimdi bak ne güzel söyledi efendim. Mümin kim ya? Mümin, men eminehün nas ala envalihim ve emsine. Ne cana şey var? Ne de mala? Arabasına geldik ki sertik onun arabasını. Tekerine kırar, camını kırar. Neden yapıyorsun ya bunu? Hem Müslümanım diyorsun, hem de bunu neden yapıyorsun? Olmaz. Peki, mümini anladık ki mallarına ve canlarına herkesin emin olduğu bir adam. Peki. Vel Müslüm. Müslüman kim? İşte Müslüman abdest alır, namazını kılar, orucunu tutar, okur. Hayır, öyle değil. Men selimel Müslümun min lisanihi ve yedi. Bütün Müslümanlar bunun karşısında men eminemün nas. Burada men selimel Müslümun. Bütün insanlar emin olacak. Yani yalnız Müslümanlar değil. Bütün insanlar bundan bize zarar gelmez diyecek. Bu kadar emniyet kazanacak. Nasıl ki Peygamberimize Muhammed'e emin dediler. Ona emin adını verdiler. Bizi de herkes bizden de öyle emin olacak. Müslüman da bütün Müslümanlar bizim min lisanihi dilimizden ve yedihi elimizden emin olacak. Selamette olacak. Kimseyi ne dilimizde ne de elimizde incitmeyeceğiz. Yani onun için gıybet en büyük günah. Neden? İncitiyoruz karşımızdakini. Neyle? Dilimizden, elimizden. Elinden tek incitmek her zaman olmaz ama dilinden incittiklerimiz yok. Allah. Onun için bir mecliste oturduğunuz vakitte buradan kalkarken Allahümme afir lena vel meni ustabtena. Hem bizi affet ya Rabbi, hem bu gıybet ettiğimiz adamları da affet diyerekten ayrıca bir duası daha var. Bu duaları okuyup da kalkın meclislerden ki bu yaptığınız günahlar orada affolsun inşallah. Öyleyse Müslüman, bütün insanların, Müslümanların bunun elinden ve dilinden selametli oldukları insan. Şimdi bunlar burada söylemesinin yeri değil ama şimdi bunlar hep ikaz sadırında söyleyeceğiz ki insanlar menfaatleri için insanları hatta bazı cemiyetleri bile yerin dibine batıracak şekilde çirkin sözler söylüyorlar. İnsanın ağzına almasına bile teeddüp edeceği şeyleri söylüyorlar. Halbuki Müslüman ayıp örtücü olması lazım gelirken ayıpları açıyor. Halbuki açtığın ayıbın hakikati yok ortada. Onu da yalan söylüyorsun. Bu yalanla beraber bunu da yiyorsun ortada. İnsanın namusu, şerefi malından daha kıymetlidir. İnsanın şerefi malından daha kıymetlidir. Canıdır yani. Şerefinle uğraşmak, canıyla uğraşmak gibidir. Onun için gıybet denilen şey çok günah olmakla Cenab-ı Hak ne güzel bizi

neye kadar tenezzül eden bir adiliktir yani. Biz, ama bize hiç geliyor. Neden? Alışmışız buna. İkide bir hep birbirimizi yermek için bahane arar dururuz. Allah affetsin kusurlarını. İşte bizim Müslümanlığımızda bu kadar yani. Nefsimizi ıslah etmeye çalışacağız. Nefsimizi iyi etmeye çalışacağız. Nedir? Haddi zaten daha bozuk bir mahluk. Benlikçi bir mahluk yani. Onun için bütün peygamberler de ondan şikayetmişler. İnnen nefse le emmârı müşşû. Daima kötülükle emreder insanlara. Kötü işleri emreder. Bu nefis onun için makbul bir nefis değildir. Şimdi nefis başka bir şey değil ama. Şu beden nasılsa bunun bir küçüklük devri var. Bebeklik devri. Az büyüyor, çeşit çeşit atada. Kocaman bir adam oluyor, sonra ölüp gidiyor. Şimdi nefis de böyle. O küçüklük devresi var onun, bir çocukluk devresi. Bu çocukluk devresinde yaşıyor hala. Tekemmül etmiyor. Ama beden bak, tekemmül etti artık. Kuvvetlendi, konuşmasını biliyor, görüşmesini biliyor. Birçok şeyler yapıyor, neler yapıyor. Ama nefis hala o eski ıslah olmadı. İslah olmadı. Bunun ıslahı mücahideyle olacak. Mücahidenin başı yemeğin kısalmasıyla olur. Çok yemekle mücahide-i nefis yapılamaz. Ancak nefisler tekemmül eder, kemale ulaşır, ondan sonra yemekle serbest. Hastanelerimiz nasıl? Nefislerle mücahide, onun istediğini vermemek yani. Nefsinin istediğini vermek. Bu istediğin senin bakın kitaba uygun mu değil mi? Herkesin de aklı ermez, kitapta uygun olup olmadığını ne? Herkesin bilmesi mümkün mü? Ben bu işi yapmak istiyorum ama doğru mudur, değil midir? Bir de fikir danışmaya. Asıl danışmaya, böyle birisine önüne gelenleri sorarsan olmaz. Kendin tabii gözünden kestirdiğin birisine diyecek ki bu benim için rehber olsun da ya benim yanlış şeylerim bana söylesin de düzeltelim. Bunu kendi kendime benim ilmim yok ki. Fark edin diye ben bunu. Ha. Bunun için nefsini ıslah etmek isteyen bir büyükten ıslah yollarını öğrenmesi lazım. Nasıl ıslah edin ben bu nefsini? Yani şimdi hastanelere gittiğimiz vakitte doktorlara gittiğimizde bir reçete veriyor. Ama diyor, şunu da yemeyeceğim, bunu da yemeyeceğim, şunu da içmeyeceğim, bunu da içmeyeceğim diyor ya. Ama ben gene onun dediklerini yapmaz da onu da yersem, bunu da yersem, o hapı da yersem, sen hapı da yersem. Öyleyse nefis de hüküm böyle. Hem canı besleyeyim, hem nefsi de hakim olayım, olmaz o. Hapı besledikçe hap azıdır. Hap edemezsin üstünde. Ama yemini kesince boynunu büker de. Onun için, el mücahid, asıl mücahid kim? Men cahide nefsehu fî ta'atillâh. Allah'ın taatinde sabahleyin yataktan kalkıp da camiye gelmesini istemez ki can. Canın sabahleyin kalkıp da cami yataktan, hücretkirtan kalkacak. Camiye için cami biraz uzak değilse belki haklı olabilir ama bu kadar yola gidemem diyerekten yani ihtiyacı da olursa, yakınında olursa cami, buraya da gitmezse demek ki onun nefsi taat-ı ilahiden uzak. Şimdi bir de muhacir geldi. Vel muhaciru. Şimdi muhacir kim? İşte Bulgarya'dan, Sırbistan'dan, efendim Rusya'dan, Çin'den gelen muhacirler. Buradan gelmiş, bak vatanını bırakmış, anasını babasını bırakmış, malını mülkünü bırakmış. Gelmiş İslam ülkesi diye memleketimize. İşte muhacir diyoruz hep. Muhacir. Hayır, bak ne diyoruz ya? Vel muhacir, asıl muhacir kimdir? Men hecerel ata, men hecerel hataya ve zünûb. Hataları ve günahları bırakardı mı muhacir? Çünkü sen nereden hicret edersin? Mekke'ye de gitsen, huyu seninle gidiyor. Huyunu bırakamıyorsun ki. Huyun neyse ondan gidiyorsun da ya. Burada günah, bir misliken oradaki günah yüz misli atıyor. Dolabı yüz ama günahı da yüz. Bunun için bu muhacirlik iyi. Asıl muhacirlik hata ve günahlardan uzaklaşmak. Bir canımız var ama o canımızı zapt ediyor mu? Vakti gelince gel diyorlar. Peki deyip gidiyor. Hiç sesini çıkmıyor. E canım madem kuvvetin kudretin vardı dur az dedik daha burada bakalım. Yok. Hemen teslim olup gidiyor. Demek ki aciziz. Hastalıklarda da öyle her şeyde aciziz. Aciz olduğumuzdan dolayı bizi yaradana iltica mecburiyetindeyiz. Bizi yaradana aman yarabbim. Ben bu günahların altından çıkacak halim yok. Kurtulacak da halim yok. Sen bana yardım et. Beni koru. Beni muhafaza et, peygamberin pek çok duaları var. Bu dualardan bazılarını biz de okuyalım da Allah-u Teala'ya sığınalım. Sığınmadan olmuyor. Çünkü büyüklerin, dünyada da öyle, büyüklerin himayesine giren insanlar rahat ediyorlar. Bütün herkes çıkınıyor ondan. Bu filan adamın, filan büyüğün adamıdır. Beni sonra hırpalarlar diyor. Allah'ın şeysine sığınırsan

0: daha büyük, hepsini büyük. Bütün Allah hepimiz affetsin de kendisine her noktada sığınıp, ricalip, yalvarıp, yıkıran en güzeli de elham. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, arkadan İyyâke Ne'abudu ve İyyâke Nesta'in der, ne istiyorum kulum? İhtine sırâta müstakîm. Bu doğru yolu ver bana ya Rabbi. Bu doğru yolu bana ver. Allah günümüze lütfesin inşallah. Demek ki biz aciz olduğumuzdan Cenab-ı Hak Fatiha'yı bize ihsan etmiş. Bunu günde 40 defa da okuyoruz canım. Günde 40 defa da okuyoruz. Bazı şeyle bahtiyarlar da var, sazlık olaraktan 80 defa, 100 defa okuyanlar da oluyor. Yine yerimizde salıyor. Ama inşallah bir gün lütfesine mazhar oluruz. Vazifem kulluk. Vazifemiz kulluk. İnşallah Allah Teala o kemalde lütfeder. Ela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahir. Bak yine ne güzel. Size dünya insanlarının ve ahiret insanlarının amel cihetinden hayırlısını haber vereyim diyor. Ela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahir ve hayri ameli bit dünya. Dünyadaki amellerin hayırlısı ve ehli dünya ve ehli ahiretin hayırlısı ki men vasala men kata'ahu. Bu sıla-i rahim diyoruz ya, yukarıda da geçti. Sıla-i rahim bir akrabalık var ya, baba, ana, bir başta amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, bunların çocukları, ha, bir aile ocağıdır bunlar. Bir ağacın kökü, ötekilerde dalları budağıdır. Yani bu dal budakların birbirlerinden ayrılmaması lazım. Daima kökle irtibatını muhafaza edecek. Senin baban, benim babam bir diye. İşte bak yine biz birleşelim de birbirimizi elimizden tutalım, birbirimize yardım edelim, birbirimize hatırını soralım, hoş geçinelim. Bu vazifeyi yaparsak icabında gidiyor, bayramda elini öpüyor, cumada pazarda gidiyor, işte arada sırada gidiyor. Muhtaç bir ise yapabilirse yardımını yapıyor. Hiç olmaz hatırını alıyor. İşte bu men vasala men kata. Bu ama gelmiyor bize, ne yapalım? Bu darılmış bize. Gelmiyor, gelmesin bakalım. Biz gideriz. Bu safta boş yer varken, arka safta doldursan safı açmış oluyorsun. Nasıl akrabayı talikat ile alakası kesilmiş insansa, sen de böyle cemaatten alakanı kesiyorsun. Şimdi hatlar var ya bizim, önümüze gelen lambalar. Bu hattın arasında ufacık bir kopukluk olursa lamba sönüyor bizim. Neden söndü ya? Kopmuş. Ya ne diyorlar lan? Sigortası basamış diyorlar. Lamba yanmıyor. Ne yazacak? İşte onu ekleyeceğiz biz buna. Ne yazacak? Ha bu ayrılık gerek akrabada, gerek saflarda. O diyor her gün saflarınızı sık tutmuyor. Niçin? Şeytan girer demiş Cenab-ı Peygamber arada. Sizi ifade eder. Gönlümüzün namazı neler geliyor aklımıza? Hiç aklımıza olmayan şeyler hep geliyor. Neden? Şeytan içimizden çıkmıyor yani. Şimdi mücahedenin, nefisle mücahedenin en güzel yolu Peygamberimizin yolunda bakarsak pazartesi, perşembe orucu 2. Nedir haftada? 8 gün. Ayın 13, 14, 15'i de var. 3 de oradan eklersek ayın yarısını oturmuş olur. Bu da bize yeter. Oruç tutmak suretiyle en iyi oruç pazartesi, perşembe, bir de ayın 13, 14, 15, vücuda hiç zarar olmaz. Ruhaniyet nispete fazla olur. Allah affet. Sıla-i rahmet. Ve men ata, ve ata men haramuhullah. Yani şimdi yemiyor adam. Sıkmış, sıkı adam. Sana bir yardım etmiyor yani. Sen yardım et. Sen ona yardım et. Dişinden artık. Nedir artık? Buna yardımda bulun. Ve men afa ammen sala. O büyüklüğün birisi hem sıla-i rahim yapacaksın hem vermeyenleri vereceksin.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat etmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Yetim, toplumun uhdesindeki en ağır emanet. Sehl bin Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu. Ve aralarını hafifçe açarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurdu. Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Kalbinin katılığından dert yanan bir adama Peygamber Efendimizin yetimlerin başını okşa, fakirleri doyur buyurduğu nakledilir. Yetimin başını okşamak, kuşkusuz ona sevgi ve merhamet göstermenin yanı sıra kimsesizliğini unutturup ayakta durabilmesi için yardımcı olmak demektir. Bu noktada Allah Resulü, Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse Allah onu mutlaka cennete koyar. Ancak affedilmeyecek bir günah işlemiş ise o başka. Buyurarak yetimleri sahiplenip onlara kol kanat gerenlere cenneti müjdelediler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kendi ihtiyacı olduğu halde malını yetimle paylaşanları gerçek anlamda iyilik yapan kimseler olarak tanımlar. Allah Resulü ayrıca yetimin malının ona bakan kişi tarafından yetimin geleceği için işletilmesini, eriyip gitmesine ve tükenmesine izin verilmeksizin nemalandırılmasını istemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, kim malı olan bir yetimin velisi olursa o malı ticarette değerlendirsin buyurduğunda sahabe-i kiram bu tavsiyeye kulak vermişler, bunu bir ilke olarak benimsemişlerdir. Hazreti Peygamber'in ergenlik çağına geldikten sonra yetimlik yoktur ifadesi, yetimliğin ne zaman bittiğine dair sınır belirlemektedir. Fakat buradaki ergenlik çağına ulaşmak ifadesinden maksat, hakiki anlamda çocuğun ergenliğe adım atması mıdır, yoksa bunun başka bir izahı var mıdır? İbn Abbas'a yetimlik ne zaman biter diye sorulduğunda, ömrüme yemin ederim ki adam vardır, sakalı çıkar da hala kendi hakkını almaktan aciz. Kendi namına bir şey vermekten acizdir. İşte kişi kendi hakkını alacağında başkalarının alışverişi gibi doğru ve yeterli davranabiliyorsa, artık o zaman yetimlik durumu sona ermiş,

0: demektir diye cevap verir. Elinden tutulup hayata hazırlanmayı bekleyen yetim bir yavru, duygusal, bedensel ve zihinsel yönden korunup kollanmaya muhtaç bir emanettir. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu ve Resulü, tıpkı kadınlar gibi toplumun en hassas ve kırılgan kesimlerinden biri olan yetimler hakkında son derece dikkatli davranılmasını istemişlerdir. Ben iki zayıfın, yetim ve kadının hakları konusunda insanları şiddetle uyarıyorum. Onların haklarına el uzatılmasını özellikle yasaklıyorum. Hadis-i şerifi bunun en açık örneğidir.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Biliyorsunuz hadisi kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktım doyurmadın. Yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle taltif ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehadel tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye paslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bayramınız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Bugün Allah'a hamd şahalar olsun ki Kurban Bayramı'ndayız.
2: Efendim, zeyyinu mecaliseküm biz salati aleyye fe inne salatikum aleyye nurul leküm yevmel kıyame buyurmuş. Ebu Ümame radıyallahu anh'ı rivayet ettiğine göre Ebu Nuaym'de ve Deylemi'de var. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm, toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun.

salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir başka hadisi şerife geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecek. Bayramda büyüklere hürmet arz olunacak, küçüklere sevgi arz olunacak, hediyeler verilecek, şekerler, tatlılar, ikramlar olacak. Ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kessaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu ziyaretin umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manası söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi. Sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse. Ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi. Ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der. Efendim bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur. Efendim gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencilliğin böyle beni mahzunlaştırır bu dörtlükleri okuduğum zaman. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, üç gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk suyla işte yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor. Tabii bu ziyaretlerin bayramda ayrı bir önemi vardır. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dostlarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Dargınlar barışacak. Üç günden fazla dargın durmak haram. Efendim, ayrıca vefat etmiş kimseleri kabirlerinde ziyaret edeceğiz. Babalarımızı, annelerimizi, akrabamızı, dedelerimizi kabirleri ziyaret edip efendim 11 ihlas okumak en kısa ziyaret adabı, veya başucunda Yasin Tebareke okumak usulden böyle ziyaretler edeceğiz. Kabir ziyaretinden kabirdeki zat çok memnun olur, çok sevinir, çok istifade eder ve onu ziyaret eden kimsenin yaptığı onun hakkındaki duaları Allah kabul eder, istifade de eder kabirdeki. Onun için kabirde yatan mevtanızı, geçmişlerinizi, ahirete göçmüşleri ziyareti ihmal etmeyeceksiniz. Hatta onlar için hayır hasenat yapıvermek de iyidir. Mesela hacca gelenler için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ne olurdu bir kimse babası için, annesi için vefat etmiş, ahirete göçmüş bir yakını için hac yapıverse, hem sevabı o kimin niyetine yapıverdiyse ona gider, hem kendisi de gene bir nafile hac sevabı alır diye teşvik de ediyor bu gibi şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mevtaya faydası da vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki, nice insan vardır ki kabire hatalı, kusurlu, günahlı olarak girer, ama kabirden kıyamet koptuğunda kalktığı zaman el-va'su ba'del mevt hakkun, öldükten sonra dirilme kaktır mahşerinde toplanacak insanlar, o zaman günahsız

0: kalkar. E ne oldu? Günahları vardı gömüldüğü zaman. Kalktığı zaman hiçbir şey kalmamış. Arkasındakiler dua ede ede günahları gide gide tertemiz olabiliyor demek ki. Onun için kabir ziyaretinde unutmayın bu güzel günlerde. Sadakayı çok vermeniz gerektiğini demin söylemiştim. Yoksulları arayın, bulun, ziyaret edin. Akrabalının yoksulları önce gelir. Onların da gönlünü almaya, böylece onların da duasını almaya çalışın sevgili kardeşlerim. Hayatınız, sağlığınız, afiyetiniz devam ederken, aklınız başındayken, kendi imkanınızla ahirette sizin işinize yarayacak sevaplı işleri çok yapın. Allah-u Teala Hazretleri bize din-i mübin-i İslam için güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Her türlü şerlinin şerrinden, her türlü zararlının muzurluğundan bizi korusun. Yolunda daim eylesin. İbadetine müdavim eylesin. Nice nice nice bayramlara sıhhat afiyetle, huzur ve saadetle erişmemizi nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Hele ahirette huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlenize, cümlemize, sevdiklerimizle beraber nasip eylesin. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, kucaklar dolusu, gönüller dolusu sevgiler, saygılar, dualar, tebrikler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın."

0: Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
1: Bayram Söyleşileri.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Bayram Söylesi programından hepinize selamlar, muhabbetler. Hanımlar, beyler, bugün Bayram Söylesi programında böyle keyifle söyleşeceğimiz, muhabbet edeceğimiz bir konuğumuz var. Sizlere bu güzel sohbette eşlik edelim istedik. Santuri Sedat Anar, stüdyo konuğumuz. Sedat Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı bayramlar.
3: Sağ olun. Sizin hayırlı bayramlar.
2: Nasılsınız? Ne var ne yok?
3: Biraz rahatsızım. Üstad, böyle soğuk almışım. Evet. Bayramı böyle geçireceğim herhalde.
2: İstiyorduk ki sizden aslında canlı parçalar dinleyelim. Hı-hı. Ama sesten dolayı albümlerden dinleyeceğiz, kayıt dinleyeceğiz.
3: Geçen sefer canlı yapmıştık. Evet. Bu sefer maalesef. Evet. Hafızası sınırarak.
2: Canlı müziğin tadı her zaman daha farklı. Yani canlı performanslarında kim olursa olsun, hangi tür olursa olsun, canlı müzik daha böyle bir keyif veriyor insana. Aslında o ses dengesinin, ses kalitesinin kayıtta daha iyi olmasına rağmen niyeyse canlı daha çok seviliyor. Sebebi nedir?
3: Çünkü her çaldığınızda, mesela kayıtta bir şey çalındığı zaman hep aynı şey kaydedilmiştir ve aynı eserde aynı sesleri duyarsınız. Ama canlı çaldığınızda, her çaldığınızda başka bir ruh, başka bir enerji vardır. Yani bir çaldığınız diğerini tutmaz. Asla frekanslar birbiriyle uyuşmaz. O yüzden onun lezzeti, böyle kalbe dokunması çok daha etkili oluyor. Ben zaten müziğin böyle kapalı odalar içinde kaydedilmesini de sevmiyorum. Şimdi mesela Avrupa'da şöyle bir sistem geliştirildi. İnsanlar işte akustik bir kilise gibi ya da çok eski bir tiyatro sahnesinde konser yapıyorlar. Çalıyorlar, canlı çalıyorlar. Onu albüm olarak basmaya başladılar. Hmm. Ama Türkiye'de kanal kayıt diye bir şey var. Enstrümanları tek tek çalıp, işte bizim yaptığımız gibi vokal ayrı alıyorsun, santur ayrı kaydediyorsun, ritimleri ayrı kaydediyorsun. Sonra üstte birleştirip şey yapıyorsun. O yüzden ben de bunun şeyini, doğruluğunu düşünüyorum yani.
2: Hatta yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de de konser kaydından albüm denemeleri oldu diye,
3: evet,
2: biliyorum.
3: Ama çok az, yani bir 10 parmağı geçmez öyle.
2: Evet.
3: Daha çok böyle senfonik kayıtlar, yani bir sürü yaylı orkestranın olduğu şeyler. Çünkü o çok böyle ustalık isteyen bir şey. Ton başların çok iyi olacak. Yani konser kaydından albüm yapman için. Mesela en güzel yapılmış albüm Kutsi Ergüner'in Çınaraltı albümüdür. O tamamen şey olarak,
2: konser kaydı
3: olarak kaydedilmiş bir albüm ve o şey diğer albümlerinden çok çok daha iyidir. Daha güzeldir. O yüzden canlı çalmak benim de düşüncem, yani böyle santürü bir yerde bir saat çal.

0: Sonra onu albüm olarak basmak çok daha mantıklı, çok daha güzel geliyor.
1: Yani o ruhun, o anki hislerin bir şekilde hem enstrümana hem sese yansıdığını varsayıyoruz.
0: Çünkü önünde bir mikrofon olunca böyle tereddüte gidiyorsun çalarken.
1: Bir de evet, o an yani en iyisini yapacağım şeyle duyguyu bastıran bir mükemmelliyet duygusu var. Yani evet, farklı kesinlikle. Bir duygu daha giriyor işin içine. Kurban söyle istedik, böyle direkt müzikle başladık evet. Ama konu öyle gelişti. Bu gidişata göre de şöyle güzel sizin eserlerden bir tanesini dinleyelim. Dem Bu Dem'dir eserinizi dinleyelim. Sonra yine kurban özelinde devam edelim.

Sevgili dinleyenler, Bayram Söyleşisi programında bugün Santori Seda Taner konuğumuz. Bayram Söyleşisi'nde, bayram muhabbetinde sizlere evlerinize bu şekilde misafir olmak niyetindeyiz. Şimdi yine Bayram Şekeri tadında size böyle güzel bir eser dinletelim. Arkasından söyleşimize devam edeceğiz.

0: Sevgili dostlar, Akra'da birlikteliğimiz devam ediyor. Santori Sedat Anar'la birlikte. Evet, Üstad, Kurban Bayramı benim için böyle her zaman ayrı bir yerdedir. Yani hani bayramlar evet bizim için özel günler ama bu Kurban Bayramı işin içinde emeğin de olduğu bir bayram. İşin içinde böyle bir hareketlilik var falan, hani bana böyle daha özel, daha farklı bir yerdeymiş gibi hissettiriyor. İnsanların da mesela çocukluk anılarına baktığın zaman Kurban Bayramları daha böyle bir farklıdır. Anılar sanki orada birikmiş gibi bir durum vardır. Sen ne dersin, neler söylersin?
1: Ya benim için de öyle, çünkü biz 7 kardeştik yani, evet. 7, şimdi hepsi bir yerde yaşıyor. Dağıldık böyle. Kurban Bayramı'nda o zaman yani çok 2-3 yıl falan hepimiz bir arada olabildik, onu hatırlayabiliyorum çocukken. Aa, sonra abimler yurt dışına gittiler işte, orada yaşamaya başladılar. Ama şöyle bir şey var, her Kurban Bayramı'nda biz birlikte oluyoruz yine. Halen o bir geleneksel bir şey oldu. Ramazan Bayramı tercih edilmiyor bir araya toplanmak için. Kurban Bayramı tercih ediliyor. O yüzden benim için şey yani, bir aile huzuru, aile mutluluğu yaşıyorum Kurban Bayramı'nda. Onun dışında işte küçük bir köyde doğup büyüdüğüm için yani böyle herkesin bir arada toplanıp kurbanlarını verdiği bir yer var. Orada herkes işte kurbanı kesmeden önce birbiriyle bayramlaşır, birbiriyle şey yapar. Bu da benim için çok güzel bir şeydir. Çünkü herkesi görürsün, bütün köyü görürsün orada.
0: O daha çok böyle unutulmaz, bir de insan

0: Böyle en güzel hallerini hatırlarsın ya,
1: evet,
0: çok
1: evet.
0: özel bir tarafı var.
1: Yani böyle namaz çıkışı insanlar birbiriyle şey yapar ama bizde namaz çıkışı da bayanlaşır tabii ki. Köy meydanında şey olur, daha çok şeyden önce mezarlık ziyaret edilir, yakınlar ziyaret edilir. Orada herkes birbirini görür. Oradaki o şey, kutluluk mesela çocukken Kurban Bayramı benim için mesela şeker mutluluğuydu. Mezarda şeker dağıtılırdı falan bizim için. Şey oluyordu. Daha sonra o işin manevi boyutunu tamamen işte aklım çocukluktan çıkıp büyümeye başlayınca beni daha da çok etkilemişti. O yüzden Kurban Bayramı deyince aklıma kendi köyümdeki bu şeyler geliyor.
0: Evet. Kalabalık ailede yaşamak nasıl bir duygu abi? Nedir? Bize biraz anlatsan. Çünkü artık mesela tabii ki istisnalar muhakkak var geniş aileler ama günümüzde genelde böyle 2-3 çocuk durumu var maalesef. Ne diyorsun abi, böyle çok çocuklu ailede büyümek nasıldı?
1: Ya şimdi mesela köyümden bahsedeyim. Yani bir köy meydanı var. Meydanın dibinde bizim ev, amcamın evi, ninemlerin, halamların, herkes o meydanın etrafında. Çünkü kendi arsamız, fıstık tarlalarımız var. Herkes orada ev yapmış, şey yapmış. Sürekli böyle bir şey içindesin. Sosyalleşiyorsun yani kendi akrabalarınla.
0: Evet.
1: İşte kuzenlerin senin en yakın arkadaşların oluyor. Başka arkadaşların da oluyor da. Kalabalık bir ailenin
0: sosyalliği aslında orada, hani kalabalık aile olduğu için evde öğrenmeye başlıyorsun yani.
1: Tabii ki.
0: Hatta şunu söylemek bilmiyorum, öyle bir deneyim yaşanıyorum ama yani hayat mücadelesini öğrenmeye başlıyorsun desem herhalde yeridir çünkü.
1: Evet, evet. Mesela ben üniversiteye gelene kadar köyde yaşadım ben. Ankara Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmıştım. Orada mesela yurtta kalıyordum. İşte yemekhane kuyruğunda kuru fasulye aldım. Böyle oturdum masaya, kaşığı kuru fasulyeye uzatırken başka el göremedim. Yani beni hüzünlendirmişti bu. Normalde böyle biraz şey de yaparsın, böyle bu bazen eğlenceli bir şey de olur. Hemen ben yiyeyim bitireyim falan. Çünkü bizde bir sini gelir ortaya. Herkesin özel bir tabağı yoktur. Urfa'da hani senin tabağın bu benim tabağım, öyle bir şey yok yani. En azından benim köyümde yok. Ondan çok eminim yaşadığım için. Oturunca kendime ait bir tabağın olmayışı beni hüzünlendirmişti. Ya bu nasıl bir şey, böyle gözlerim dolmuştu. Yani nasıl yani, benim mi yemeğim var sadece, benim mi tabağım var falan. Bazen insanlara mesela bu çok şey gelir, hani işte daha iyi artık, daha rahat yemeğini yemişsindir. Öyle değil halbuki. Onu aldığın lezzet, onu aldığın şey, o kardeşin senden önce bitirmesin diye çabalaman, yemen falan. Onun eğlencesi, neşesi, huzuru başka bir şey yani.
0: Evet, kesinlikle. Yani öyle birleştirici unsurlar insana ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk veriyor ve aslında bir yandan da böyle sanki böyle bir psikoterapi gibi falan da bir şey var değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yani son zamanlarda böyle psikologlar işte danışmanların artmasının sebebi acaba sıla-i rahimin azalması mı, bu olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Çünkü zaten Peygamber Efendimizin tavsiyesi ve insan böyle sevdikleriyle hemhal olunca, onlarla yakınlaşınca, ister istemez dert paylaşınca, halleşince o aslında böyle bir terapi gibi bir tarafı oluyor. Geniş ailenin böyle de bir tarafı olabilir.
1: Ya sürekli şey var, misafir var. Sürekli misafir ağırlıyorsunuz. Bu iyi bir şey yani. Urfa'da kim ne derse desin, yani insanlar misafir ağırlamaktan mutlu oluyorlardı şeyden. Mesela bizde düğün yapılsın, bir düğün yapıldığı zaman öğle yemeğine 7.000-6.000 lahmacun yapılır en az. Çünkü herkes gelir. Yani köylü gelir, akraban gelir, uzaktan akrabaların, çevre köyden seni tanıyanlar şey falan. Bütün o insanların bir arada olduğunu düşününce insana ayrı bir huzur veriyor. Ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum. Çünkü bir sürü insan görüyorsun ve şey yapıyorsun, onlarla muhabbet ediyorsun, konuşuyorsun. O sofranın bereketi de orada. Ben mesela çok saçma da gelebilir bu. Gerçekten yalnız yemek yiyemiyorum. Öyle problemim var. Ya birisi sürekli yanımda olmak zorunda falan. Mesela bununla eşimle onun yayını çok yapıyoruz falan. Çünkü keyif alamıyorum. Çünkü çocukluğumdan beri hep öyle bir ortamda büyümüşüm. Öyle bir yerde doğup büyümüşüm.
0: Abi problemi bu olsun. Çok güzel bir problem yani.
1: Bazen çok şey geliyor. Yani şehirde doğup büyüyenler bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorlar. Nasıl yani falan.
0: Yani tabii ona göre sonuçta sadece bir biyolojik bir ihtiyaç var orada. Fizyolojik bir ihtiyaç var. Ve bunun evet. hallolması lazım. Sen orada yani yemekte fizyolojik ihtiyaçtan daha fazlasını karşılıyorsun.
1: Tabii ki böyle onu anlatmak, onu yaşamak başka bir şey yani. Onu hissetmek yani. Hı hı. O yüzden huzur vermiyor. Mesela bazen çok şey öğrencilik hayatımda da böyle huylar edindim kendime. İnsan böyle belirli bir şey içerisinde yaşayıp onunla huzur buluyorsa sonradan onu atmak da istemiyor. Hep öyle yaşamak istiyor.
0: O huzurun tadı da başka. Mesela şey de öyle bayramlarda mesela evet bayramlarda herkes çok mutludur. Herkes çok keyif alır bayramdan. Ama aslında bayramda bizi mutlu eden şey bir şey gezmek, en güzel kıyafetlerimizi giymek, bir şey gittiğimiz yerlerde tatlılar, börekler yemek mi? Yoksa aslında o Sıla-i Rahim'in vermiş olduğu bir rahatlık, onun vermiş olduğu bir mutluluk mu? Yani bu da böyle evet bayramlarda mutluyuz ama bizi aslında mutlu eden şey bu olabilir mi diye de böyle bu da böyle düşünmeden edemediğim konulardan bir tanesi.
1: Ya işte
0: hatta bu yüzden sözünü kesiyorum. Mesela İstanbul'da hani normalde memleketi başka bir yer olup da İstanbul'a taşınanlar için İstanbul'da bayram böyle çok eğer bayramda İstanbul'da kaldıysa çok bayram havası olmuyor. Yani neyse böyle memlekete gidip orada evet, ama akrabaları görmek insanı mutlu ediyor.
1: Ramazan'da, Ramazan ayında İstanbul'da onu hissediyorsunuz. Yani Ramazan ayında olduğunuzun farkında. Kurban Bayramı için aynı şeyi söyleyemem gerçekten.
0: Evet.
1: Dediğim şeyler işte sürekli yaşadığınız ortam, o büyüdüğünüz insan İstanbul'da şimdi yerli halkı bulmak da çok zor. Hep göçle geliyor tabii, falan evet, filan. Bence bayramdaki en güzel şey İstanbul'un bomboş olması yani. Sokakların sakin olması.
0: İstanbul en iyi bayramda gezilir evet. bir laf var ya sen. Evet. O zaman bir müzik arası daha verelim. Bugün tabii bayram söyleşisi olduğu için böyle ikram niyetiyle bol bol böyle sizin güzel eserlerinizden dinlemek istiyoruz. Evet. Hangi eserinizi dinleyelim?
1: Ya Resulullah.
0: Ya Resulullah. Evet. Tamamdır. Sevgili dostlar, Sedat Anar'dan dinleyeceğiz yine Ya Resulallah eserini. Ardından söyleşimize, bayram muhabbetimize devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyenler, Akra'da Bayram Söyleşisi programımız devam ediyor. Santuri Sedat Anar konuğumuz. Evet Sedat Bey, şimdi bayram konuştuk, müziklerden konuştuk. Müziğe tekrar gelmek istiyorum. Yani sizinle tanıştıktan sonra mı benim dikkatimi çekmeye başladı? Ne oldu bilmiyorum ama santur daha çok duymaya başladım. Sanki böyle hayatımın bir dönemine kadar hiç duymamıştım. Hı-hı. Bir duydum ve arkası gelmeye başladı gibi. Yani bende böyle bir algıda seçicilik mi oldu? Yoksa hakikaten bu alanda da böyle bir talep mi var, ilgi mi var? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ya şimdi
0: daha
1: biz,
0: çok duyulmaya başladı
1: evet,
0: yani.
1: Evet, ben santur 2007 yılında başladım. O zaman Türkiye'de bir ya da iki kişi vardı santur, elinde santur olan. Sonra şeye gidip geldim, İran'a gidip geldim ve bir santur aldım. İşte İran'da ders almaya başladım.
0: İran'da epey yaygın herhalde değil mi?
1: Evet evet. Ya yani bizde bağlama nasıl şeyse İran klasik müziği içinde de santur o kadar aktif kullanılıyor falan. Sonra Fatih Akın'ın Köprüyü Geçmek diye bir müzik belgeseli çıktı. İstanbul'daki müzisyenleri şey yaparken. Siyasiye Band diye bir grup vardı. Bir 2,5 dakikalık santurla şey çalıyordu. Hani çalım olarak çok teknik açıdan iyi bir çalım değildi ama santura teline vursanız bile çok güzel tınlar yani. İnsanlar orada santur sesini duydu ve böyle herkes şey oldu, meftun oldu. Bu ne güzel bir enstrümanmış falan filan. Mesela hiç unutmuyorum, o filmden sonra böyle bana o kadar çok şey gelmişti ki sosyal medyadan ulaşıp santuru nereden edinebiliriz? Çünkü santur satan bir yerde yoktu Türkiye'de. Yani santur alabileceğiniz malzemesi yok, şey yok falan. Sonra bizim bir arkadaşımız, Ozan Özdemir diye bir arkadaşımız, İzmir'de yaşıyor. Konservatuvar öğrencisiydi o da. O kafayı koydu yani, ben santur yapacağım dedi. Ve İran'a gidiş gelişler yaptı o da. Oradaki santurun nasıl yapıldığını, her şeyi böyle

0: konser ve söyleşi falan. Yani sıkıntı şu, Türkiye'deki gençlerin çoğu biraz da marjinal görünmek için, ya biraz da böyle farklı görünmek için İran kültürüne heves etmeye başladı. Mesela ben santur çalıyorum ama ben santuru Anadolu'daki işte müzikal şeyle birleştirip Niyazi Mısır Hazretleri'nin şiirine besteler yapıp albüm yapıyorum, ya da Yunus Emre Hazretleri'nin işte Amak Hayal, biliyorsunuz zaten. Ama bu gençlerin şöyle bir şey oldu, işte İran kültürü, İran sineması, İran şiiri üzerine çok da bilinçli bulmuyorum. Hani mesela işte burada Farid Farjad denilince herkes bilir. İşte ben İran'da tanıyan birisine rastlamadım. Çok saçma gelebilir ama İranlı arkadaşınız varsa sorabilirsiniz. Bir kişi bile Farid Farjad'ı tanımıyor. İşte mesela daha başka örnek vereyim. Mesela Mohsen Namcu denilince böyle şey olur. Mohsen Namcu çok az kişi tanır, çok az kişi dinler İran'da. Mahsa Vahdat işte mesela, o da öyle, çok az kişi İran'da dinler. Şöyle bir şey var, İran'da çok kabul olmayan, çok bilinmeyen şeyler İran kültürü üzerinden Türkiye'deki gençleri etkileyebiliyor. Biraz şaşırtıcı bir şey. Santur'un popülerliği de burada geliyor. Hani ben santur İran çalgısı ve ben çalıyorum. Aslında santur İran çalgısı değil. Santur'un köken olarak nereye ait olduğuna dair bir bilgi de yok. Santur Tevrat'ta da bahsediliyor. Yahudiler bizim diyor, Türkler bizim diyor. Orta Asya'dan geldi diyor. Macarlar bizim diyor. Öyle bir şey de yok. Bir marjinalleşme söz konusu. Mesela Firu Fehruzat, işte kuş ölür sen uçuşa hatırla. Bütün sosyal medyada %80 insanın paylaştığı bir cümle. Ama Firu'nun diğer şiirlerini okumuyorlar. Bu yüzden bir doğu merakı var. Ben yani biraz da bu beni rahatsız ediyor. Kendi yanı başımızdaki bir kadim kültür dururken niye gidip İran'ın kültürüne heves edip şey yapıyoruz? Yani
1: her yer için geçerli aslında bu
0: evet
1: yani.
0: evet ya yani ötekileştirme, çünkü her şeyi biz tüketiyoruz. Bak, Türkiye'de müzik piyasasında ben çok bariz görünmüyorum. İşte bir dönem protest müzik çok revaçtaydı, işte arabesk öyleydi, patladı. Arabeskin zaten popüler olması da yine şey, bir politika üzerineydi. Sürekli Batı'yı medenileşmek için Batı müziği, klasik müzik dinletildi ve insanlar Arap radyolarını dinlemeye başladı ve arabesk Türk müziğin piyasasına öne girdi. Onun da piyasası oluştu, o da bir kenara gitti. Mesela çok iyi gözlemliyorum şu an böyle. 10 yıldır böyle

0: şairin, mutasavvıfın, işte Yunus Emre zaten hafız neyse İran için, Türkiye için de Yunus Emre'nin ne olduğunu düşünüyorum. Muazzam bir bilgelik, muazzam bir şiir.
1: Yunus Emre demişken oraya böyle bir parantez açmak istiyorum. Yunus Emre sanki böyle anlaşılamayan bir deryaymış gibi geliyor, evet, bana. Tabii istisna, yani muhakkak böyle çok çok üzerine çalışanlar, fikir yoranlar, o kıymeti bilenler tabii ki de var. Tabii yani biz Türk halkı olarak seviyoruz da Yunus Emre'yi, ayrı bir şey, ama sanki sevdiğimizin aslında daha ötesinde, daha derinlerde bir şey varmış gibi. Yani inanılmaz muazzam bir sadelik, yani böyle en anlaşılabilir tasavvuf şiirleri kimindir desek herhalde kuşkusuz Yunus Emre deriz, ama böyle muazzam bir derinlik var. O derinliğe bir dalmak gerekiyor gibi geliyor. O derinliği böyle sade bir dille anlatabilmek büyük bir böyle sanatmış, büyük
0: ya
1: bir
0: işte o Türkçenin kudreti, geliyor. Türkçenin gücü. Ben mesela dün eşimle bu konuyu konuştuk böyle. Eşim Farsça, doktora tezi Safaviler çalıştığı için, hı-hı, ve Farsçası çok iyi onun. Bence dedim hani şeyi konuşurken, Yunus Türkçe'de böyle, hani Yunus şöyle bir söz vardı. Yunus kendinden öncekilerin sonuncusu, kendinden sonrakilerin de öncüsüdür.
1: Yani çok güzel.
0: Şey yani o sadelik, o şey mesela şiiri okuyunca böyle şey olursunuz. İçinde bir müziği barındırır. O şiiri mesela hiç Türkçe bilmeyen birisine bile okusanız, mesela bunu hafızda da yapabilirsiniz. Farsça bilen birisi hafızın şiirini okusa o kulaktaki o ritmi, o ahengi alır. Yunus'ta da bunu çok güzel görürsünüz ki bazen ben sırf bu yüzden Yunus şiirleri okuyorum. Birisine Yunus şiirleri okuturuyor. O kadar güzel ki mesela hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir diyor Yunus. Hani 72 millet biz böyle hepsi yaradanı severiz, yaradandan ötüp. Onu yaşamış birisinin.
1: Evet, onun derinine inmek, yani ne demek istiyor, nedir? Evet sevgili dinleyenler, Sedat Anar'la söyleşimiz devam edecek. Şimdi bir eser arası daha verelim. Sonrasında tekrar akrep frekanslarında beraberiz.

0: Sevgili dinleyenler, Akra'da Bayram Söyleşisi programımız devam ediyor. Santuri Sedat Anar konuğumuz, güzel eserlerini dinliyoruz. Üstad, daha önceki programlarımızdan hatırlıyorum. Yani ben bu sokakta çalmaya, sokak sanatına devam edeceğim diye böyle bir söylemim vardı. Nasıl devam ediyor mu?
1: Şimdi
0: bir de bu konudaki mesela gözlemin de nasıl? Artık hani daha sık rastlıyoruz ve insanlar da sanki bu kültüre artık hani alıştılar, alışıyorlar, bir karşılık buluyor gibi görüyorum ben. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ben 2007 ve 2015 yılları arasında Ankara'da sokakta çaldım ki Ankara'da yaşayanların hepsi beni tanır. Türkiye'de sokak müziği 90'lı yılların sonunda falan oluşmaya başlamış bir kültür. Yani 20 yıllık bir tarihi var. Çok, o yüzden çok oturmuş bir kültür değil. Şimdi yavaş yavaş şey oldu. Mesela yaklaşık yanılmıyorsam 7 yıldır her metro istasyonunda bir sokak müzisyeni koydu. Hani daha öncesinde şöyle bir şey oluyordu. Sokakta çaldığı zaman zabıtalar geliyordu, polis geliyordu. İşte çalamazsınız, işte burada vergi ödemeden şey yapıyorsunuz. Çünkü o kültürü onların da bir suçu yok. Onlar o şeyi görmediği için, öyle bir kültürde yaşamadıkları için çok şey geliyordu. Ben de sokakta müzik yaparken böyle çok uzun süre günlük tuttum yaşadığım şeyleri. Bazı haraç isteğin oldu. Yani aslında çok güzel bir yer de çok kötü şeyler de yaşıyorsunuz sokakta. Çünkü orası sokak yani. Herkes orada. Yani
0: iyiliğe ve güzelliğe, iyiliğe kötülüğe her şey gibi bir.
1: Evet yani ben hatta söylüyorum. Müzik her şeyi birleştirir böyle. Neşet Ertaş konserine gitmiştim. Böyle her kesimden insan vardı. O kadar çok mutlu olmuştum ki. Sokakta öyle. Her kesimden insan var yani. Yürüyor. Birbirinden habersiz falan. Sokakta çalmak bir cesaret işi ilk önce. Çünkü herkesin içinde hani böyle şey olur ya, bir şarkı söyle utanırsın sınıfta, ortaokuldayken, lisedeyken. Sokakta öyle bir şey yok. Bir özgüven olması gerek insanda. Bu sadece müzik için de değil. Mesela sokak tiyatrosu yapan insanlar da var. Avrupa'da çok rastladım ben böyle gezerken. Sokakta tiyatro yapıyorlar falan. O da inşallah Türkiye'de zamanla oturur da böyle cesaret ve özgüven.
0: Türkiye'de çok yok herhalde değil mi
1: yok,
0: bu?
1: Yok, sokak tiyatrosu Türkiye'de şu an hemen hemen hiç yok. İşte o özgüven, cesaret size şey yapıyor böyle, insanlarla iletişim kurmanız, sizin daha da işinize sarılmanıza yarıyor işte. Ya hatta ben şey diyorum, sokak benim için insan, sokağı insanlardan daha iyi tanıyorum ben. Bir yere girince böyle bu sokak böyle işte o ruhu göre hissedebiliyorum. Çünkü neredeyse 10 yıla yakın bir süre vakit geçirdiğim bir yer benim orası. İnsanların duruşlarından, bakışlarından, orada müzik yapılacak mı, yapılmayacak mı onu hissedebiliyorum, ayırt edebiliyorum. Deneyimlemek gerek yani, sokak bambaşka bir şey. Herkes gelebilir. Çünkü sen sokakta bir yükseklikte değilsin müzik yaparken. Halkla iç içesin ve her kesimden insana hitap ediyorsun.
0: Evet, o söylediğin çok önemliydi. Hani dedin ki sahne yok, hepimiz aynı, evet, aynı kaldırımdayız.
1: Bir takım elbise giymiyorsun. Bir kravat takıp insanların karşısında sanatçı. Çünkü bunu da çok doğru bulmuyorum ben. Böyle çünkü seyirciyle, dinleyiciyle aranda bir mesafe olmamalı bir sanatkarın hiçbir zaman. Bu yüzden hiçbir zaman takım elbise giymedim ben. Hep böyleydim yani. Kendi nikahımda bile sokakta nasıl giyiniyorsa öyle giydim. Şortla, tişörtle evlendim yani. O şeyi hissediyorum. Evet, biraz şey ilginç geliyor fotoğrafları paylaşınca böyle şey. Eşim de benim gibi düşünüyor. Çok o resmiyet bizi... Beni daha böyle olmak, doğal olmak daha mutlu ediyor beni. Sanatçı halkın içinden çıkan bir şey. Ben hep şey söylerim zaten. Ben ilk önce hak için müzik yaparım, sonra halk için müzik yaparım yani. Evvela Allah yani. Ya Allah'ı biliyorsan da insanlara öyle davranamazsın. Seni seven, seni dinleyenleri.
0: Peki gözlemin nasıl? İnsanlar artık daha çok kabul edebiliyor gibi. Hoşuna
1: evet,
0: da gidiyor. Bir karşılık var yani. Eskiden ya deli mi bu falan gibi bir bakış açısı varken.
1: Hey, oğlum, bize de
0: şimdi hoşuna gidiyor. Hatta dün metroda kanun çalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Önümden giden adam o sanatçının yanından geçerken o da şarkıya eşlik etti.

0: yaptı falan, böyle bir söylediler falan, ama sonra herkes yoluna devam etti bir şekilde. Karşılık bulmaya başladı gibi geliyor bana.
1: Ya büyük şehirde daha çok aktif, daha güzel oluyor. Çünkü çok kalabalık bir şey. Mesela metroda çıkan insan, İstanbul'da öyle bir şey ki sabah iş, akşam iş çıkışı. Hayat böyle geçiyor. Uyuyorsun, sabah iş. Sadece hafta sonunun var şey. Onu, gününü güzelleştiren bir şey müzik oluyor zaten. Başka hiçbir şey değil.
0: Evet.
1: Yani bu yüzden büyük şehirde yaygınlaşmasının en önemli nedeni de budur zaten. Çünkü göremiyor. Adam sıkılmış işten, bunu almış evine gidecek. Hani o stresin arkasında o 1 lira önüne bozukluk atıyor ve o huzuru buluyor kendinden. Bunu sokakta yaşıyor yani. Bir mekana gidip işte bir kahve ya da ne bileyim başka bir şey söylemek zorunda kalmıyor. Başka bir para ödemek zorunda kalmıyor. Başka bir zaman harcamak zorunda kalmıyor. Metrodan çıkınca karşısında konser veren birisini görüyor. Ya da sokağa çıkınca karşısında müzik yapan birisini görüyor. Bu güzel olan bu zaten.
0: Yani aslında belki normal zamanda böyle bir canlı işte santur dinleme, santur örneği verelim. Normalde öyle bir canlı santur dinleme imkanı olmayacak. Ama orada geçerken bir dakika bile olsa, bir 30 saniye bile olsa ya kulağına o name gitmiş oluyor bir şekilde.
1: Ya çok ilginç, mesela bir video var, çok internette dolanıyordu, çok popüler. Dünyaca ünlü bir kemancı var. Avrupa'da sokak müziği çok yaygın. Çünkü neredeyse bir asırdır yapılan bir şey. Çok eskiden beri yapılıyor da bir asırda çok yaygın. Normalde mesela konser biletleri 100 dolar falan yani. Konsere gidip dinlemek falan ve bir metro çıkışında keman çalıyor. İnanır mısın, böyle bir saat boyunca bir çocuk dışında kimse para atmıyor. İnsanların algısı işte bu. Yani benim resmiyetten, işte o takım elbise giymemekten, o sahneye çıkınca yükseklik, bu yüzden şey yapıyor. O insanlar ona 100 dolar para verip o salonu dolduruyor. Sonraki konser görüntüleri var YouTube'da. 100 dolar vererek neredeyse 2500 kişilik salonu doldurup onu dinlemeye geliyorlar. Ama orada sokakta çalınca şey, hiç kimse tarafından önemsenmiyor. Bizde işte böyle bir sanatı böyle bir yüceleştirme şey var, bilmeden etmeden. Eğer kulağın iyiyse ve ruhun müzikten anlıyorsa orada durur, onu dinlersin.
0: Yani
1: sokağın böyle bir gücü var yani.
0: Evet. Üstad, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hastasın, sesin kötü. Ona rağmen kırmadın bizi buralara.
1: Özür diliyorum. Bizi dinleyenlerden de bu ses tonuyla öksürerek kusuruma bakmasın.
0: Estağfurullah. Yani bizi canlı dinlemeyi arzu ederdik ama artık nasıl bir dahaki programımıza diyelim. Albümünden böyle güzel eserler çaldık. Yine kapanışta da Ey Bülbülü Şeyda eserini dinleyelim. Öyle veda etmiş olalım dinleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.
0: Hayırlı bayramlar diliyoruz.
1: Sağ olun. Ben de herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar mübarek olsun.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Santuri Sedat Anar konuğumuzdu. Bayram Söyleşisi programıyla evlerinize konuk olduk. Sizlere söyleşimizle, muhabbetimizle eşlik etmek arzusunda. Hepinize, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman da oradaki kabilelerin de, efendim, kendilerine göre Yahudilerin de orada yaşayan ve kabilelerin de bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil, Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz diye de bilinen Arapça şekliyle bayram. Bir de bu Kurban bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle, kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri. O bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh hali içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz efendim hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim, ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.
1: Akre stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler ve de hayırlı bayramlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla karşınızdayız. Tüm dinleyenlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz. Ve sizler için derlediğimiz haberlerden oluşan bayram programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize kulak veren tüm dinleyenlerimizin bayramını tebrik edelim. Güzel, muhabbetli, neşeli bayram günleri içerisindeyiz. Kimimiz için ailemizle bir araya geldiğimiz sebebiyle sevinçli, mutluluk dolu günler. Kimimiz için belki yanımızda olmayanlar ya da kaybettiklerimizi hatırladığımız, yad ettiğimiz için belki buruk geçen bir bayram günündeyiz. Öyle ya da böyle bir araya gelme vesilesi olan, şükür vesilesi olan, muhabbet ve selamlaşma vesilesi olan bayram günlerini idrak etmeye çalışıyoruz. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. Birazdan haberlerle buradayız efendim. Güzel bir eserin sonrasında.

Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da bu özel programla birlikteyiz. Rabbimizin bize ikramı, lütfu, ihsanı olan bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Kurban, kelime anlamı itibariyle Allah'a yakın olmak ki Allah'a yaklaşmak için kesimiz kurbanla anlam kazanıyor. Rabbin için kurban kes emrine uyan imkan sahibi müminler, İbrahim'i bir bilinçle ve İsmail'i bir teslimiyetle kurbanlarını kesiyorlar. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek bu ibadeti yerine getiriyor ve aynı zamanda aslında bu ibadetle birlikte ne oluyor? Bir yardımlaşma.

0: Yapma, paylaşma, sevinç ve muhabbet günleri oluyor. Kesilen kurbanlar bir şükür vesilesi olarak arz edilirken, aynı zamanda yapılan taksimle birlikte nice ihtiyaç sahibi kimseler sevindirilmiş oluyor ya da hediyeleşilmiş oluyor. Böylesi güzel günleri idrak ediyoruz. Kurban, Allah-u Teala'ya yakınlaşma, ona kul olmanın şuuruna erme. Yani ona yakın olma zamanı, Allah'ın emrine boyun eğmek ve kulluk bilincini tazelemek olarak da nitelendiriliyor. Gönülden bağlılık, kurbiyet, yakınlık sevdası. Nefisleri arındırmak. Tıpkı şair Fuzuli'nin dediği gibi, yılda bir kurban keserler halk-ı alem iyid için, ben senin saat be saat, dem be dem kurbanınam. Her an ve her saat hak yolunda kurban olmak, nefsi kurban etmek, benlikten arınmak, nefes başına yakınlaşmak, kurbanla yakınlaşmak, bizi yoktan var eden, bin bir çeşit nimete gark eden, rahmeti gücü her zerreyi kuşatan, Allah-u Teala'yı yakınlaştıran yüce bir ibadet. Şükür ve duada bulunmak. Yine ayeti kerimede buyrulduğu gibi, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir demek, diyebilmek. Efendim, Kurban Bayramı heyecanını yaşarken bir yandan da kutsal topraklarda hac coşkusu var. Hacılar veda tavaflarını yerine getiriyorlar ve bu mübarek beldelerden ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorlar belki bir yandan. İnşallah mebru ve makbul olması duasıyla diyelim. Henüz sıra bekleyenlere, gidemeyenlere inşallah nasip olsun, gitmek, kavuşmak nasip olsun diyelim efendim. Değerli dinleyicilerimiz, bu programımızda aynı zamanda bayrama dair özel haberlerimiz olacak. Yola çıkanlar için, çıkacaklar için bazı tavsiyelerimiz olacak. Bayramda beslenmeye dair bazı tavsiyelerimiz olacak. Onları da birazdan paylaşalım. Bir eser daha dinleyelim. Sonrasında buradayız.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Biliyorsunuz hadis-i kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktın doyurmadın, yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle taltif ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehadel tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye paslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

Akranız açık, yolunuz açık olsun.

Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da Bayram Özel programında birlikteyiz. Tabii niyet edenler kurban kesimlerini büyük oranda gerçekleştirmiş oldular. Ekserisi genellikle ilk gün bu işlemin tamamlanması ümit edilir. Sıra geldiyse belirli yerlerde bu işlemler tamamlanır ve sonrasında artık bayramlaşma telaşına düşülür. Kesim işlemini tamamlayanlar için kurban etlerinin nasıl koyulmasına yönelik bazı tavsiyeleri paylaşalım. Bayram birlik, beraberlik ve paylaşım için özel günler malumunuz. Kurban vesilesiyle et tüketme imkanı bulamayanlar bu paylaşımdan nasiptar oluyorlar. Bu sebeple kurban toplumsal birliktelik için oldukça önemli bir ibadet. Peki kurbanı kestikten sonra nelere dikkat etmek lazım? Veteriner hekimler Muhammed Efe ve Mustafa Tayar kurban etinin üzülmesi, etin muhafazası hakkında bazı değerlendirmelerde bulundular. Beslenmede hayvansal protein oldukça önemli. Etlerin güvenli bir şekilde eve girebilmesi için hayvan satış noktaları ve kesim yerlerinde hijyen sağlanmış olmalı. Çevre temizliği de çok önemli. Bunları zaten biliyoruz. Kesimle alakalı birçok not var. Genel manada tamamlanmış olduğunu düşünerek dileyenlere haberde ayrıntıların olduğunu hatırlatarak etlerin dinlendirilmesiyle ilgili bilgilere bakalım. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze oldukları için 14 ila 20 derecede 5-6 saat kadar dinlendirilmeli. Daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalı. Kullanım miktarına göre ambalajlanmalı. Artı 4 derecede soğutulmalı. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeli. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez ve sert olur. Olgunlaşmış etlerse kolay işlenir, iyi pişer, gevrek ve lezzetli olur. Taze etler bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklükte ambalajlanan etler şoklandıktan sonra -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Bir diğer saklama yöntemi ise kavurma işlemi. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda 1 yıl kadar saklanabilir. Uzun süre saklanması bozulmaya, besin değerlerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açar. Etli gıdaları yerken aşırı yandırmak, dumanla pişirmek, aşırı kızartmak gibi yanlış pişirme yöntemleri ve bu tip besinleri yeme alışkanlığı uzun vadede sindirim sistemi kanserlerine neden olmakta. Bu nedenle bu tip besinleri daha çok haşlama tipi ve sebzeyle karışık olarak sağlıklı yağlarla ve ölçülü bir şekilde yemek sağlık açısından oldukça önemli. Başkaca öneriler de var etin tüketimine ilişkin. Mesela bayramda eti 3 gün arayla tüketin şeklinde bir hatırlatma var. Tabii söylemesi kolay ama uygulamada zannediyoruz çok da pratik olmayan ya da çok da önemsenmeyen, kulak ardı edilen bir bilgi belki. Tabii orta yaş üstündekilere 2 gün arayla, kronik hastalığı olanlara ise 3 gün arayla et tüketimi öneriliyor. Et tüketildiğinde vücudumuza ciddi bir kalori alımı yapıyoruz. Bu nedenle bu kalorinin de fazlasının yağ olarak depolanmasının önüne geçilmeli. Günde bir porsiyon et tüketildiği zaman ortalama 300 ila 500 arasında kalori alınıyor. Bu nedenle bunun karşılığında en az 2 saatlik bir egzersiz yapılması gerekiyor. Besin değeri yüksek kurban eti ve bayramların vazgeçilmezi tatlıların bir arada aşırı tüketilmesinin hastalıkları davetiye çıkarabileceğini unutmamak gerek. Bayramda özellikle kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gereken beslenme kuralları var. Aşırı ve dengesiz beslenme alışkanlıkları kalp damar hastalıkları açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Tabii bayramlarda şu anda şimdi ziyaretlerle birlikte ikramlar var. Bu ikramların başında genellikle et ve tatlılar gelecek. Her gidilen yerde de tabii genelde bu ikramlar yapılacak. Dolayısıyla porsiyonları küçük tutmaya çalışmak, mümkünse her ikramı kabul etmeden kararında bir tüketime gitmek gerek. Tabii genellikle ev sahipleri gelen misafirlerine ikramlarda bulunup muhakkak yenmesini rica ediyor. Ama misafirliğe gelenler de zaten gittikleri diğer yerlerde de aynı ikramlarla karşılaştıkları için tekrar tüketmekte
sıkıntı yaşıyor. İkramı da geri çevirmek istemiyor ama böyle tatlı bir telaş, bir muhabbet geçiyor. Lütfen yiyiniz şeklinde ya da biz yemeyelim, az önce aynısını yedik ya da az önce bir başka ikramı kabul ettik, bana fazla gelecek gibi böyle diyaloglar geçebiliyor insanlar arasında. Kırmamak, kırmamak.

ayrılmamak adına çok da üstelememek veya porsiyonları küçük tutmak, arzu edene yeniden ikram etmek gibi yollara gidilebilir. Ne diyelim? Bunlar tabii günlük hayatta karşılaşılan hususlar arasında.

Efendim bunun dışında kurban etlerinin dinlendirilmiş olması çok önemli. Sebzeli tüketim önerisi var. Yani sürekli bir et tüketimi değil, sebze ve diğer besinlerle de sofranın zenginleştirilmesi. Ve hemen etle yapılan yemeklerde kömürleştirmemek ve çiğ de yememek şeklinde bir karar tutturmak gibi önemli hatırlatmalarda yapılmış efendim. Bazı haberleri paylaştık bu manada. Detaylar akra.media sayfasında yer alan haberlerde de yer alıyor aynı zamanda. Şimdi bir eser daha dinleyelim, ardından tekrar burada olacağız. Bu kez yola çıkacaklara tavsiyelerimiz var. Ya.

Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da bayram özel programımız devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. İlk gün genellikle kurban kesim telaşıyla geçtiği için pek yolculuklara çıkılmıyor. Ama tabii bayramın 4 gün olması hasebiyle öncesi ve sonrasıyla birleştirerek daha uzun bir süreci memleketlerinde geçirmek isteyenler bayramdan evvel de yola çıkabiliyorlar. Ya da gittikleri yerlerde kurban kesim işlemlerini yapmak istedikleri için veyahut da zaten vekalet verdikleri için böyle bir telaş olmadığından memleketlerine ya da

Gidecekleri yerlere daha erken de gidebiliyorlar. Yani belki bizi dinleyen birçok dinleyicimiz çoktan varmak istediği yere ulaşmıştır. Gidenlere biz de selamlarımızı gönderelim. Gittiğiniz yerlere bizden de selam ediniz lütfen. Bayram tebriklerinizi iletiniz lütfen diyelim. Henüz yola çıkmamış olanlar için bu hatırlatmaları yapalım öyleyse. Ya da aynı zamanda dönüş yolu için de aynı zamanda çok önemli. Bu hatırlatmaları genellikle sürüş tekniği uzmanları yapıyor. Yola ya sabah erken saatlerde ya da yakın yerler için akşamüstü çıkmanın daha kolay bir yolculuk sağlaması notuyla aktarmışlar. Yaz aylarında olmamız nedeniyle bayram için yola ya sabah erken saatte ya da yakın yerler için akşamüstü çıkılabilir. Bu durum sürüşün daha kolay geçmesini sağlar. Zorunluluk yoksa sürücüler öğle saatlerinde yola çıkmamalı. Çünkü aşırı ve dik gelen bir güneş yolculuğu biraz daha zorlu hale getirebiliyor. Yorgunluk, uykusuzluk, bunalma gibi etkenler devreye girebiliyor. Öyle güneşin etkilerinin maksimum düzeyde olduğu sırada araç kullanmak daha yorucu olabiliyor. Asfalt üzerinde ışığın kırılması nedeniyle görüş açısı bozulabiliyor. Görüşü kısıtlamayacak koyuluktaki gözlüklerin görüşe olumlu katkı sağlaması muhakkak. Tabii yolu daha rahat gören, gösteren bazı farklı isimlerdeki cam türleri de var. Onlar tercih edilebilir. En fazla

0: Bir an evvel varalım. Artık durmayalım, mola vermeyelim. Zaten şu kadarcık yolumuz kaldı. Bir an evvel varalım gibi bir düşünceyle tabii yorgunluk, bitkinlik, halsizlik veya artık dikkatin dağılması gibi riskler meydana gelebiliyor. Algı artık düşmeye başlıyor. Anlık hareketlerde tabii manevra kabiliyeti düşebiliyor. Bu sebeple aman dikkat, yorgun ve uykusuz yola çıkmamak lazım. Dikkat dağıtıcı telefon ve benzeri unsurlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Sıvı tüketimi, emniyet kemerinin takılması, 2 saatte bir mola verilmesi, sürüş sırasında telefonla oynanmaması, konuşulmaması, uygun bir takip mesafenin bırakılması, hız limitlerine uyulması, molalarda araç kontrollerinin yapılması, park halinde aracın kilitli tutulması, molalarda ağır yemeklerden kaçınılması, araç içinde dikkat dağıtacak eşyalar bulunmaması, direksiyon başında olanların rahat kıyafetler tercih etmesi gibi bilinen ama oldukça önemli hatırlatmalar yapılmış. Biz de bir çırpıda bunları aktarmış olduk efendim. Yola çıkmamış olanlara, çıkacak olanlara ve sonrasında elbette dönüş yolculuğuna geçecek olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda ve her yerde bize kulak veren tüm dinleyenlerimize bir kez daha selam ve hürmetlerimizi iletelim. Bayramınızı tebrik edelim efendim.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Programımız devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Akra'da sizler için derlediğimiz haberlerle sürdürüyoruz programımızı. Bayramda etlerin muhafazası, beslenmeye ilişkin bazı uzman tavsiyelerinden sonra bir de yolculuğa dair dikkat edilmesi gerekenleri paylaşmıştık sizlerle. Bir de genellikle tabii sosyal medya hayatımıza girdi gireli gittiğimiz yerlerden bolca fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu durum geride bıraktığımız evimiz için bir güvenlik riski oluşturabilir. Uzmanlar bu noktada da bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Perdeleri kapalı, ışığı açık bırakmayın. Uzun süre kapalı perdeler elbette evin boş olduğuna işaret. Camların kapalı, kapıların ise kilitli olduğundan emin olun. Alarm ve kamera sisteminiz varsa çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Değerli kıymetli eşyalarınızı evde bırakmayın. Posta kutunuza faturalar, el ilanları, broşürler birikmesin. Bunlar da faturaların alınmaması özellikle kimsenin olmadığına bir işaret. Sosyal medya üzerinden hemen lokasyon paylaşımı yapmamaya çalışın. Konum bildirimi de aslında tabii sizin nerede olduğunuzun bir işareti. Bunlar da küçük ama önemli hatırlatmalar olarak sıralanmış efendim. Daha birçok haber var. Bunları da ilerleyen programlarımıza bırakalım. Sizler için derlediğimiz güzel ve ilginç haberler var. Onları da nasip olursa yarın sabahki programımızda paylaşmak istiyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Bu arada sizler için derlenmiş özel haberleri ve aynı zamanda bayramı özel programları ve tüm medya arşivlerini akra.media sayfasında bulabilirsiniz. Bayram özel yayın akışımızın detaylarını bulunduğunuz her noktada takip etmek istediğiniz içeriklerimizi bulabilirsiniz. Sayfaya üyelik yoluyla giriş yaptığınızda dilediğiniz herhangi bir medya arşivini, program dosyasını kendi listenize ekleyebilir ve sonrasında dilediğiniz zaman dinlemeye devam edebilirsiniz. Özellikle sesli kitaplar günümüzde oldukça popüler bir hale geldi. Kitap okumaya fırsat olmayanlar, çalışanlar, koşturanlar ya da hazır bir şekilde okunan bir kitabı dinlemek isteyenler için çok güzel bir uygulama, birçok farklı yerde görüyoruz, karşılaşıyoruz. Ancak akra.media adresinde hazırlanmış özel içerikler ve sesli kitaplar var. Aynı zamanda audiobook menüsünde de yabancı dilde eserler var. Birçok farklı dilden eser ücretsiz olarak akra.media sayfasında sesli kitaplarda bulunuyor. Bizden hatırlatması.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bayram özel programımız nihayete eriyor. Böylelikle yarın sabah yeniden bir başka bayram programıyla huzurlarınızda olmak temennisiyle gün boyunca akrada diğer programlar sizlerle birlikte olmaya, yayına gelmeye devam edecek. Biz şimdilik huzurlarınızdan ayrılalım. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tursalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir. Buyur.

Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyasa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin.
1: Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Kurban Bayramı özel sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Kurban Bayramı üzerine yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu üzerinize olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Size bu konuşmamı bayramdan önce geldiğimiz Mina'dan, yani koçun kurban edildiği, İbrahim aleyhisselamın şeytan taşladığı Mekke-i Mükerreme ile Arafat arasında Peygamber Efendimizin gelip de konakladığı Mina'dan bu bayram konuşmasını yapıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafa gününden önceki günde, yani terviye gününde Mina'ya gelirdi. Mescid-ül Hayf'ta öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılardı. Oradan sabah namazını, yani Arafa gününün sabahındaki namazı kıldıktan sonra Arafat'a doğru hareket ederdi. İşte öğleye yakın şeye varılırdı. Hepinizin bayramlarını tebrik ederiz. Kurban bayramlarınız iyiydi. Ethanız sayid olsun. Her ruzunuz bir iyid olsun. Öyle derdi bizim böyle Osmanlı Çelebi'si tanıdığımız büyük amcalarımız. Biz bayramlarını tebrik ettiğimiz zaman her ruzunuz bir iyid olsun.

yani her gününüz bayram olsun diye böyle güzel temennilerde bulunurlardı. İdiniz sayıd olsun, bayramınız yani saadetli olsun, her ruzunuz bir id olsun derlerdi. Ben de Osmanlı ifadelerini böyle tarihi, nostaljik havası olduğu için seviyorum. Hepini de aynı temenniyi naklediyorum. Bu idiniz sayıd olsun, her ruzunuz da bundan sonra bir id gibi olsun. Allah hem dünyada hem ahirette aziz ve mutlu eylesin, yurtuna erdirsin, kahrından, gazabından bizi üzecek şeylerden korusun. Allah-u Teala Hazretleri önümüzdeki yıllarda ömrünüz boyu nice nice mutlu bayramlara ermenizi sıhhat afiyetle, saadetle, devletle, dostlarınızla, evlatlarınızla, çoluk çocuğunuzla nice bayramlar görmenizi nasip eylesin. Hepinize en güzel dileklerle, dualarla dünya ve ahiretin hayırlarını Cenab-ı Mevla'dan dilerim, temenni ederim. Allah-u Teala Hazretleri gelmeyen kardeşlerimize de bu mübarek beldelere gelmeyi, hac ömre vazifelerini yapmayı nasip eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor ki iki tane bayramı vardır. Dini bayramı iki tanedir. Birisi Ramazan sonunda, Ramazan bayramı dediğimiz, bir ay oruç tutuluyor, ibadetler yapılıyor, teravihler kılınıyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Muhteşem, mübarek bir ibadet ayı geçtikten sonra mükafatların artık tahakkuk ettiği zamanda Ramazan bitince bir bayram oluyor. Ramazan bayramı. İdil fıtır deniliyor. Fıtır iftar kelimesiyle ilgili. Yani artık oruç tutulmuyor. İftarlı gibi oluyor insan. Oruç tutmayıp yemek yeme durumuna geçmiş olduğundan İdil fıtır denmiş o Ramazan bayramına. Burada da İdil edha deniliyor. Adha udhiye yani kurbanlık kelimesiyle ilgili bir söz. Yani kurban kesildiği için bu bayramda bunun adı kurban bayramı olmuş oluyor. Hacılar bu bayramda ne yapıyorlar? Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş oldukları gün sabahleyin kurbanın bayramının birinci günü olmuş oluyor. Müzdelife'de vakfelerini yaptıktan sonra Mina'ya geçiyorlar. Büyük şeytan dediğimiz Cemretül Akabe'yi 7 taş atarak taşlıyorlar. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Allah koç gönderip de kurban etmesini emrettiği şekilde bu Mina'da kurbanlarını kesmesi gerekenler kurbanlarını kesiyor. Biliyorsunuz haccı temettü ve kıran yapanlar kurban keser. Haccı ifrat yapanların kurban kesmesi zengin olsa bile, hani Türkiye'de kesiyordum burada da kesecek miyim? Mecbur değildir. Kesmeyebilir yani. Çünkü kurban kesmenin kendine göre zorlukları var burada, bu kalabalıkta. Kurban kesme yerlerine, mezbahanelere gidip gelmek, o işleri yapmak kolay olmuyor. Bizim böyle kafile halinde gittiğimiz zaman kardeşlerimiz gidip bizim namımıza kurbanları kesip bize de bazı etinden, budundan tadımlık getiriyorlar ama kanter içinde kalıyorlar. İhramları falan kanlanıyor. Tabii kolay bir şey değil. Yani kesse keser ama kesmek mecburiyetinde değil. Kıran ve temettü haccı yapanlar hem hac ve hem ümre yaptıkları için şükrane olarak kurban kesiyorlar. Kurban bayramı oluyor. Bu kurban bayramında hatırlatılması gereken önemli şeyler nelerdir? Bir, kurban bayramı Arefe günü sabah namazından üçüncü günü ikindi namazının sonuna kadar her vakit namazının arkasından tekbir getirilecek. Yani namaz kıldığımız zaman ne yapıyorduk? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selam ve minke selam duasını okuyorduk. Hayır. Öyle yapılmayacak. Tekbir getirecek. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber, Allahu ekber. Ve lillahilhamd denilecek. Arefe günü yani kurban bayramından bir gün önce sabahtan başlıyor. Kurban bayramı, kurban bayramı günleri sonuncu gününün ikindisinin kılınmasına kadar vacip olan tekbirleri unutmayın. Bu önemli. Sonra başka tabii kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Müslümanların iki önemli bayramı. Bu bayramların sevaplarından istifade etmek lazım. Sevapları kaçırmamak lazım. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla müddet dargın kalması helal olmaz. Üç günden fazla. Niye üç güne kadar müsaade

diyor. İşte biraz vaziyeti düşünsün, durumu muhakeme etsin. Kim haklı, kim haksız tefekkür etsin. Kendisi haklıysa bile, işte affedersem sevabım çok olur diye affı düşünsün. Haksızsa suçunu anlayıp özür dilemeye karar versin. 3 günlük böyle bir düşünme taşınma zamanı neyse, ama 3 günden sonra artık bu dargınlığı uzatmak doğru olmuyor. Bayramlar barışma vesilesidir. Barış, dostluk, anlaşma ve birbirlerini tebrik etme vesilesi olduğu için bu bayramda dargınlar lütfen birbirlerini ziyaret etsinler. Küçükler büyükleri ziyaret etsin, eller öpülsün. Uzak diyarlarda ise telefon açılsın, tebrik gönderilsin. Tatlı sözlerle insanların arasının düzeltilmesine bu bayram bir vesile kılınsın. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki inne fesadel beyni hiyel alika, yani kişilerin arasının bozulması, birbirlerine düşman olmaları, kızmaları nedir? Yani hayırları kökünden kazıyıp götüren bir felakettir. Yani tıraş edip götüren, hayır bırakmayan bir felakettir. İnsanların birbirlerini sevmesi lazım. Birbirleriyle dostluk kurması lazım. İnnemel mü'minûne ihvetün. Bütün Müslümanlar, müminler birbirlerinin kardeşidir. Zengini, fakiri, Arabı, acemi, esmeri, beyazı, zencisi, zengini, fakiri, esiri, hürü, hepsi uzak doğulusu, yakın doğulusu, Amerika'daki, Kanada'daki, Afrika'daki herkes, her Müslüman birbirinin dostudur. İlerlemiş veya geri kalmış, her ne olursa olsun Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Allah kardeş yapmıştır. İlahi bir kardeşliktir. Ahirette de devam edecek. Bunun kardeşliğin korunması çok önemli oluyor. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken uiddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezîne, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor. Ellezîne yünfikûne fisserrâi veddarrâ. Sevinçli anlarında da zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müteki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire. Gönlünü alır, yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeğrektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Münfikune, infak ederler. Fisterra'i ve derra. Darlık ve genişlik zamanında, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken, dardayken infak ederler. Mümin kullar cömerttir. Müttaki kullar cömerttir, iyilikseverdir. Elindeki zenginliği, imkanları başkalarına ikram eder. Allah'ın rızasını kazanır. Biliyorsunuz hadisi kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-i Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi, yani sen alemlerin Rabbısın, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte, acıktım doyurmadın, yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle tarif ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım ve ayetin burasından dersimizi alalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehadel tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye paslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli, yadigar olmalı. Şimdi ben Medine-i Münevvere'de bir arkadaşımızın evinde kaldığımız zaman duvarda çok büyük, böyle

artık 1,5 metre boyunda, efendim 1 metre eninde veya daha 2 metre boyunda filan çok güzel bir levha üzerinde, siyah zeminde madeni ayetel kürsü gördüm. Güzel çerçeve, çok güzel. Dedim aman ne kadar güzel bir levha, ne kadar muhteşem. Odayı da çok güzel böyle süslemiş, duvara çok da yakışmış. Güldü, dedi bunu hocamız hediye etti bana dedi. Yani Mehmet Said Kotlu hocamız rahmetullahi aleyh, kaddesallahu sırrahul aziz, ona misafir gittiği zaman ona hediye olarak o muazzam hediyeyi şey yapmış, vermiş. Kocaman bir hediye, çok para. Ama hocamız verdi mi, doyuracak şekilde verildi. Hediyesi de çok güzel. Ben de beğendim yani. Demek ki hediyeleşeceğiz. Müttaki kulların bir vasfı, ellezine yünfikune fisterra ivetterra. Fakir de olsa, zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler. Çam sakızı, çoban armağanı. Yani çoban ne yapsın, parası yoktur dağda. Hayvanları gözetliyor, bekliyor. Koyunları, sığırları güdüyor, parası yok. Ama ne yapsın? İşte dağdan gelirken çamlardan sızan reçineleri toplar, getirir. Geldiği insana hediye verir. Çam sakızı, çoban armağanı derler. Yani her ağaçta bulunduğu için ucuz bir şey. Pahalı değil ama işte o da bir hediyedir netice itibariyle. İnsan uzak bir yere gittiği zaman, evine döndüğü zaman da hediyeyle dönmesini Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Müttekilerin bir vasfı böyle hediye, infak, hayır, sadaka vesaire cömertlik. İkincisi vel kâzımînel gayz. Gayzını, kinini, kızgınlığını yutar deki kullar. Yani kızmış birisine. Eline bir geçse parçalayacak. Ne kadar kızmış? Tir tir titriyor sinirinden. Çok fena kızmış. Neden? Çok kızdırmış öteki adam da olmayacak. Bir şeyler yapmış. Gel de kızma. Sen olsan sen de kızarsın. Ben olsam ben de kızarım. Ama müttaki kullar ne yaparlar? Vel kâzımînel gayız. Gayzını, kinini, kızgınlığını haklı da olsa yutar. Yutar, kini yok. Yani adam hak etti ama kızılacak gibi bir şeyler yaptı ama üzdü, kırdı, döktü vesaire ne yaptıysa yaptı ama bu affediyor. Çünkü affetmeyi Allah çok seviyor. Vel kâzımînel gayz, kızgınlığını yutuyor. Yani kızgınlığını devam ettirmemek, nefsine hakim olmak, kızmamak çok önemli. Peygamber Efendimiz'e birisi ashabtan rıdvanullahi aleyhim ecmain gelmiş. Ya Resulallah evsini, bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye nasihat istemiş. Peygamber Efendimiz'e bazen gelirlerdi böyle söylerlerdi. Evsini, bana bir nasihat et ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tazdab, kızma. 3 defa sormuş, yani üçüncü soruşlarının sebebi ne? Yani daha başka bir nasihat etsin filan diye. Her seferinde Peygamber Efendimiz la tazdab buyurmuş. Gadaplanma, kızma. Yani kızgınlığını yut. Sakin bir insan ol. Tabii bu biraz zor, ben biliyorum. Biraz ben asabiyim. Kendi kendime bakıyorum. Asabiyim. İnsanın kızgınlığını, asabiyetini yutması filan kolay değil ama mümin mümine karşı şefkatli olacak. Akrabasına, dostuna, yakınına karşı, kendisine karşı hata işlemiş bile olsa kızgınlığını yutacak. İkinci vasfı bu şeylerin, müttekilerin. İnfak eder, kızgınlığını yutar. Vel afine aninnâs. İnsanların kendisine karşı hata, kusur işlemiş, suç işlemiş olanlarını da affeder bunlar diye bildiriyor. Demek ki affetmek de büyük bir sıfattır. Müttekilerin, cennetliklerin sıfatıdır. Onun için affedici olalım ve bu dargınlıkları bayramda izale etmeye, bitirmeye başlayalım. Efendim bir insan öteki insanla darginken benim bu sözümü duydu, hadisi şerifi okudu, dargınlıktan vazgeçmeye karar verdi. Öteki adamın yanına gitti, elini uzattı. Öteki işte itti elini, yüzünü döndü, ağır sözler söyledi, kabul etmedi barışmayı. Ne olur? Barışma teşebbüsünü yapan bütün sevapları kazanır, reddeden bütün günahları vebali yüklenir. Haramı işlemiş oluyor. Çünkü dargın kalmak haram, haramda ısrarı yapan cezasını çeker, belasını bulur. Demek ki biz teşebbüsü yapalım, isterse karşı taraf reddet. Yani o bizi reddeder, barışmaz, affetmez. Olsun, sen bir teşebbüsünü yap, hediye götür, yumuşak konuş, yaparsa yapar, yapmazsa sen vebalden kurtulmuş olursun. Tabii dostları ziyaret edeceğiz, hediyeler vereceğiz, dargın isek dargın olduğumuz kimselerle barışacağız, dargınlar varsa bildiğimiz aralarını düzeltmeye aracı olacağız. Başka?

0: Başka büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Yasin suresi okuyacağız. Diğer El-Hak-ı Müttekasürü, 11 Gülhüvallahu Ahad'ı vesaireyi, Ebareke suresini okuyacağız. Onların da ruhlarını şahit etmeye çalışacağız. Ve aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğiz. Demek ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akra dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize. Ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah Allah bana huzur içinde bayramı yapmayı nasip etmiş ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir, ne kadar Müslüman var dünyanın neresinde, onların halleri nedir, ne olacak diye lütfen öteki Müslümanları da düşünün. Öteki Müslümanların hallerini anlamaya çalışın. Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin. Gönlünüz onlarla olsun, aklınız onlarla olsun. Yani şimdi ben bütün dünyayı dolaşarak böyle çok değişik şeyler, izlenimler aldım. Yani Türkiye'de yaşadığımız zamandan çok daha güzel duygulara insan bürünüyor dünyayı tanıdıkça. Hem de dünyayı gezdikçe büyük imkanlar önüne açılıyor insanın. Yani biz Türkiye'de başımızı böyle kuma sokan deve kuşları gibi yaşıyoruz. Halbuki dünyanın nerelerinde nice imkanlar var. Nice kazançlar var. Nice yapacağımız çalışmalar var. Nice hizmetler var. Nice elde edeceğimiz menfaatler ve kârlar var. Milli menfaat, dini menfaat, şahsi menfaat, her bakımdan, bilgi görgü bakımından çok istifade edeceğiz. Onun için bu bayramda hepinizin tüm dünya Müslümanlarıyla ilgilenmenizi, ilginizi genişletmenizi, himmetinizi yüksek tutmanızı, gayretinizi çoğaltmanızı, İslam için daha çok çalışmanızı, Müslümanların aziz olması için, mağduriyetten, mazlumiyetten, esaretten kurtulması için, insanca yaşama hallerine, şartlarına sahip olması için efendim elinizden geleni yapmanızı rica edeceğim. Biz de elhamdülillah mutlu bir ülkeyiz. Efendim milli gelirimiz yüksek. İnsanımız daha görgülü. İnsanımız çok, çok canlı bir milletiz. Genç insan sayısı fazla. Başka milletlerin yaş ortalaması çok yüksek olduğu halde biz genç nesiller çok olduğu dipdiri bir milletiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel hizmetler yapacağız. Daha ön plana çıkacağız. Dünya üzerinde hayırların yapılması, şerlerin engellenmesi için daha güzel hizmetler yapma imkanımız olacak ama bunun için kendimizi yetiştirmemiz lazım, hazırlamamız lazım. Çoluk çocuğumuzu buna göre yetiştirmemiz lazım. Bir dileğim de lütfen çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi gördüğümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Hepinize tekrar tebriklerimi sunuyorum. Çocuklarınız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diye cemaliyle cümlenizi müşerref edesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kurban Bayramı Özel Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Kurban Bayramı üzerine yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz.
2: istediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müedibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve

bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın. Ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Akra dinleyicileri.

Kendini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim.

Allah'la gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevemem. Sevdir bize her sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle gereksiz tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşinde beğendiği bir şey gördüğünde, ona bereketli olması için dua etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşi özür dilediği halde özrünü kabul etmeyen kişiye onun hatası gibi hata yazılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim din kardeşinin onurunu korursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşinden korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim kardeşine bile bile doğru olmayan bir görüş bildirirse, ona ihanet etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Bineklerinize iyi bakın. Kıyafetlerinizi de düzeltin. Ve böylece insanların gözdesi olun.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kimin tarlası varsa onu eksin. Kendisi ekmezse onu din kardeşine karşılıksız ektirsin.
1: İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlıklı bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz beslenmenin de ötesinde? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatı.

0: hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi, ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız. Sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmemizde yerinden ayrı olarak genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Sevgili dostlar, merhabalar. Kulağınızdan, gönlünüze programından sesimizin ulaştığı dünya üzerindeki bütün dinleyenlerimize hoş geldiniz diyerek başlıyoruz programımıza. Bizi bugünlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hep birlikte sağlıkla, afiyetle nice bayramlar nasibimiz olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, müminler için mukaddes bir zaman olan bayramlar, muhasebe yapmamızın yanında rahmani bir havayı solumamıza imkan veren bir iklimi barındırır içinde. Edebiyat dünyamızın önemli yazarlarından Rasim Özdenören bayramı şu şekilde ifade eder. Müslümanın bayramı, insanların birbiriyle barıştığı, birbirine bağışladığı, birbirinin gönlünü aldığı, uzak düşenlerin yakınlaştığı, üzgün olanların gönlüne ferahlık melteminin estirildiği günün adıdır. Ve her şeye rağmen Müslümanın bayramı aynı zamanda kaçınılmazcasına insanın gönlüne hüzün usaresinin yayıldığı günlerdir de.

Evet, şimdi güzel bir eserle programımızı açıyoruz. Daha sonra bayram sevincimizi birbirinden güzel eserlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

kıymetli Akra dinleyenleri, bayram sadece takvimlerde yer alan özel bir gün değil. Gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların unutulduğu, merhametin çoğaldığı ilahi bir iklim. Bayram yeni elbiselerden önce gönlü temizlemek, sofraları donatmaktan önce kalbi sevgiyle donatmak. Çünkü gerçek bayram insanın Rabbine yakın olduğu an. Mevlana Hazretleri der ki, bayram kalpteki kin ve nefretin bittiği gündür. İşte bu yüzden tasavvufta bayram affetmenin, paylaşmanın ve insanı yaradandan ötürü sevmenin adıdır. Bir yetimin başını okşamak, bir yaşlının duasını almak, bir gönlü sevmek.

Sevindirmek bazen en büyük ibadet olur. Evet, kulağımızdan gönlümüze yankılanan güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında tekrar buradayız.

Sevgili Akre dinleyicileri, Hacı Bayram Veli Hazretleri şu dizelerle okyanuslar kadar derin bir genişlik açıyor yüreğimizde. Manevi alemde yaşanılan bayramlara bizleri de ortak ediyor sanki. Bayram imdi, bayram imdi, bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Şimdi bu dizelere ait kıymetli eserimizi dinleyelim ve Rabbimizden gerçek bayramlara erişmeyi dileyerek devam edelim. No.

Değerli dinleyiciler, bayramlar insan psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakan özel zamanlar. Günlük hayatın yoğunluğu, stres ve yalnızlık duyguları içinde yorulan insan ruhu bayram günlerinde yeniden nefes alma fırsatı bulur. Çünkü bayram sadece geleneklerin yaşatıldığı bir gün değil, aynı zamanda duygusal bağların güçlendiği bir iyileşme zamanı. Psikologlara göre insanlar kendilerini ait hissettikleri ortamlarda daha huzurlu ve mutlu olur. Bayram ziyaretleri, aile sofraları, dostlarla yapılan samimi sohbetler kişiye yalnız değilim duygusunu hatırlatır. Bu duyguysa ruh sağlığını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Özellikle affetmek, kırgınlıkları geride bırakmak ve paylaşmak insanın iç dünyasında büyük bir rahatlama sağlar. Çünkü kin ve öfke zihni yoran ağır yüklerdir. Bayramsa bu yükleri hafifletmek için önemli bir fırsattır. Bayramın ruhumuza huzur, kalplerimize umut ve hayatımıza mutluluk getirmesi temennisiyle güzel bir eser arası verelim.

Bunları sürekli taşımak ruhumuzda derin yaralar açar. Affetmek, yapılanı unutmak değil, o acının hayatımızı yönetmesine izin vermemektir. Dinimizde de affetmenin yeri çok büyüktür. Allah affeden kullarını sever. Çünkü affetmek güçlü insanların gösterebildiği bir olgunluktur. Öfkeye yenilmeden kalbi temiz tutabilmek büyük bir manevi zenginliktir. Kalbimizi kinle değil sevgiyle büyütelim diyelim ve güzel bir eser daha dinleyelim.

Sevgili dostlar, Hazreti Ali radıyallahu anha bayram nedir diye sormuşlar. Günahsız geçen her gün bayramdır buyurmuş. Bugün bayram dediğimizde çoğu zaman aklımıza kalabalık sofralar, yeni kıyafetler, ziyaretler ve bir tatlı telaş geliyor, öyle değil mi? Oysa Hazreti Ali'nin bu sözleri bize bayramın daha derin bir anlam taşıdığını hatırlatıyor. Bayram sadece dışarıdaki sevinç değil, insanın iç huzurudur sevgili dinleyiciler. Eğer bir insan kimseyi kırmadan, haksızlık yapmadan Allah rızasına uygun bir gün geçiriyorsa, işte o gün gerçek anlamda bayramdır aslında. İnsan bazen en sade haliyle bile mutlu olabilir. Çünkü gerçek zenginlik kalbin temizliği, merhamet ve Rabbin rızasıdır. Değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna gelirken gönüllerimizin kırgınlıklardan uzak, umutla ve merhametle dolu olmasını diliyoruz. Evet, bugün sevdiklerimizi hatırlamanın, affetmenin ve gerçek bayramın

Bayramların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Bizleri dinlediğiniz, kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nice güzel bayramlarda tekrar buluşuncaya dek hayırlı bayramlar.

güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor.

bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah, tövbe yarabbi. Ne demek? Yani hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak da haram. Olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek, sevaplı işleri işlemek.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar

yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Kuşların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla müddet dargın kalması helal olmaz. 3 günden fazla. Niye 3 güne kadar müsaade ediyor? İşte biraz vaziyeti düşünsün, durumu muhakeme etsin, kim haklı kim haksız tefekkür etsin. Kendisi haklıysa bile işte affedersem sevabım çok olur diye affı düşünsün. Haksızsa suçunu anlayıp özür dilemeye karar versin. 3 günlük böyle bir düşünme taşınma zamanı neyse, ama 3 günden sonra artık bu dargınlığı uzatmak doğru olmuyor. Bayramlar barışma vesilesidir. Barış, dostluk, anlaşma ve birbirlerini tebrik etme vesilesi olduğu için bu bayramda dargınlar lütfen birbirlerini ziyaret etsinler. Küçükler büyükleri ziyaret etsin, eller öpülsün, uzak diyarlarda ise telefon açılsın, tebrik gönderilsin, tatlı sözlerle insanların arasının düzeltilmesine bu bayram bir vesile kılınsın.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri Evrensel Ahenk başlıyor.

Sevgili Akre dinleyenleri, Evrensel Ahenk programının bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kurban Bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle birlikte nicelerinizi görmenizi ümit ediyorum. Ne kutlu bir yolculuktur hac. Ömründe bir defa gidenin hep tekrar gitmek istediği yegane mekan. Hacda olanların haclarının mebrur ve makbul olmasını diliyoruz sevgili dostlar. Bugün önce Güney Afrika'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Bakın Güney Amerikalı sanatçı Zayn Bika, Land of Revelation adlı parçasında hac yolculuğunu nasıl anlatmış bizlere. İşte buradayım Allah'ım. Lebbeyk lebbeyk diyerek sana teslim oluyorum. Kalbim hız

Hızla çarpıyor ama öyle büyük bir huzurla dolu ki. Dünya üzerindeki beldelerin en güzelinde, vahyin mekanındayım. Meleklerin rağbet ettiği, iyiliklerini yaydığı yegane yer sensin. Ey Muhammed, sen alemlere gönderilmiş, ahlakı en mükemmel kulsun. 7 kat göklerde ve 8 cennette ismini bilmeyen yok. Bu kutsal beldelerde doğdun. İşte bizim için dua ettin bu İbrahim makamında. İşte ezanlar okunuyor. Bilal'in sesi nasıldı ey Muhammed? Artık gidiyorum buralardan. Ama kalbimi buraya, asıl evime bıraktım diyor Zayn Bika bu güzel parçasında. Dinliyoruz efendim. Land of Revelation.

Efendim, harem-i şerifin kapısından edeple gözler yerde girilip, sonra başlar kaldırınca Kabe'yi görür ya insan. İşte o coşkulu anı bize Üsküplü sanatçı Adem Ramadani nasıl duygulu anlatmış. Kabe, çok güzelsin sen diyor. Mübareksin, doya doya bakmak istiyorum. Allah hepimize nasip etsin o kutlu beldeleri, tekrar tekrar ziyaret etmeyi diliyoruz ve Makedonca olan bu güzel eseri birlikte dinliyoruz efendim.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Efendim, Evrensel Ahenk'teki yolculuğumuzda şimdi Kanada'dayız. Pakistan asıllı Kanadalı sanatçı İrfan Makki, hacca gitmek için yanıp tutuştuğu anları şarkıya dökmüş ve ortaya çok duygusal bir parça çıkmış. Allah'ım, senin çağrını bekliyorum. Okyanuslar ötesinden, binlerce mil uzaklıktan, hep kalbimde ve gittikçe kuvvetlenen duyguyla, gözyaşlarıyla o anın geleceği günü bekliyorum. Huzurunda Kabe'de duracağım. İhramımı giyip tavafımı yapacağım. Zemzem içip senin rızan için Safa ve Merve'de lebbeyk diyerek say edeceğim o günü büyük bir umutla bekliyorum, diyor İrfan Makki. Kendisini Waiting for the Call adlı parçasında dinliyoruz efendim.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Bayram temalı bu programımıza Rayhan grubuyla devam edelim. Rayhan, Malezyalı bir grup bildiğiniz gibi sevgili dostlar. İsmiyle müsemma Reyhan bitkisinin etrafa yaydığı hoş kokusu gibi dünyanın dört bir tarafına güzel ezgi ve melodilerini yayan grubu gönülleri fetheden Lebbeyk Allahümme adlı parçasıyla dinliyoruz şimdi.

0: Kimi o kutsal beldelere çağrıyı beklerken, kimi de çağrıyı almış, o güzel mekanlarda tavafla, duayla meşgul. Dualar müşterek efendim diyoruz ve tekrar Kurban Bayramınızı kutlayarak bugünkü programımıza veda ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle, hoşça kalın sevgili dostlar.
1: Dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı Evrensel Ahenk sona erdi.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37.

Yüce ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Etli gıdaları yerken tabii etleri aşırı yandırmak, yakmak, dumanla pişirmek, çok aşırı kızartmak gibi yanlış pişirme özelliklerinden ve bu tip besinleri çok yeme alışkanlığından vazgeçmemiz lazım. Çünkü etli gıdaları bu şekilde yandırarak, yakarak, özellikle Doğu Anadolu'da da tezek, tandır ve dumanla pişirerek yeme alışkanlıkları uzun vadede tabii sindirim sistemi kanserlerine neden olmakta. Özellikle bağırsak kanserleri, hatta mide vesaire kanserlere de yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tip besinleri daha çok haşlama tipi, sebzeyle karışık olarak sağlıklı yağlarla pişirmek ve ölçülü şekilde yememiz lazım. Dengeli, ölçülü bir şekilde yemek lazım. Bir de aşırı tabii tatlı tüketimi de, bu da tabii genel olarak sağlık açısından zararlı. Uzun vadede bu tip beslenmeler damar sertliğine, kan yağlarının yüksekliğine, şeker hastalığı eğilimi içinde olanlarda şeker hastalığının gelişmesine, kalp damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Bu ölçülü ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Aşırılıklardan tabii kaçınmamız gerekiyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyan beslenme biçiminde tabii ki ölçülü, kanaatkar, temiz beslenme ve her şeyden önce tabii ki helal beslenme.
0: 2 dakika. Az, öz, etki.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban

1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi.

Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne yudahhi kurban keserlerdi bir kepşeyni. İki tane koç kurban ederlerdi. Akraneyni, boynuzlu. Emleceyni, yani siyahlı beyazlı. Ey beyaduhu ekseru min sevadihi demiş izahta. Yani beyazı daha çok olan, tüylerinde beyazı daha çok olan efendim böyle rengini öyle seçerdi, öyle kurban keserdi. Ve kâne yüsemmi bismillahi allahu ekber derdi kendisi ve yükebbir tekbir getirirdi. Allah'ın adını anardı, bismillah ve tekbir getirirdi, allahu ekber derdi. Böyle denilir kurban kesilirken. Bismillahirrahmanirrahim denmez, bismillah. Bismillah denilir, Allahu Ekber denilir ve öylece Allah yolunda kurban edilecek. Böyle iki tane kurban ederdi. Acaba boynuzsuz olsa kabul olmaz mı? Olur. Koç olmasa da koyun olsa kabul olmaz mı? Olur. Efendimizin bu eftaliyetini gösteriyor, tercihleri eftaliyetini gösteriyor. Eftal olan boynuzlu olmasıdır, iyi olmasıdır malın. Böyle güçlü, kuvvetli olmasıdır, kıymetli olmasıdır efendim. Çünkü len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kişi sevdiğini Allah yolunda feda etmedikçe hakiki has güzel Müslüman seviyesine çıkamaz. Sevdiğini verebilecek Allah yolunda, güzelini verebilecek. Seç bakalım şu sürünün en güzel koyununu, getir bakalım. Allah yoluna veriyor para. 700 misli sevabı. Allah yoluna harcandı mı? Sevabı 700 misli. En iyisini seçecek.
1: Dostça bir tavsiye. İdeal iletişim. Kurban Bayramı'nın hissiyatı, insan ve toplum üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişimin konuşulduğu İdeal İletişim programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Hayırlı, huzurlu, mutlu ve sevgi dolu bir bayram geçirmenizi dileyerek programımıza başlıyoruz. Hayırlı bayramlar efendim. Bugün programımızda biz de bayram telaşına tabi olarak bayram konusunu ele alacağız. Çünkü bayram iletişimin en yoğun olarak yaşandığı, kurulduğu, aramızdaki ilişkileri kuvvetlendirecek en önemli argümanlara sahip, en önemli araçlara sahip günler. Hepimiz için iletişimin en güzel boyutta geçen günler olmasını temenni ederek değerli konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Efendim biliyorsunuz program konuğumuz Ayşen Gürcan. Hocam sizin de bayramınız mübarek olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Bu güzel günlerde tekrar tekrar buluşmayı nasip eylesin Allah hepimize inşallah.
1: Hepimize, cümlemize, dinleyicilerimizin de bayramını kutlayalım. Mübarek olsun, nice bayramlara diyelim. Ve özellikle Kurban Bayramı'nın güzel bir yanı da hasretin yaşandığı bir bayramdır. Biliyorsunuz esas bayram haçtadır. Hacca gidemeyenler burada.
0: Geride hasret çeker.
1: Onun hasretiyle ve o tekbirlerle, namazdaki tekbirlerle onu oraya hatırlarsınız. Ve orada yapılanları burada biz gidemedik ama burada hacı yaşamak isteriz. Dolayısıyla bugün güzel bir gün. O manada hasretin güzel olduğu bir gün.
0: O zaman hocam demin düşünürken bayramda hangi iletişimle ilgili hangi unsurlar öne çıkar diye düşünürken hasret de bunların arasında belki en başta yer alması gereken şey olarak söylenmesi gereken duygu.
1: Haçtaki şeyler vardır biliyorsunuz. Böyle dikkat edilecek konular vardır. Özellikle iletişim mevzusunda kimseye kırıcı söz söyleyemezsiniz.
0: Evet.
1: Tartışma yaşayamazsınız. Yaşamamalısınız. Bunu aslında orada yaşadığımız sıkıntıları dünyaya taşıma noktasında bayramlar böyle bir temrin günleri de aynı zamanda. Ve de şöyle bir şey de var tabii. Biz haçtan girdik ama bayramların kendi içerisinde hem Ramazan bayramında hem hac bayramında bir değişim zamanı olduğunu düşünürüm ben hep. Yani sıfırlandık ve yeniden başlıyoruz. O başlangıcın çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu bayramı önerirken ve bunu bir bayram olarak kutlamamızı isterken bu bir başlangıcın güzelliğiyle bir bitiş değil bir başlangıç olarak keza Ramazan'da da öyle bitiş değildir.
0: Evet.
1: O hazırlığınızı yaptığınız şeyin hayata dönüşü noktasındadır o bayram. Ben bir değişim zamanı olarak görüyorum bayramları. Yenilenme.
0: Evet. Kurban Bayramı'ndaki zaten o kurbanın mahiyeti de aslında buna insanı tekrar düşündüren bir şey. Çünkü kurbanla biz dünyaya ait nefsani ya da dünyevi bütün duyguları, ilişkileri ötelediğimizi, Allah yolunda feda ettiğimizi de ifade etmeye çalışıyoruz kurban görevini, ibadetini yerine getirirken.
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: Anlamda tam bir başlangıç aslında Kurban
1: evet,
0: Bayramı.
1: Yakınlaşma
0: evet.
1: Başlangıcı, yaklaşma başlangıcı çünkü kurban yakınlaşma demektir. Ve kestiğimiz kurbanların kanları değildir giden.
0: Elbette.
1: Gösterdiğimiz takva ölçümüzdür. Bu takva ölçüsünün de göstergesidir. İşte sıla-i rahim yapmak, küslerin barışması,
0: yardımlaşmak,
1: ziyaretleşmek, hediyeleşmek. Bunların her biri tek tek bu bayramın özelliklerinden olur. Ki bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Benim için Kurban Bayramı ya da herhangi bir bayram hepimiz için belki bizim yaş grubumuzda güzel yeni elbiseler demektir.
0: Evet, yeni elbiseler, ayakkabılar.
1: Para çocukların
0: harçlık topladı.
1: Harçlık topladım. Tabii o dönem için belki de tek paralı olduğumuz dönemdir bayramlar.
0: Evet.
1: O yüzden dört gözle beklenir. Belki şimdiki çocuklar o noktada bizim kadar nasipli değiller.
0: Maalesef.
1: Yani ben nasipli olarak görüyorum. Yokluk içinde o 3-4 gün çok değerli olurdu. İşte yeni elbise alınırdı. Bayramın ilk gününe kadar asla giyilmezdi. Bekletilirdi. Ve hiç unutmuyorum. Genellikle de bizim kaldığımız odada böyle yüklük gibi bir şeyin üzerine asılırdı. Ve yani uyudukça uyandıkça onu görüyorsun. Yani böyle bekliyorsun.
0: Bir de önceki bayramlıklar şimdiki gibi konfeksiyon usulü mamulü değildi ki. Anneler ellerinde
1: tabii,
0: uğraşarak.
1: Özel yaparak.
0: Tabii. Çok daha kıymetliydi.
1: Evet. Bu anlamda yani bayram denilince insanın içinin ısınması o dünyevi rutinden kurtularak yeni bir sayfa, ama o sayfanın içerisinde de sevginin odak alındığı ve yakınlaşmanın odak alındığı, gidip gelmeler, görmeler, selamlaşmalar, herkes akın akın bir yerlere gidiyor. Mesela küçük kentlerde ben çok görürüm, sokaklar hep
0: doludur,
1: birine ziyarete giden insanlarla doludur ve güzeldir bayramlar ve bu anlamda ben dinleyicilerimizin bayramının iyi geçmesini temenni ediyorum ve hakikaten bu güzel günleri değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Asıl konumuza geçmeden az önce söylediğinizle bağlantılı bir şey müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Hani rutinimiz içerisinde bayramlar, hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı sanki böyle bir adacık gibi bizi o rutinden koparıp alan, kendine mahsus bir zaman diliminde kendine mahsus işlerle meşgul eden böyle bir kurtulmuş alan gibi bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Sanki ihtiyacımız olan da bir şey. Evet. Zaman zaman başka tatillerle bunu yapmaya çalışıyoruz biz, ama bu tür bir akıştan kopma insanı güçlendiren, maneviyatını artıran, kendisini değerli hissetmesini sağlayan, çünkü başkalarına değer verdiğini gösterdiği bir zaman dilimi gibi çok böyle motive edici, apayrı bir anlamı varmış gibi.
1: Kesinlikle var. Zaten Batılıların tatile böylesi bir anlam yüklemelerinin sebebi bu. Çünkü o rutinden kurtulamadığınız sürece sıfırlanamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bir dur demek. Ama bu duru Allah'ın razı olduğu şekliyle yaptığınızda çok daha bereketli oluyor tabii. Yani bir Batılı'nın tatile yüklediği anlamla bir Müslüman'ın bayramı yüklediği anlam arasında
0: dağlar
1: çok
0: kadar fark.
1: Fark var ve bu anlamda kesinlikle haklısınız. Ben hatta şöyle bakılır, bayram yaklaşınca birçok şey bayramdan sonra atılır. Bayramdan sonra yapalım. Çünkü o bir şeydir, hani
0: milat gibisi.
1: Evet ve bu anlamda önemsiyorum hakikaten. Ve şimdi tabii o bayramın getirdiği şeyler de vardır. Mesela zorunluluklar ya da kolaylıklar da aynı zamanda. Mesela ne? Bütün olumsuz gibi gördüğün şeyleri o dönemde unutursun.
0: Evet. Zaten mecbur kalırsınız unutmaya. Gelen, giden, oraya gitme, buraya gitme, koşuşturma.
1: Acınız varsa o acınız paylaşılır.
0: Evet.
1: Sıkıntınız varsa o sıkıntınız paylaşılır. Fakirler daha çok yemek bulur o dönemde. Yani mutfakları daha zenginleşir. Çünkü et üstüne et gelir. Belki bir yıllık yiyeceğiniz eti biriktirirsiniz. Ve öyle bir şeydir ki ben Şeker Bayramı

0: da görürüm onu. Ama Kurban Bayramı'nda daha özel,
1: daha doyurucu bir
0: daha
1: bayram.
0: doyurucu bir bayram kesinlikle. Hele ilk gün inanılmaz bir ritüeller vardır işte, sabahtan et yiyinceye kadar beklemek, oradan sonra işte ortak kahvaltı yapmak, bütün aile toplanıp bir araya gelip o kahvaltının kendine has güzellikleri, sıla-i rahim yapmak, işte aile, bütün akrabaların bir arada toplanması, bunlar çok iyi ki var bayramlar dedirtiyor
1: Elhamdülillah.
0: insanı. Elhamdülillah, elhamdülillah, şükürler olsun.
1: Bayram programa girerken de bunları söyleyerek başladık. Yani iletişimin en fazla olduğu, belki de iletişimimizi kolaylaştıran pek çok yöne sahip. Siz neresinden başlamak istersiniz? Size göre bayramın aramızdaki ilişkileri düzeltici, geliştirici en önemli yönü hangisidir hocam?
0: Bu ideal iletişim programına bu yıl başlarken iki ayakla başlamıştık. Biri güven ve biri sevgiydi. Güven ve sevginin çek edildiği ya da sıfırlandığı ya da yeniden hani tazelendiği diyelim dönemler olarak görürsek eğer bayramları, mesela küslerin barışması güveni tazeler.
1: Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar zordur aslında küslerin barışması ama bayramın vesilesiyle.
0: Barışmazlarsa ama kendilerine kötülük ederler. Çünkü küs kaldıkları dönemde o negatif enerji sürekli onları meşgul ediyor.
1: Tüketir.
0: Aslında içten hep o küs olduğu kişiyle hep konuşur. Niye böyle yaptın? Ben seninle şunu yapacaktım. Niye küsüyoruz? Yani bir
1: yorucu,
0: yandan da
1: bezdirici.
0: Tabii ya da sana çok kızdım. Bana böyle yapmayacaktın derken aslında hep içinden o kişiyle konuşur. Oysa onu yüz yüze gelip bir tür bu anlamda aslında iletişimin o güven ve sevgi ayağının kurulması için bir vesile. Bir de insanlar bayramda daha sıcak iletişime hazır oluyorlar. Daha mesela çok kavga edilmez bayramlarda. Herkesin böyle bir mütessim görürsünüz. Tabii o yani benim en azından çevremde gördüğüm o bayramın getirdiği bir hali vardır. Mutluluk hali vardır. Hastalar bile o dönem için hastalıkları sanki hafifler gibi. Algıda böyle bir algılama olduğunu düşünüyorum doğrusu. Bu demin sizin verdiğiniz tespit çok doğru. Bir süreliğine rutine dur demek olunca olumsuzlukları da dur diyorsun.
1: Evet.
0: Hani mesela sınavınız var. Bayram sonrası. O bayramda o sınav sizi çok enterese etmez. Normalde çok belki rahatsız, hani çalışmanız lazımdır ama bayram sırasında o çalışmayı erteleyebilirsiniz. İşte ne bileyim, bir şeyiniz vardır, bir telaşınız vardır. Ama o telaşı yine bayramda durdurabilirsiniz. Bu anlamda kendine has bir zaman dilimi, kendine has bir refahlık dönemi ya da bir nefes alma gibi, o koşturmadan nefes
1: tabii
0: almayı.
1: Tabii bir mutluluk anı.
0: Evet,
1: herkesin
0: kesinlikle,
1: gülümsediği.
0: Kesinlikle. Ben bu noktada heyecanla beklediğimiz günler, Allah sonraki bayramları görmek nasip etsin inşallah nice bayramlara. Bu anlamda bugün dinleyicilerimiz bizi dinliyorlarsa eğer, bayramlaşma esnasında dinliyorlar demektir. Ve bu onların bayramda yaşadıkları her türlü güzelliklerin diğer günlere de yansıması dileğiyle güzel, huzurlu, sağlıklı bayramlar geçirmesi dileğiyle diyelim.
1: Bize kalmış bir şey zaten bu. Yani bayramı bayram olarak isimlendirdik 4 gün, hadi Kurban Bayramı da, ama sair günleri de bayram niteliğinde yaşamak, aynı mutluluğu devam ettirmek. Yani insanın kendisindeki o mutluluğu ve müsbet hal bayram sonrasında da devam edebilir aslında, biz arzu edersek bunu.
0: Ben
1: bizim gayretlerimizle alakalı bir şey sanki.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Sadece bayramda şu oluyor. Siz kendi başınıza karar verseniz de herkes kendi rutinini sizin için bozmuyor.
1: Evet.
0: Ama bayramda,
1: ona yine mutsuz ve huzursuz
0: tabii,
1: olabiliyor.
0: Ama bayramda herkes aynı amaçla o rutinini bu.

0: Bekletmiş oluyor. Hı hı. O yüzden bayramlarda barışmak kolaydır. Evet. O yüzden bayramlarda birbirini görmek, belki de aylardır görmediğin, hatta yıllardır görmediğin bir akrabanla karşılaşma olasılığın çok yüksektir.
1: Zaten öyle oluyor hocam. Yani bu zaman diliminde koşuşturmalarımız, meşguliyetlerimiz, işte hepimizin evet. gurbette oluşu, kimsenin kendi memleketinde olmayışı hep akrabalarımızdan, yakın çevremizden bizi uzak düşüren şeyler. Yani bayramlarda bunu vesile, çok şaşırıyorum aslında bayramda akrabalarını ziyaretten kaçan insanlara.
0: Evet.
1: Yani zaten hiç göremiyorsunuz, zaten hiç beraber değilsiniz ki. Yani bayramda en azından bir arada olma arzusu, hevesi olması gerekir insanın. Neden yok hocam? Yani o arzuyu neden kaybettik biz?
0: Tabii şimdi bir kere yerelliğimiz bozuldu. Yani göç, iç göç çok yüksek bir topraklarda yaşıyoruz. Evet. Hani dediniz ya, hepimiz aslında gurbetteyiz. Yani hepimiz göç etmişiz. Dolayısıyla göç sosyolojisinin getirdiği bir şey var. O da siz kendi yerelliğinizi sağlayıncaya kadar, en az 3 nesil demektir o, kendi yerelliğini sağlayıncaya kadar bir bağınız arkadadır. Ama o yerellik sağlandıktan sonra özellikle 2. nesil ve 3. nesil sizin o toprak köklerinizi ile bağı kopmuş oluyor.
1: Bulunduğu yerle bağlantılar oluşturuyor.
0: Mesela bunun için şey çok güzel bir örnektir. Almanya'ya giden işçilerimiz her nesilde hep bir Türkiye dönme şeyle gittiler. Kesinlikle. Yani kesin döneceklerdi. Fakat şu an 3. nesil devrediyor. Geçenlerde bir ziyaretim sırasında yaşlı bir ebeveyn dedi ki, ben buraya gömülmeyi isteyeceğim hiç düşünmezdim. Ama tüm çocuklarım ve torunlarım burada.
1: Evet.
0: Ve ben burada gömülmek istiyorum artık. O zaman şeyi anlıyor musunuz? Yani o yerelliğinizi sağlıyor. Ama tabii sizin söylediğiniz hani o görüşmeme talebinde bulunmamanın başka faktörleri de var. İşin bir de yozlaşma boyutu var. O apayrı. Yani o bayramdan da yozlaşıyor öyle bir insan zaten. Yani sadece akrabalarından yozlaşmıyor. Hatta bir dönem siz de hatırlarsınız tatil için bir fırsat olarak
1: evet.
0: Yani denize gitmek ya da bir otel ayarlayıp orada küçük çekirdek ailesiyle.
1: Teşvik de edildi bu tutum.
0: Tabii bu noktada şeyi suçlamamak lazım. Yani bu gidişatı sağlayan sayıkları iyi analiz etmek lazım. İnsanlar birbirine destek olacaklarına birbirlerinden koptular. Bireyselleşmeyi özgürlük sandılar. Oysa bireyselleşme yalnızlık demektir. Ve bugün insanoğlu o yalnızlığına doğru son sürat giderken biz müminlere düşen o yalnızlığa düşmemek. Çünkü o yalnızlık insanı hüsrana götürüyor. O yalnızlık insanı bencilliğe götürüyor. Ve o yalnızlık insanı umutsuzluğa götürüyor ki Allah muhafaza.
1: En kötüsü belki de.
0: Evet. Dolayısıyla biz beraber acımızı paylaşarak, sevincimizi ortaklaşarak, neyimiz varsa, ne kazanmışsak birlikte onu tüketerek, birlikte paylaşarak bu gönül zenginliğini korumak zorundayız. Bunu sağlayacak tek bir şey var. O da birlikteliğimizi sıklaştırmak. Kabımızda kalarak, evimizde izole edilerek ya da hazır böyle tatil var deyip kendimize başka tatil imkanları sağlayarak değil. Eşimizle, dostumuzla, camiamızla, ortak buluşma zamanları organize ederek, ki son yıllarda ben kurumlarda da görüyorum, ortak bayramlaşma saatleri belirleniyor artık.
1: Ne güzel.
0: Çünkü kurumsal aidiyet sağlamada da bayramlaşma çok önemli bir şey. Zaten insanlar kendilerine ait hissettikleri mekanlara ve kişilere yönelir bayramda.
1: Evet.
0: Yani siz kime gidersiniz? Benim işte amcamlar, teyzemler dediğiniz, yani size ait bir şeyi, bağ olan yerlere gidiyorsunuz. İşte

0: Kendi memleketime, köyüme gidiyorum diyorsunuz mesela. Çoluk çocuk alıp gidiyorsunuz. Ki ben geçen sene bayramda çocuklarımla annemin köyüne gitmiştim. Çocuklarım çok şaşırdı. İlk kez görüyorlar çünkü öyle bir fırsat hiç olmadı. Mesela normalde benim çocuklarım çok kolay hani şey yapmazlar. Yabancılık çekerler ilk zaman böyle başka. Fakat orada belki de benim ruh halimden kaynaklandı. Belki gittiğimiz evlerin sıcak karşılandı. Ama Habibe'nin kızları gelmiş şeklinde böyle hani vardır ya. İnanılmaz bir...
1: Herkes birbirini tanır hocam. Ben yıllar sonra memleketime gittiğimde sen falancanın kızısın şu numaralı kızısın evet. diye. O köydeki o insanların müthiş hafızalarıyla sizi belki bir defa iki defa görmüş olsa bile hatırlar.
0: Haberdardır. Sizdeki gelişmelerden haber. Aa duydum. İstanbul'a yerleşmişsiniz
1: evet,
0: mesela
1: evet, değil mi?
0: Gibi ya da aa oğlunu da evlendirmişsin.
1: Her şeyiyle ilgilenen insanlar. Evet. Yani sadece adını sanını bilmekle değil belki bütün hayat serüvenini.
0: Tabii akrabalarınız için değil komşular.
1: Komşular için
0: oradaki
1: söylüyorum
0: komşular
1: zaten.
0: Için. Evet kesinlikle. Bu çok güzel vesileler sağlıyor. Hem insanın köklerini öğrenmesi açısından hem de hakikaten bir insanın mutlu olmasına vesile olmak o insanın mutluluğundan sana da pay düşmesini sağlıyor. Bilmiyorum hiç bir şeye vesile olduğunuzdaki enerjiyi hatırlarsınız yani bu çok güzel bir şey. Ve de bayramlar da bunun için sunulmuş özel bir günler. Yani fırsat. Başka zaman onun için uğraşmanız lazım.
1: Evet.
0: Mesela hasta ziyareti bu anlamda. Bugün bir yerde konuşuluyordu. Bir hasta ziyareti. Ben dedim hani aslında insanlar çekiniyorlar hani hastanede hastayı çok ziyaret etme noktasında. Evet. Ve Batılılarda mesela hastaneler çok sakin ve çok temizdir ve çok sessizdir
1: bir ziyaret.
0: Fakat dedi ki birisi de ama yatan için hasta için gelen her kişi ona has bir değer getiriyor ona. Ve kendisine gelinmiş bir değer olarak gördüğü için bu ki ziyaret edilen kişi adına çok önemli. Ben hiç öyle bakmamıştım. Bir tür sosyal norm olarak bakıldığında. Tabii diyorsunuz ki evet bu ziyaret saatleri bir ara bizde yasaklanmıştı biliyorsunuz. Hani girilmez edilmez.
1: Evet.
0: Şimdi ziyaret saatleri diye saat
1: şey kalmadı.
0: İstediğin bildiğin zaman. Çünkü tespit edilmiş ki ziyaretçisi olan hastalar
1: daha
0: ziyaretçisi olmayandan çok daha çabuk iyileşmişler. Bu önemli bir şey. Yani insana moral katan bir şey. Ve o morali zamanında siz de alırsınız. Siz ne kadar veriyorsanız o kadar alırsınız. Dolayısıyla bayramlaşmada o şeyi, selamlaşmayı, o ziyaretleşmeyi. Hatta şey de vardır. Mesela biz hasta ziyaretine hiç elimiz boş gitmeyiz.
1: Evet.
0: Yani... çok ilginçtir değil mi?
1: Mutlaka
0: hiçbir yerde
1: bir
0: yok. Hediye.
1: Evet.
0: Yani mesela doğum gününde hediye var birçok kültürde. İşte evlilik yıl dönümü. Yani özel gün hediyesi var ama durum hediyeleşmesi bizim
1: çok
0: bu toprak. Tabii ben faktör analizi yapınca hediyeleşme ile ilgili iki faktör şak diye ayrıldı. Birinci faktör de bu yılbaşı hediyesi, işte doğum günü hediyesi, evlenme yıl dönümü hediyesi filan hediyeleşme.
1: Global olan şey.
0: Evet. Bu kendi başına ayrıldı ama bir de doğum hediyesi, çocuk doğum yapanlar, dünyaya getirenlere, ev alanlara ev hediyesi,
1: evet.
0: Hasta olanlara hasta ziyaretinde götürülen hediye. Bunların hepsi durum hediyesi.
1: Hatta bakın. Vefat edilen eve bile yemek götürülmesi
0: tabii. Mesela o evde hiç yemek pişmez dışarıdan
1: evet.
0: gelir. Doğru söylüyorsunuz. Durum hediyesi dediğimiz hediyeleşmenin bize has bir şey ve o durum mu bereketlendiren de bir şey. Öyle bir şey ki orada mesela siz o an onu kestiremiyorsunuz. Çocuğunuz doğdu ama ona gelen hediyelerle o bak bunu işte sana şu ver.

0: Yani ziyaret arttıkça hediyeleşme de artıyor. Ziyaret azaldıkça bu durum hediyeleşmesinden bahsediyorum ama durum hediyeleşmesi de azalıyor. İlginç değil mi? Tabii bunu geleneksel kültür olarak tanımlamamak lazım sadece. Bence bu değişen koşullarda deminki sorunuza cevap olacak şekilde bizlerin yeniden beraber olacağı networkler oluşturmalıyız. O yalnızlığımıza son verecek. Sıla-i rahimlerimizi artırmalıyız. Ve sadece kendi akrabalarımızla değil, eşimizle, dostumuzla, camiamızla o ilişkileri kuvvetli tutacak. Çünkü biz bir aileyiz. Eğer her mümin benim kardeşimse,
1: evet.
0: Ben o müminlerin ailesindenim. Yani herkes bir bu anlamda bir şeyi hak ediyor. Kocaman bir aile. Ve bu kocaman ailenin birbiriyle bayramlaşması kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum.
1: Eşyaların sahiplerinin belki ruhlarını, belki kişiliklerini taşıdığı söylenilir. Yani birisinin kullandıktan sonra bir başkasına verdiği eşya için söylüyorum bunu. Hediyelerde de bu tür şeyler var mı? Yani ben size bir hediye getiriyorum. Bu aynı zamanda sizi düşünerek almış olsam bile benden bir şeyler taşıyan bir hediye. Bu anlamda da bir bağlantı kurmaya vesile midir
0: hediyeler? Kesinlikle. Yani duygusal manada zaten psikolojide kişiler nesneler aracılığıyla da, yani hediyeleşmenin başka bir şeyi de yok. Yani bir ihtiyacınızı gidermekten ziyade sizin adınıza bir şey veriyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz. Bilmiyorum, size gelen hediyelerde o değer bilmiyorum. Bunu işte eşim bana almıştı mesela. Evet. Ya da bunu benim çocuğum hediye etmiş veya işte bunu bir arkadaşım var, çok sevdiğim. Buna baktıkça hep onu hatırlıyorum mesela. Evet. Ne oldu? O hediyenin kendisi
1: devreden çıktı.
0: Evet, evet. Yani o sevginin temsiliyetini taşımaya başladı.
1: Yaşatan, diri tutan. Siz o kişiyi görmeseniz bile onunla olan bağınızı diri tutan, onu hatırlatan.
0: Evet. Bu anlamda tabii hediyenin niceliği de yoktur. Yani ben hediyeyi bir tür infak olarak görürüm. Tebessüm de bir hediyedir. Evet. Yani güler yüz göstermek, canla samimice geleni ağırlamak ya da gittiğiniz yere samimiyetinizi taşımak ve elinizde her ne varsa onu paylaşıma açmak. İşte rahmetlik annem her kim gelirse gelsin mutlaka sofra kurardı. Tokum dese de kurardı.
1: Bizde de yemek aç mısınız diye sormak ayıp karşılanırdı.
0: Şimdi soruyoruz ama.
1: Şimdi soruyoruz. Gerçi şimdi uzak yerden gelmiyor kimse hocam. Ya da tok ya geliyor. Da tok, yani açlar azaldı.
0: Belki de. Yani eski özlem anlamında söylemiyorum bunu. Fakat o görgünün çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Elinde ne varsa özel bir şey değil. Ki yaptığı spesifik bir yemeği vardı. Çok hızlı yaptı. Hep onu yapardı ve sonrasında da hep arkasında.
1: Misafir farklı nasıl olsa.
0: Evet. Şimdi düşünüyorum. Annemi o noktada hatırlayan aynı şeyi biz hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Geçirirken de diyorum ki hep o yönüyle hatırlanıyor. İnsanın bir yönüyle hatırlanması güzel bir şey. Ve o yönünün Allah katında makbul bir davranış olması hele hepten çok güzel. Bu anlamda bayramları fırsat olarak görmek lazım. İyi değerlendirmek lazım. Sohbet hediyeleşmeye doğru kaydı. Yani bir hediyeleşme bir tür infak olduğunu düşünerek, ki Kurban Bayramı herhalde paylaşmanın en yüksek olduğu. Çünkü aslında bugünlerde özellikle büyük kentlerde yaşayanların etsizlik gibi bir sorunu belki yok.
1: Evet.
0: Ama birçok insan için Kurban Bayramı özlemle bekleniyor. Brezilya'ya giden bir Müslüman kardeşim anlatmıştı. Orada Kurban Bayramı'nı bekleyen başka din mensupları insanlar olduğunu söylemiş.
1: Müslümanların Kurban Bayramı'nı bekleyen.
0: Evet.
1: Çünkü Müslümanlar,
0: o zaman Müslümanlar et dağıtacak. Evet. Bu kadar anlamlı değil mi?
1: Ne kadar itibar kazandırıcı bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Yani İslam'ın şu anda dünyadaki

0: görüntü şekliyle düşünürsek
1: ben o yüzden hem yurt içinde hem yurt dışında evet. kesinlikle bir kurban takviyesi yapmayı kendime hedef koyuyorum. Sadece Türkiye'de değil.
0: Evet.
1: Yurt dışında öyle yerler var ki hakikaten oraları kurban götürmek, oralarda bunu yapmak, o gidenleri, karşılayanları hem gitmedi ama gidenleri anlatıyor. Çok büyük bir onur, çok büyük bir nasip bence. Ve sadece şey değil, bunu bir hayat ağırlığı olarak kendimize pay biçtiğimizde emin olun vermiyoruz. Biz kazanıyoruz, biz alıyoruz. Görmediğimiz kardeşlerimize, hiç belki yanlarına gitmeye fırsatımız olmayan kardeşlerimize,
0: belki de hiç görmeyeceğimiz,
1: bir nesne aracılığı bir bağ kurmuş, garip yapmış oluyoruz, kurban yapmış oluyoruz, yani yakınlaşmış oluyoruz. Biz sizin yanınızdayız mesajı götürüyoruz ve biz varız. Her tür sıkıntınızda biz buradayız. Bir network oluşturuyoruz, bir bağlantı yeri oluşturuyoruz. Bu anlamda önemsiyorum yurt dışı kurban. Evet. Bundan 20 yıl önce istesek de gönderemezdik.
0: Şimdi imkanımız var.
1: Ne kadar güzel.
0: Hem de insanın en temel ihtiyacı üzerinden bir bağ kurma imkanımız
1: kesinlikle.
0: Var. Asla nankörlük edilemeyecek bir şekilde bu kurulacak bir bağ olacak.
1: Kesinlikle.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bugünkü söyleşi için. Değerli dinleyenler, bayramınızı tekrar tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı bayramlar.
2: İdeal iletişim. Kurban Bayramı'nın hissiyatı, insan ve toplum üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişimin konuşulduğu İdeal İletişim programı sona erdi.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittem ve inneha lete'ti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'âriha ve azzâfihâ ve inned deme leyeka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir, insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyeka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır, kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız.

Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma.
daha ilk günden

takva üzerine, Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin, Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah, Resulünü, münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle Ensar'ı içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Onlar Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah onları yaptıklarının

daha güzeliyle mükafatlandırsın diye. Bunlar mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden, genel zorunluluk olmadıkça savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, "Müminlerden birisi sizi görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler "Bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır." dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde, 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil,

ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken, her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi, şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim.

Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada dini yalnız Allah'a has kılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hevalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de, sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da siz dünyada bize hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değil.

değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "Artık onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki, Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa. İçlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler. Allah onları o gün kıyamet günü onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak. Onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm, de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız? Söyle.

cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin, kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı azabı erteleyip, kafire de, mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız, ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte, zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük. Hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece onundur. Bu, çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın

ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara size hak mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekarların işini rast getirmez dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar dediler. Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna geldi.

gelince Firavun şöyle dedi: "Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım." "Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince, peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece, üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O, kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin
en

0: hayırlısıdır. Hud Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zaman da Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hacıların şeytan taşlamak görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Mina efendim zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte oradan Mine'ye geldiğiniz zaman madud günlerde eyyamin madudatin Allah'ı zikredin diye ayet-i kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani diyebilirim ki hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir, dervişlik ibadetidir, tevazu ibadetidir, tasavvuf ibadetidir.

nefsi yenmek ibadetidir, fedakarlık ibadetidir, boyun bükmek böyle libası tefahurdan, iftihar elbiselerinden, alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yalın ayak, tam dervişlik, tam tasavvuf, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş

bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ مَنْزِلَ اَخِيهِ فَيُقَدَّمُ اِلَيْهِ شَيْءُ لِيَأْكُلَهُ فَلَا يَأْكُلُهُ وَالرَّجُلُ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ اِسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيهِ وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ اَهْلَهُ لَا يُلَائِبُهَا قَبْلَ الْجِمَاءِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın damadı,